0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İzâ mâtel mu'minu kâneti s-salâtu inde re'sihi ve sadakatu inde yeminihi ve s-siyamu inde sadrihi. Sadaka Resulullah bîmâ kâl ev kemâ kâl. Peygamber Efendimiz Sevban radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuş, bize bilgi vermişler. İzâ mâtel mu'minu, mümin kul vefat ettiği zaman, öldüğü zaman kâneti salatu inde re'sihi, kıldığı namazlar başucuna gelir, başucunda durur. Ve sadakatu inde yeminihi, verdiği hayırlar, zekatlar, sadakalar sağ yanı tarafında durur. Ve sıyamu inde sadrihi, oruç göğsü makamında, hizasında durur. Böylece burada bu kadar ibadet sayıyor Peygamber Efendimiz. Dünyada yapmış olduğu ibadetleri çepeçevre o kulun etrafına alırlar. Şeytan onun yanına sokulamaz ve her bakımdan, her türlü şerden korunmuş olur. اِذَا مَا تَلْمَيِّتُ اسْتِبْشِرَ لَهُ بِقَاءُ الْعَرْضِ فَلَيْسَ مِنْ بُقْعَةٍ اِلَّا وَهِيَ تَتَمَنَّا اَنْ يُدْفَنَ ف۪يهَا وَاِذَا مَاتَ الْكَافِرُ اُزْلِمَتِ الْاَرْضُ فَلَيْسَ مِنْ بُقْعَةٍ اِلَّا وَهِيَ تَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ اَنْ يُدْفَنَ ف۪يهَا İbn-i Ömer radıyallahu anh'ten ikinci hadis-i şerif. Galiba birkaç tane hadis-i şerif böyle ölümle ilgili gelecek. Alfabetik sırayla hadis-i şerifler sıralandığı için. اِذَا مَاتَ الْمَيِّتِ Müslüman bir kimse vefat ettiği zaman, meyit demek ölü demek. Ama arkasından ikinci cümlede kafir öldüğü zaman dediğine göre bu birinci meyitin, ilk ölümü anılan kişinin Müslüman olduğunu oradan anlıyoruz. Ölü öldüğü zaman diyor. Tam tercüme edelim, sonra izahını öyle yapalım. Ölü öldüğü zaman üstüm şiret lehu bika'ül ard. Yeryüzünün bütün her tarafı müjdelenir onun vefatından efendim. Ve feleyse min bukatin illa vehiye tetemenna en yutfene fiha. Hiçbir yeryüzü parçası olmasın ki bu mübarek kul benim içime gömülsün diye temenni etmesin. Bütün topraklar o kulun kendisine defnolunmasını temenni ederler. Müjdelenirler, sevinirler efendim ve o mümin kul olduğu anlaşılıyor buradan. Efendim onun kendisine defnedilmesini temenni ederler. Allah kabir arkadaşlarımızı da salih kimseler eylesin. Etrafımızdaki insanları da böyle kabirde salih mümin

kamil insanlardan eylesin. İzâ mâter racülü min ehlil cenneti İstahyallahu azze ve celle en yuazzibe men hamelehu ve men tebi'ahu ve men salla aleyhi. Cabir radıyallahu anh'ta. Cabir ibn Abdullah el-Ensari'dir. Bu da yine vefat ettiği zaman ehli cennetten bir adam diyor Peygamber Efendimiz. İstahyallahu azze ve celle, aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri haya eder, utanır. En yuazzibe azaplandırmaktan men hamelehu bu cenazeyi taşıyanı ve men tebi'ahu arkasından yürüyeni ve men salla aleyhi ve onun üzerine cenaze namazı kılanı azaplandırmaktan haya eder Allah. Cennetlik. Bu cennetlik kuluma bunlar son vazifelerini yapıyorlar. Sırtlarına aldılar, taşıyorlar. Kimisi arkasından yürüyor. Efendim kimisi işte namazlarını kıldı. Onları o cennetlik kulun hatırına efendim azap etmez. Yani böylece Allah'ın azabından böyle bir mübarek insanın cenazesinde bulunmak dolayısıyla kurtulmuş oluyorlar arkada kalanlar. Şeyh Sade'nin Gülistan'ında güzel bir hadisi şerif almış, yerleştirmiş kitabının münasip bir yerine. Diyor ki, o hadisi şeriftir, şeyde de vardır, muteber hadis kitaplarında da vardır. Kusurlu günahkar mümin bir kul, ya Rabbi der, Allah nazar etmez. Ama ya Rabbi der, gene bir yalvarıyor, ya Rabbi der, gene nazar etmez. Yine ya Rabbi der, gene Allah'a Rabb'in Rabb'i olduğunu bilerek, hitap ederek ya Rabbi diye böyle nida eder. O zaman diyor Peygamber Efendimiz, Allahu Teala Hazretlerine, Hazretleri meleklerine der ki, ya melaiketi, ey benim meleklerim, kad istehyaytu min abdi, ben şu kulumdan utandım. O benim benden başka Rabb'i olmadığını inanmış, biliyor, bana el açmış, boyun bükmüş, ya Rabbi ya Rabbi diye yalvarıyor. O bunu bilmişken, benim dergahıma dönmüşken, benden affını isterken, ben onu affetmemeye utandım, şahit onu affediyorum onu, buyurur diyor. Şehzade şimdi arka tarafına yazmış ki hadisi şerifin alt tarafına, o da çok güzel. Hadisi şerif müjdeli, güzel bir hadisi şerif. Şeyh Sadi'nin sözü de güzel. Diyor ki, şu Allahu Teala Hazretlerinin, Rabbimizin lütfunun, kereminin, efendim ihsanının ne kadar çok olduğunu gör bak buradan. Anla ki günahı kul işliyor, affetmemeye Allah utanıyor. Subhanallah. Halbuki kulun utanıp beni yaradan, bana nimetleri veren Allah'a karşı ben günah işlemeyeyim, edepsizlik yapmayayım demesi lazımdı. Günahı kul işliyor, Allah affetmemeye utanıyor. Keremine bak Allah-u Teala Hazretlerinin, lütfuna, ihsanına, ikramına, efendim Erhamirrahiminliğine bak. Demek ki burada da yine böyle bu istihya sözü geçiyor, haya etmek. Tabii bu nasıl bir haya, ne demek yani bu? Bunun manası ne? Bu demek ki mutlaka yani affedecek, affetmemek durumu bahis konusu yok demek. Bizim anlayacağımız kelimelerle öyle ifade etmiş. Yoksa Allahu Teala Hazretleri la yüselü amma yef'alü, kimse kendisine sorgu sual açamaz, niye böyle yaptın diyemez. Zaten yaptığı her şey adalettir, haktır, doğrudur, adaletlidir Allahu Teala Hazretleri. Hakemi adildir. Yani hakem ve adil maslarla tavsif edilmiş ki mübalağa manasıyla. Yani hükmünde çok isabetli, adaleti tamdır, tam olandır. Yani adaletiyle muamele ettiği zaman azaplarsa suç gene kulun. Çünkü peygamber gönderdi, kitap indirdi, çeşitli ikazlarla o kulu ikaz etti. Rüyasında, uyanıklığında, arkadaşlarından, sağdan, soldan çeşitli haberler ömür boyu o kula geldi, geldi, şu günahtır, yapma. Bu sevaptır, kaçırma. Efendim Allah'a itaat et. Efendim şeytana uyma, nefsine esir olma, haramlara dalma diye Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan

Peygamber Efendimiz'e kadar 124 bin deniliyor. Sayısını Allah bilir, hakiki miktarını. Ve in min ümmetin illa halâ fîhâ nezîr. Hiçbir yer yok ki oraya Allah bir peygamber, bir haberci göndermiş olmasın. Bütün insanların haberi vardır sevaptan, günahtan, haramdan. Ama dinlememiş. Dinlemeyince ceza kendisinden. Yani ve mâ ene bizzallâmin lil abid. Ben kullarıma zulmedici değilim diyor Allah Teala Hazretleri. Zulmetse kim hesap soracak? Hesap sorma şeyi yok ama zulmedici değil. Erhamur Rahimin. Merhametlilerin en merhametlisi. Yani kullarını, hatta bir hadis-i şerif var ki, yani Allah-u Teala Hazretleri bir kul yanlış yolu bıraksa, tevbe etse, doğru yola girse, o kadar sevinir ki diyor Peygamber Efendimiz. Ne kadar sevinir? Çölde kervanı kaybetmiş, susuz kalmış, ölmek üzere olan bir insanın, güneşten, sıcaktan, susuzluktan, açlıktan ölmek üzere olan bir insanın bir pınar bulduğu zamanki kadar sevinir. Çocuğu olmayan bir karı kocanın beklemişler, yıllarca uğraşmışlar, uğraşmışlar, doktorlar, hastaneler, ilaçlar, tedaviler, olmamış çocukları, çok istiyor canları, zengin, paraları var, her şeyleri var, çocukları olmuyor, olmamış, olmamış, olmamış, sonra Allah bir çocuk vermiş. Nasıl sevinirler? Onun gibi sevinir. Efendim, işte mesela devesini kaybetmiş bir insan, parası, pulu, yiyeceği, içeceği, her şeyi üzerinde, arabasını kaybetmek gibi bir şey, çölde deveyi kaybetmek. Sonra buluverince nasıl sevinir? İşte öyle sevinir diye böyle misallerle anlatıyor. Yani anlıyoruz ki Allah-u Teala Hazretleri kulu tevbe etti mi çok çok seviniyor. Ve çok seviyor tevbe edenleri. İnnallâhe yuhibbut tevvâbîn ve yuhibbül mutadahhirîn. Allah tevbe edenleri sever. Böylece maddeten, manen, tertemiz, içi dışı pak, kalbi pak olanları efendim sever. Allah'ın sevgisini kazanıyor. Yani günahkardı, sevmiyordu Allah. Tevbe etti, pişman oldu, seviyor. Yani o bakımdan aziz ve kıymetli kardeşlerim, Allah'a aşk ile, sıdk ile, ihlas ile, samimiyet ile tevbe edelim. Allah Teala Hazretlerine daima dilimiz böyle tevbeli, istiğfarlı, affet Allah'ım, estağfirullah el azim, tevbe ya Rabbi diye daima hatalarımızı düşünüp Allah'a iltica edici, tevbe edici olalım. Çünkü Erhamurrahimin Rabbimiz. Demek ki böyle bir cennetlik insan vefat ettiği zaman onun cenazesine koşmak lazım. Mümkünse taşımak lazım. Taşıyamazsa peşinden yürümek lazım. Ve efendim namazını kılmak lazım. Tabi burada namaz kılmayı sonda söylemiş. Demek ki cenazeyi evden alacak, götürecek, namaz kılınacak yere kadar filan diye düşünmüş. Halbuki bizde burada camide kılınıyor namazlar, Türkiye'de veya hiç olmazsa İstanbul'da bu bölgede diyelim. Camide namaz kılınıyor, ondan sonra şeylere, vasıtalara bindiriliyor veya yakınsa omuz üstünde kabristana götürülüyor. Bu şeyden dolayıdır yani. Adetlerin farklılığından dolayıdır veyahut evden almayı düşünmüştür. Evde yıkandı, efendim taşındı diye ondan öyle söylenmiş olabilir. Önce taşıyan, sonra arkasından yürüyen zikrediyor. Ondan sonra da üstüne namaz kılan. Hani Yunus Emre'yi de çok seviyorum. Herkes seviyor ya. Hani namaz için üstümüze duranlara selam olsun diyor. Yani şeyi de çok güzel. İzâ mâte ahadüküm fakat kâmet kıyametuhu. وَعَبُدُ اللّٰهَ كَاَنَّكُمْ ve وَاسْتَغْفِرُوهُ كُلَّ سَاءً. Ne güzel hadis-i şerif. Ne güzel. Bunları böyle sadece kağıda yazmamak lazım. İyice de ezberlemek lazım. Arapçasını da ezberlemek lazım. Yani zor da değil. Bak küçücük bir cümle. Ama çok mühim. Hayatımızda bize ışık tutacak. Ömür boyu bitmeyen bir ışık. Pil alıyorsun bitiyor. Ceryanlar kesiliyor. Ama bitmeyen, hayat sonuna kadar bitmeyen bir ışık. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte? İzâ mâte ehadüküm. Sizden biriniz öldü mü? Fakat kâmet kıyametuhu. İşte onun kıyameti kopmuş demektir. Bitti. Öldü mü? Öldü. Kıyameti koptu onun. Artık dünyanın bozulmasına, dağların hallaç pomu gibi atılmasına, yıldızların sapır sapır dökülmesine hacet yok. Bitti onun işi. Onun kıyameti koptu. Özel kıyameti, şahsi kıyameti kopmuş oldu aziz ve muhterem kardeşlerim. Çok mühim. Çok mühim bir hadis-i şerif bu. Hepsi mühim de

Fevkalade benim tüylerimi diken diken ediyor. İzâ mâte ahadüküm fakat kâmet kıyameti. Sizden biriniz öldünüz mü kıyametiniz kopmuş demektir. Kıyameti kopmuş demektir onun. Arkasından emri veriyor Peygamberimiz. Ve'budullah, Allah'a ibadet ediniz. Keenneküm terevnehu, sanki görüyormuşçasına. Karşınızdaymış da görüyormuş gibi öyle ibadet edin. Savruk değil, gafil değil, cahil değil, Efendimiz aklınız başka yerde olarak değil, sanki görüyormuş gibi, müşahede ediyormuş gibi, müşahede makamındaymış gibi, öyle görüyor gibi ibadet edin Allah'a. Bu ihsan makamıdır işte, tasavvuf makamı bu. Daima Allah'ın kendisini gördüğü fikri üzerinde derinleşecek. وَاسْتَغْفِرُوهُ كُلَّ سَاَتٍ. Her zaman, burada saat, 60 dakikalık zaman manasına değil, وَاسْتَغْفِرُوهُ كُلَّ سَاَتٍ. Her zaman Allah'a tevbe edin. Neden? Her zaman bir hata yapıyorsunuzdur da ondan. Namaz kılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyoruz. Peygamber Efendimiz tavsiye buyurmuş ki 3 defa estağfurullah deyin. Neden? Allah'ın huzuruna girdiniz, çıktınız. Kim bilir? Güzel yapabildiniz mi acaba? Huzur-u ilahide acaba vazifelerinizi güzel yapabildiniz mi? Muhakkak yapamadınız. Onun için estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. 3 defa estağfurullah denilecek. Şimdi muhterem kardeşlerim, düşünün ki bir haber çıksa gazetelerde böyle birer karış harflerle, efendim bir yıldız üstümüze doğru geliyor, yarın 24'te çarpacak buraya, efendim kıyamet kopacak, dünyanın sonu kesin bu, ilim adamları böyle söylüyor filan deseler ne yaparsınız, nereye kaçacaksınız, ne yapacaksınız o yıldız gelip çarpıncaya kadar, yani o kıyametin kopmaya başladığı zaman onun heyecanından ne yapacak insanlar? Ağlaşacak, birbirlerine sarılacak, haklarını helal ettirmeye çalışacaklar. Al verdim ben senden zorla aldığım şeyi geriye, kusuruma bakma bilmem ne filan. Bir sürü acıklı sahne görecek insan yani. Allah kıyamet şerlilerin başına kopacakmış. Bizim başımıza kopartmasın kıyameti Allah. O kötü günleri göstermesin. Efendim güneşin nuru kararacak, yıldızlar sapır sapır dökülecek, dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak, denizler yarılacak, hayvanlar kaçışacak. Efendim ayet-i kerimede nasıl buyuruluyor? İnne zelzelete saati şeyün azim. Yani kıyametin zelzelesi çok muazzam, çok korkunç bir şeydir. Yeme tezhelü küllü murdu'atın amma erfa'at. Kucağında emzikli çocuğu olan anne çocuğunu unutacak. Çocuğuna kim bakar? Kıyamet kopuyor. Halbuki anne şefkati çocuğu bir yere bırakır mıydı? Bırakmazdı ama yani çocuğu aklına gelmeyecek. Çocuğu bir kenarda kalacak. Ve tadda'u küllü zati hamlin hamla. Her hamile kadın hamilesi olduğu çocuğu düşürüyor. Düşük yapacak yani. Korkudan. Ödü patlayacak. Düşük yapacak. Ve terennense sükara. İnsanları sarhoş gibi göreceksin. Sallanıyorlar hepsi bir tarafa. Ve vahın bir sükara. Sarhoş değiller ama sarhoş gibi göreceksin. Velakin azaballah şedid. Çünkü Allah'ın azabı şiddetli. Kıyamet korkunç bir olay. Şimdi bu korkunç olayı biliyoruz. Kıyamet yaklaştı deyince tüylerimiz diken diken oluyor. Mehdi çıktı, Mehdi çıkacak. Bilmem kıyamet alameti, büyük alamet, küçük alamet derken herkes de şafak atıyor biliyorum. Ben dahil. Atmayan bu şakaya gelecek bir şey değil yani. Korkunç bir şey. Bundan şafak atıyor da, bundan korkuyor da insanlar. اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُ. Kendisi öldüğü zaman onun kıyameti kopmuştur. Hiç bundan şafak atmıyor. Hiç bundan korkmuyor. Halbuki en yakını bu. Ötekisi gene ne kadar vakit geçer bilmiyoruz. Tevbe kapısı kapanacak, güneş doğudan doğmayacak, 3 gün doğmayacak, batıdan doğacak, bir takım alametler vesaireler filan. Millet ne haller göreceklerse görecekler ama bu bir anda. Medine-i Münevvere'de arkadaşlarımız, bir mimar arkadaşımız var, bir inşaatın sorumlusu başında. Yandaki bina çökmesin diye kazmışlar, hafriyatı yapmışlar, kazık çakıyorlar oraya. Kazık için makineyle 7 metre çukuru kazmışlar. Demirleri koyacaklar, beton dökecekler oraya. Aşağı inmiş demirlerin ıvır zıvırını yapma işçi birisi. Konuşuyorduk. Kerpeteni ver, tele al, bilmem ne, hadi çık bilmem ne derken yandaki toprak bir kapanıyorsa tamam. Hocam diyor bir anda diyor konuşup dururken kesildi, bitti iş diyor. O öbür aleme gitti, biz bu alemde kaldık. İşte
ömrüm gitti.

da bir an az evvel şey yapıyordu, öğle yemeğini beraber yemişti, efendim konuşuyorlardı, şakalaşıyorlardı, işte bir anda bitti. Bu hadis-i şerifi hiç hatırınızdan çıkartmayın, hiç çıkartmayalım. Hiç yarım hesap bırakmayın, hiç kimsenin hakkını üzerinizde bırakmayın. Hiçbir kimseye efendim verilmedik bir hesabınız kalmasın. Her şeyiniz tamam olsun, borçlarınızı ödeyin, işlerinizi tamamlayın, kul haklarını ödeyin, namaz oruç borçlarını ödeyin, hazırlıklı olun. Çünkü umumi kıyametin saati bilinmez. Yani dünyanın hakiki kıyameti ne zaman kopacak bilinir mi bilinmez. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle gelmiş, oturmuş. Peygamber Efendimiz'in yanına oturmuş. Dizini dizine dayanmış. Böyle herkese bakıyor. Bu ne samimiyet? Bu kim? Gelmiş, Peygamber Efendimiz'in yanına kadar sokulmuş. Ya Resulallah, ahbirni anil İslam. İslam nedir? Bana bildir ya Resulallah diyor. Efendimiz de İslam şudur, şudur, şudur, şudur söylüyor. Sadakta. Doğru söyledin diyor. Bir de şaşırmışlar. Allah Allah. Bu ne biçim insan ki Peygamber Efendimiz'e bir şeyi soruyor, ondan sonra da tasdik ediyor. Doğru söyledin diyor. Sen kim oluyorsun hani bilmeyen insan? Ya öyle mi der, öğrendim, teşekkür ederim filan der. Doğru söylüyorsun, tamam diyor. Allah Allah, şaşırıyorlar. Tanıdıkları bir insan değil, uzaktan geldiği belli. Fakat üstündeki elbiseler bembeyaz, yolculuk çekmiş bir halde yok. Yani yolculuktan gelseydi toza dumla toprağa bulanırdı bu. Devenin üstünde efendim günlerce Medine'ye gelinceye kadar bu beyazlar böyle kalmazdı ama pırıl pırıl tertemiz müstesna göz alıcı bembeyaz kıyafet, tertemiz bir yüz, Resulullah Efendimiz yanına kadar da cesaretle yürümüş, yanaşmış, dizini dizine dayamış, efendim söyle bakalım ya Resulallah İslam nedir diyor. Ondan sonra da doğru söyledin diyor. Şaşırıyor herkes. Yani Peygamber Efendimiz'in başlarını kaldırıp da yüzüne doya doya bakamamışlar. Heybetinden Peygamber Efendimiz. Ona olan saygılarından, sevgilerinden ömrümde yüzümüne şöyle doya doya bakamadım diyor sahabeden bazıları. Böyle camiye geldiği zaman herkes başı önünde böyle durmuş, Resulullah geliyor diye tüyleri diken diken. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz bakabilirmiş, Ömer Efendimiz bakabilirmiş. Sonra peki ahbirni anil iman, iman nedir onu da söyle. İşte meleklerine, kitaplarına, şuna buna iman, onlar da sayıyor. Tamam, doğru söylüyorsun. Peki ihsandan haber ver. İhsan en te'abudallaha ke enneke terahu fe illem tekün terahu fe innehu yerake. Yani ibadeti güzel yapmak nasıl olacak? Yüksek mertebesi nasıl olacak bu işin? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edeceksin. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bu da ibadetin en yüksek seviyesi. İbadetin en yüksek seviyesi neymiş? Allah'ı biz görüyormuşuz gibi ona ibadeti öyle yapmak. Allahu Ekber, huzurundayım. Allahu Ekber, secdeye vardım, önünde secdeye vardım. Böyle görüyormuş gibi. İbadetin en kalitelisi, en yüksek derecesi bu. Bunu da cevaplandırmış Peygamber Efendimiz. Ondan sonra sormuş, kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz gülüyor, diyor ki onu ne soran biliyor ne sorulan biliyor. Yani soruyu sorandan soru sorulan daha bilgili değil bu. Çünkü Allah saklamış. İnsanlar bilse yemek yemeye halleri kalmaz. Su içmek, sudan lezzet almaz olurlar. Feleklerini şaşırırlar, ağızlarının tadı kaçar. Bildirmemiş Allah. Hikmeti var. Her işi hikmetli. Kimse bilmiyor. Büyük kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz ama alametleri var. Alametleri belirmiş. Ahlak bozulacak, efendim bina artacak, zina artacak, çocuklar asi olacak, talebeler hocalarına karşı gelecekler, efendim bilmem iyilikler kötülük sayılacak, kötülükler iyilik sayılacak, kötü insanlar başa geçecek, iyi insanlar ayaklar altında kalacak, efendim bir sürü böyle alametler sayılmış hadis-i şeriflerde. Ama bizim kendi ölümümüz daha yakın. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Araba kaza yapabilir, üstümüze duvar devrilebilir, gemi batabilir, efendim kalbimiz sekte-i kalp olur, efendim şu olur bu olur, yani bin bir türlü sebep. Hiç unutmuyorum, Ankara'da evin kapı zilini tamir ediyordum. Böyle evin camı da tam böyle manzaralı, ovanın öbür tarafında kaleyi görüyor bizim evin.

0: manzarası çok güzel. Ben böyle sili tamir ediyorum. Bir tangırtı koptu, metal çarpışması. Bir tangırtı koptu. Ne oluyor diye şöyle başımı bir çevirdim. Havada bir uçak kanadı kırılmış, aşağı düştü. İki uçak çarpıştı ya Ankara'da seneler önce o. Onu gördüm ben. Yani tıngırtıdan sonra başımı çevirip baktığımda uçağı böyle kırık kanatla aşağı düşerken gördüm. Aşağı düştü. Düştüğü yerden bir kara duman çıktı. Oo diye yukarıya. Ondan sonra alevler. Ondan sonra artık haberleri duyduk. Yani bir arkadaş anlatıyor. Hocam diyor, benzine bulaşmış adamı böyle alevler içinde koşar koşar koşarken gördüm, yıkıldığını gördüm, cayır cayır yandığını gördüm diyor. Nereden geldi bu ölüm? Patladak tepeden geldi. Adam şu köşede ayakkabı boyacılığı yapıyormuş, ezan okundu diye Zincirli Camii'ne gitmiş, o köşeye uçak düşüyor, kurtuluyor. Kurtulan kurtuluyor. Ölen de ölüyor, benzinlere bulaşıyor. Bir anda abdestli miydi, gusüllü müydü, cünüp müydü, temiz miydi, pis miydi, iyi miydi, kötü müydü, hayırlı mıydı, hayırsız yolda mıydı, fesat mı düşünüyordu, fitne mi düşünüyordu, hırsız mıydı, yüzsüz müydü, namazlı mıydı, niyazlı mıydı, ne olduğu belli değil. Erzincan'da ne oldu? Sabah namazını kılarken zelzele oldu. Caminin içinde şehit oldu bazı kimseler. Neden şehit oldu diyoruz? Çünkü üstüne duvar yıkılarak ölenler şehit sayılır. Yani benim lafım değil o. Müminse efendim üstüne hedim altında, inhidam altında kalanlar şehit sayılıyor. Toprak altındadır. Ölenler şehit sayılıyor. Yani kardeşlerim, ecelin ne zaman olacağı bilinmiyor. Yani kıyametimizin ne kadar bize yakın olduğunu bilmiyoruz. Belki bize bir karış mesafede, belki biraz uzak. Uzak saymak mı doğru, yakın saymak mı doğru? Uzak saymak çok günah, çok yanlış. Neden? Uzak saymaya tuğlu emel derler. Yani adam sanıyor ki ömrü çok uzun olacak, çok yaşayacak, çok işler yapacak, emekli olacak, hacca gidecek, sakal bırakacak, efendim çek çak çek çak derken bir gün ecel geliveriyor. Tuğlu emel. Yani ümit ediyor ki daha çok yaşarım. Bu çok yanlış. Tuğlu emel insanı aldatır. Çok yaşarım herhalde daha. Ne malum? Ben gencim. Biz çok çok dedeleri biliyoruz, torunları ölmüş. Dede sağ, torunlar gitmiş. Çok anneleri biliyoruz, yavruları gitmiş önceden. Benim ilahiyatta okuttuğum kaç tane talebem var benden evvel gitti. Halbuki yaşça ben onlardan daha yaşlıyım ama belli olmuyor, yaşa bakmıyor. O bakımdan bu hadisi şerifi de yazın, aklınıza yazın, defterinize yazın, hattata yazdırın, evinizin misafir odasına koyun, yatak odasına koyun. İdamat-ı hadüküm, sizden biriniz öldüğü zaman fakat kâmet kıyametuhu, onun kıyameti kopmuş demektir. Ve'budullâhe keenneküm terevnehu, Allah'ı sanki görüyormuş gibi ibadet edin. Yine benim heyecanlandığım bir şey var. Vestağfiruhu külle saati. Her an Allah'a istiğfar edin. Affet Allah'ım. Kusurlarımı bağışla. Tevbe ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Şimdi benim heyecanlandığım şeylerden birisini zaman zaman da söylerim. Belki de biliyorsunuz. Hacer-i Esved'i öpmek, oraya el sürmek Allah'la musafaha yapmak gibiymiş. Ne kadar tüyler diken diken oluyor insan. Yani Hacer-i Esved'le şey yaptım, söz veriyor Allah'a. Ya Rabbi ben senin bundan sonra iyi kulun olacağım. Tam istediğin gibi Müslüman olacağım demiş oluyor. Söz vermiş oluyor. El tutup söz vermiş oluyor. Bir de insan secdeye vardı mı Rahman'ın ayaklarına kapanmış gibi olur diye bir hadis-i şerif var. Bu heyecanlandırıyor beni.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bir hürmeti esrar-ı suratil Fatiha.
2: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Merhaba sevgili Akre dinleyicileri. 27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümü yad edildi. Elazığ'da gerçekleştirilen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti programını istifadenize sunuyoruz.

0: Bir kımıldanış başlıyor ufukta. Karanlık aydınlığa dönüyor yavaş yavaş. Kainat her an yeniden yaratılışını ahenkli bir gösteriyle ilan ediyor. Doğuş başlıyor. İnsan uykusundan uyanıyor. Gecenin sessizliğinde uyku sarmıştı bedenini. Küçük bir ölüm gibi. Şimdi uyanıyor insan. Yeniden dirilir gibi. Rabbimizden yeni bir gün bağışlandı bize. Kalplerimizin arınmasına, niyetlerimizin tazelenmesine vesile olsun diye. Aziz misafirlerimiz, muhterem hanımefendiler, beyefendiler ve gönüllerimizin neşesi sevgili çocuklarımız. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hamd, sonsuz övgü, her türlü takdir ve teşekkür bizleri yaratan, yaşatan ve iman nimetiyle şereflendiren, kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla aydınlatan yüce Rabbimizedir. Salat ve selam, alemlere rahmet ve nur saçan bir kandil olarak gönderilen müjdecimiz, uyarıcımız, Hakk'a davet eden rehberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Muhterem liderimiz, hocamız, Server Onursal Başkanı ve Mahmut Esat Coşan Vakfı kurucusu Sayın Muharrem Nurettin Coşan Beyefendi öncülüğünde bu yıl dördüncüsünü idrak ettiğimiz Doğuş Elazığ sabah namazı ve işrak ibadeti buluşmasına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, bir yeri mescit yapan, yalnızca etrafını çevreleyen duvarlar, yükselen kubbeler değildir. Asıl olan, tertemiz bir niyetle gönlün yaratıcıya, bedenin Kabe'ye yönelmesidir. Bizler bugün, bu kutlu saatte, aynı niyetle, aynı duayla, aynı kıbleye yönelen gönüller olarak bir araya geldik. Bizi büyük bir nezaket ve misafirperverlikle karşılayan Elazığ'da, gönülden gönle imar ettiğimiz bu kardeşlik meydanında sizleri hürmetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, bugün bizleri burada buluşturan anlamlı bir yad günüdür. Bugün gönüller gerçek huzuru bulsun, kalpler istikametini korusun diye adanmış mübarek bir ömre vefa günüdür. Doğumlarının hicri 91. yıl dönümünü idrak ettiğimiz mürebbimiz, gönül dostu hocamız Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyoruz. Hocamızın sözleri idrakimizde, sesi kulaklarımızda, sevgisi gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor. Onu yad etmek, ondan öğrendiğimiz güzellikleri güzel insanlarla birlikte yeniden hatırlamak ve yaşatma iradesini tazelemektir. Onu yad etmek, Kur'an'a sadakati, sünnet-i seniyyeye ittibayı, İslam'a hizmeti, ihlası, ihsanı, kardeşliği ve Allah rızası için yaşama gayretini yeniden kuşanmaktır. Dileriz ki yolu yolumuz, nasihatleri hayat kılavuzumuz olsun. Hocamızı müstesna bir sünneti hayatımıza taşıyan bugünkü işrak ibadeti vesilesiyle yad etmenin elbette ayrı bir anlamı var. Bu buluşma onun sünnete bağlılık hassasiyetini, ibadeti hayatın merkezine alan irşadını ve Kur'an ve sünnet çizgisinden hiç şaşmadan inandığı gibi yaşama yönündeki çağrısını yeniden hatırlamaya vesile olsun. Rabbimiz bu mübarek sabahı bizler için hakiki bir doğuşa, kalbi bir tazelenmeye ve istikamet üzere yeni bir başlangıca vesile eylesin. Efendim, üzerinde bulunduğumuz Harput Yadigarı Elazığ toprağı doğuşa aşinadır. Bu topraklarda Kur'an sevgisi vardır. Bu topraklarda peygamber muhabbeti vardır. Bu topraklarda zikir vardır. Dua vardır. Edep vardır. Kardeşlik vardır. Harput ve Elazığ bu yurdun ilim ve irfanla uyanan sabahlarından biridir. İşte bu sebeple mürebbimiz, gönül dostumuz Mahmut Esat Coşan hocamızı onun irşat çizgisinin buluştuğu bu topraklarda yad etmek ayrı bir anlam taşımaktadır. Kıymetli misafirler, birazdan bizleri felaha çağıran ezan-ı Muhammedi ile ibadet yolculuğumuz başlayacaktır.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

İlahi ente maksudi ve rudake maktubi. Bizim şiarımız, bizim esasımız, bizim Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği ana düşüncemiz nedir? Her yap

0: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadis-i şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar. Siz de bunun misalini sabahları burada da görebilirsiniz. Şimdi sabahları göreceksiniz. Sabah namazından sonra oturacağız. Yasinler okunacak. Sağ olursak inşallah. Ve böylece fikirlerimizi yapacağız burada. Hanımlar da böyle sabah namazından sonra yaparlarsa bu sevapları alırlar.
1: Salatü sünnet.

Hayal sanatı hayal.

0: İbadetleri yapanı Allah sever, ibadet yaparak sevgisini kazanmaya çalışacağız. Günahlardan, haramlardan kaçınıp takva ehli olanı Allah sever, haramlardan, günahlardan kaçınıp gene sevgisini kazanmaya çalışacağız. Güzel huyluları Allah sever, huylarımızı güzelleştirip gene efendim Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmaya çalışacağız. Kötü huyluları sevmez ve cezalandırır, oradan uzak duracağız. Kolay. İbadetleri yapmak, günahlardan kaçmak, ahlakı güzelleştirmek. Bizim yolumuzun esasları bunlar. Üç ana esas herkesin hatırında kalır.
1: Döndüm sana ya müstehan. Doğru kapına gelmişim. Lütfun dilerim el aman, doğru kapına gelmişim. Ben etmişem hadsiz günah, yok senden özge bir penah. Ey rahmeti bol padişah, doğru kapına gelmişim. Pek aziz misafirlerimiz, Harput'un manevi ikliminde derin izler bırakmış isimlerden biri olan Hafız Osman Bedrettin Erzurumi Hazretlerinin okuduğumuz bu münacatında dile getirdiği gibi, bizler de alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın kapısına geldik. İtaat ve bağlılığımızın bir nişanesi olarak eda ettiğimiz namazlarımız makbul ibadetlerden olsun. Namazımıza imamet eden, kıraatiyle Medine-i Münevvere'nin huzurunu gönüllerimize taşıyan Kıbleteyn Mescidi İmam Hatiplerinden muhterem Abdülkerim Hasan Adnan hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Rabbimiz kendilerinden razı olsun. Yüce Rabbimiz İsra Suresi 78. ayeti kerimede şöyle buyuruyor: Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Ayet-i kerimede şahitli olduğu bildirilen sabah namazı, bizler için son derece müstesna bir ibadettir. Henüz dünya telaşı başlamadan, berrak bir zihin ve dingin bir kalple yeni başlayan günün ilk secdesini, ilk şükrünü ve ilk niyetini Allah'a arz etmek, o günü hangi istikamet üzere ve kimin huzurunda yaşayacağımızın en baştan beyanıdır. Rabbimiz secdelerimizin izini, gönüllerimizdeki niyeti ve dualarımızdaki samimiyeti katında kabul buyursun. Sabah namazından sonra idrak edeceğimiz bu bereketli zamansa, kalbimizi nefsimizin arzularına, şeytanın tuzaklarına, dünya sevgisine karşı güçlendirme vaktidir. Kıymetli misafirler, sevgili hocamızı hürmet ve muhabbetle yad ederken Peygamber Efendimizin şu mübarek sözü yankılanıyor zihnimizde. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Bu hadisi şerif bize her hal ve şartta Sünnet-i Seniyye'ye bağlılığı şiar edinmiş olan Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi'nin açtığı nice hayırlı yolları hatırlatıyor. Onun bir nakkaş inceliğiyle hayatlarımıza dokunuşunu, bir sarraf titizliğiyle gönülleri işleyişini, sadra şifa veren bir hekim hassasiyetiyle insana, dostlarına ve ümmete verdiği emeği, değeri ve sevgiyi yeniden gönüllerimizde canlandırıyor. O, insanla İslam, dünyayla ahiret, ilimle amel, kalple hayat arasındaki irtibatı derinlemesine kavrayan çok yönlü bir mütefekkirdi. Yaşadığı çağı çok iyi okuyan, insanı İçine çekebilecek karanlıkları gören ve bu karanlıklardan çıkış yollarını Kur'an ve sünnet ışığında gösteren örnek bir rehberdi. Az önceki videoda da gönül dostumuz ve mürebbimiz Mahmut Esat Coşan hocamızın vefatından 2 gün önce gerçekleştirdiği sohbetinden bir bölüm dinledik. Bu anlamlı sohbetinde hocamız bizlere 3 önemli nasihatte bulunuyor. İbadetleri yerine getirmek, günahlardan sakınmak ve ahlakı güzelleştirmek. Güzel kulluğun temel esaslarını özetleyen bu 3 ilke sevenleri için adeta vasiyeti mahiyetindedir. Kıymetli gönüldaşlar, işte Harput'ta bu hakikatin hayat bulduğu bir hafızaya sahiptir. Medresenin ilmi, tekkenin edebi, vakfın hizmet şuuru ve ihsan ahlakı aynı iklimde buluşmuştur. Bölgedeki cami, medrese ve tekkeler yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, insanın dağılan iç dünyasını toparlayan, manevi gücünü besleyen, toplumu ayakta tutan, hayatın içindeki irfan merkezleri olmuştur. Bu sabah Harput'un mekanlarından, alimlerinden ve gönül insanlarından bugüne uzanan manevi diriliş çizgisini Elazığ'ın kalbinde yeniden hatırlıyoruz. Bu doğuş vaktinde gafletin gölgesinden zikrin aydınlığına, dağınıklığın karmaşasından tevhidin sükunetine, günahın darlığından istiğfarın ferahlığına yürüyelim. Aziz misafirler, şimdi doğuş vakti, şimdi ilimle, irfanla, zikirle, tefekkürle, duayla ve Kur'an'la diriliş vakti. Şimdi içimizdeki karanlıklardan sıyrılıp Rabbimizin rahmetine yönelme vakti. Ve şimdi söz dua olsun, nefes zikir olsun, kalpler

0: Her Rabbine yol bulsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabah şeriflerinize hayır olsun. Hayırlar fetholsun. Şerler defolsun. Münkir münafık ıslah olsun. Islahı mümkün olmayanlar kahriyle perişan olsun. Yaptığımız ibadetlerden hasıl olan sevaplar içimizdeki yetimler, garipler, kurabalar, aşıklar hürmetine kabul ve asan olsun. Biraz sonra yapacağımız zikrullah'ta sizden ricam, bizimle beraber kulağınızın duyacağı kadar kendinizin de okuması. Zira kainat topraktan, insan kulaktan sulanır. Kulak duysun ki kalp harekete geçsin. Kendi duyacağınız kadar ses verirseniz bizimle beraber, biz de hay hay sizinle beraber bu zikre işlik etmiş oluruz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'tu e'unzu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente.

0: azim.
1: Subhanallah. Subhanallah adede ma halaka fis sema. Ve subhanallah adede ma halaka fil ard. Ve subhanallah adede ma halaka beyne zalik. Ve subhanallah adede ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik. Velhamdülillah mislu zalik. Ve la ilahe illallah mislu zalik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Adede halkik ve rıza nefsik ve midade kelimatik. Kullama zekereke zâkirûne ve gafela an zikrikel gâfilûn. Ve sellim ve radıyallahu an ashabi rasulillahi ecma'in. Dereytü rıza illillah. Efteru zikri fa'lemennehu.

İllallah ilahi ente maksudi ve rızake matlubi atini muhabbetike vel mağfiretik vel usule fi hazretik. El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. Men kâne fî kalbihi, hay hay, fe mu'inuhu fiddâreyn Allah. Ve men kâne fî kalbihi gayrullah, fe khasmuhu fiddâreyn Allah. Ya Allahu Celle Celaluhu ve annevaluhu, ve la ilahe gayruh ya Rabbel alemin.

Merve.

La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Meded ya.

Fatiha-i Şerife ma'al besmele. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif ma'al besmele. Otuz üçer ihlas-ı şerif ma'al besmele.

0: Bismillah.
1: Fatiha-i Şerife maal ve sure. Üçer salavat-ı şerife.

0: الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ey karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı belirli bir düzende yaratan Allah'ım, sen sonsuz rahmet sahibisin, daima merhamet edensin. Yüceliğine sığınarak her işe senin isminle başlarız. Adın anıldığında yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. Çünkü sen her şeyi işitir ve her şeyi bilirsin. Bizi yoktan var eden, sabaha eriştiren, ruhumuzu bize iade eden, nimetleriyle yaşatan Rabbimiz, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyoruz ki senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve Resulündür. Allah'ım, üzerimizdeki İslam nimeti için sana hamdolsun. Kur'an nimeti için sana hamdolsun. Bizi Kur'an'la, kullukla ve zikirle buluşturduğun için sana hamdolsun. Bütün övgü, şükür ve minnet yalnız sanadır. Allah'ım, Hazreti Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya selam olsun. Allah'ım, Elyasa'ya selam olsun. Zülkif'le ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Allah'ım, alemlerin en şereflisi, en üstünü, iyilik önderi, nebilerin sonuncusu, Habibin Muhammed'e selam olsun. Rahmetini ve bereketini onun ve ailesinin üzerine ihsan eyle. Ey Rabbimiz, senin rızan için bir araya gelişimizi, niyetimizi, affını, rahmetini ve dostluğunu umarak eda ettiğimiz namazımızı ve işrak ibadetimizi katında makbul eyle. Amin. Ya Rabbi, rahmetinin ve kudretinin bir tecellisi olarak yarattığın, yeryüzünü aydınlatıp ısıtan güneşi yükselttiğin bu vakitte, doğuş Elazığ işrak buluşmamızı tefekkür, muhabbet ve kardeşlik iklimine vesile eyle. Ey Kur'an-ı Azim'in Rabbi olan Allah'ım, Kur'an'ı gözümüze nur, kalbimize şifa, dilimize zikir, hayatımıza istikamet eyle. Bizleri Kur'an'ın hakikatleriyle düşünen, onun ahlakıyla güzelleşen ve onun nuruyla yol bulan kullarından eyle.
1: Amin.
0: Bugün burada okunan Kur'an-ı Kerim ayetlerini, çekilen tesbihleri, kelime-i tevhidleri, zikirleri, salavat-ı şerifeleri, duası yapılmak üzere okunmuş Kur'an-ı Kerim hatimlerini, süveri celileleri, sair ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı aziz ve yüce ismin hürmetine kabul eyle.
1: Amin.
0: Kusurlarımızı örtüver, sevaplarımızı kat kat ziyade eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, hasıl olan sevapları sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, pak ve mübarek ruhuna hediye eyledik. Sen ulaştır ve haberdar eyle. Peygamber Efendimizin şefaatine, teveccühüne ve sevgisine nail olmayı, sünnet-i seniyyesini yaşamayı ve yaşatmayı, cennette komşuluğunu cümlemize nasip eyle. Hasıl olan sevapları Efendimiz'den önceki bütün peygamberlerin ruhlarına, Efendimiz'in mübarek aile efradına, ashabına, tabi'in ve tebi-i tabi'in ile bütün müçtehitlerin ruhlarına hediye eyledik. Sen ulaştır ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in varisleri, ümmeti Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ten Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi Hazretleri ve Muhammed Zahid İbni İbrahim Bursevi Hazretlerine kadar yüzeran eyleyen silisile-i saadat efendilerimizin ruhlarına hediye eyledik. Ulaştırıp haberdar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hasıl olan

0: sevabı özellikle burada kendilerini özlemle, en samimi duygu ve niyetlerle yad etmek üzere toplandığımız mürşidimiz, mürebbimiz Es-Seyyid Mahmud Esad Coşan İbni Halil Necati el-Senekalevi Hazretlerinin ruhuna hediyeledik. Vasıl eyle, haberdar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, seher vaktinin feyzini ve işrakın nurunu gönüllerimize nakşeyle. Bu müstesna topluluğun sevgi, vefa ve kardeşlik duygularıyla bir araya gelmesine, Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmesine öncülük eden kıymetli liderimiz Muharrem Nurettin Coşan hocamızı lütuf ve kereminle teyit ve tatviye ile kendilerine ve aile efradına tüm sevenleriyle birlikte sıhhat, afiyet, bereketli ve hayırlı bir ömür ihsan eyle.
1: Amin.
0: Hayallerini ve niyetlerini yaşanılır eyle. Her birini kıyamete kadar hayırla devam ettir. Burada içtenlikle yad ettiğimiz merhum hocamız Mahmud Esad Coşan'ın Allah rızasını kazanmak için başladığı ve başlattığı tüm hamlelerini tamamlayıp onun adına hizmete sokmayı kendilerine nasip edip kolaylaştır. Bu hususta bizleri de kendilerine sadık yardımcılar eyle. Ya Rabbi, Sadat-ı Kiram efendilerimizin cümlesinin derecelerini âli, makamlarını yüksek eyle. Onlara ihsan ettiğin marifetullah'tan ve muhabbetullah'tan bizlere de ihsan eyle.
1: Amin.
0: Mahşer günü mürşid-i kamillerimizle birlikte Peygamber Efendimizin livaul hamdi altında haşrolmayı cümlemize nasip eyle. Hasreten hasıl olan sevapları bir misli de Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh hocamızın kıymetli kerimesi, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın güzide eşi, liderimiz, hocamız Muharrem Nurettin Coşan beyefendinin sevgili validesi, merhume Hacer Muhterem Coşan hanımefendinin de ruhuna hediye eyledik. Hissedar ve haberdar eyle ya Rabbi. Kabrini pürnur, makamını yüksek, cümlesinin mekanlarını firdevs-i âlâ eyle. İslam'a ilimleriyle hizmet eden alimlerin, müridan ve mühibbanın ruhlarına, bugün bizlere ev sahipliği yapan Elazığ'ın manevi temelini kuran Medreseler Şehri Harput'un imarında övünç kaynağı ilim ve kültür geleneğinin oluşmasında emeği geçen güzel insanların, bu topraklarda şehit olmuş sahabenin, erlerin, dervişlerin, Harput Havzası'nın yetiştirdiği alim ve mutasavvıfların ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ayrıca hasıl olan sevapları, merhum hocamızla arasında sevgi ve saygı bağı olan, Almanya'da hocamızın hizmet anlayışının ve hedeflerinin kavranması yönünde samimi gayretler göstermiş bulunan çocukluk arkadaşı Melek Gencer Akbulut beyefendinin ruhuna da hediyelet, vasıl eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Dualarımıza amin diyenlerin, davetimize icabet eden kıymetli misafirlerimizin ve arzu ettiği halde katılamayan kardeşlerimizin, ahirete göçmüş anne, baba ve diğer yakınlarının ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Biz yaşayan kullarının da manevi istifadesine vesile eyle ey ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyada adını anacak kimsesi kalmamış. Deprem, sel, yangın ve benzeri bilumum afetlerde hayatlarını kaybetmiş, dini uğruna katledilerek şehadet şerbeti içmiş kardeşlerimizin ruhlarına da hediye eyledik. Hepsini dereceler üzere hissedar eyle. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, sırf Müslüman olduğu için zulüm altında olan kardeşlerimize de hayırlı çıkışlar ve sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle. Kabir istirahatlerini, nurlarını ve sürurlarını ziyade eyle. Makamlarını cennet eyle. Beşer olmaları dolayısıyla bilmeyerek, şaşarak işledikleri kusurları sebebiyle kabir azabı çekenler varsa, fazl-ı kereminle, Habibi Edib'in hürmetine, okunan Kur'an-ı Kerimler hürmetine sen onları affeyle Allah'ım. Bizlere de böylesine güzel toplulukların dualarında anılmayı, arkamızdan Kur'an okuyacak.

0: yaşayan, hayır hasenat yapan, ihsanda bulunan eş, evlat, kardeş, torun, akraba, komşu ve dostlara sahip olmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında lütuf ve ihsanda bulunduğun o temiz, hoş ve mübarek isminle senden isteriz. Biliriz ki senin verdiğini engelleyebilecek, senin engellediğine verebilecek kimse yoktur. Lütfeyle Allah'ım. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Sana sığınıyoruz Allah'ım. Nefsimize uyduk, kendimize zulmettik. Günahlarımızı itiraf ediyor, pişmanlıkla sana tevbe ediyoruz. Bizi bağışla, bize merhamet et. Zira günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden yalnız sensin Allah'ım. Amel defterlerimizle yüzleşeceğimiz, mahşer halkının huzurunda adaletin gerçekleşeceği o gün gelmeden önce bizlere hakikate ermeyi, hidayet bulmayı lütfeyle Allah'ım. Allah'ım, bize musibetler karşısında sarsılmayacak sağlam bir iman, sana karşı günah işlememize engel olacak bir haşyet ve bizi cennetine ulaştıracak salih ameller ihsan eyle. İmandan sonra inkara, hidayetten sonra sapkınlığa düşmekten, fakirlikten, zilletten ve senden başkasına muhtaç hissetmekten sana sığınırız. Muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, dağınıklığımızı toparla. Hallerimizi ihsan eyle, ıslah eyle. Amellerimizi riya ve gösterişten arındır. Niyetimizi yalnız rızana bağla. Huzuruna razı olduğun kullar olarak varmayı nasip eyle. Son sözümüzü kelime-i şehadet eyle ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ey kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ayetlerini indiren Allah'ım, kalbimizi gafletten, ruhumuzu manevi ölümden kurtar. Zihnimizi berrak, gönlümüzü huzurlu, bakışımızı ferasetli, yolumuzu istikametli kıl. Allah'ım, yüce kitabımızda Allah Resulü ile beraber olan müminlerin kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametli olduklarını bildiriyorsun. Bu beyanın mucibince gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet bahiş buyur. Kardeşlerimizle aramızı açacak sözlerden, davranışlardan ve fitnelerden bizi koru. Sana el açan, dualarımızı amin diyen şu müminler topluluğunu iki cihanda aziz ve hoşnut eyle Allah'ım. Hastalıklarımıza ve hastalarımıza acil, kamil, mütemmem şifalar ihsan eyle.
1: Amin.
0: Gönüllerde taşınan hayırlı muratları en güzel şekilde lütf eyle. Evi olmayana hayırlı geniş ev, işi olmayana hayırlı iş, evlenmek isteyene hayırlı eş, evlat isteyene hayırlı evlatlar ihsan eyle.
1: Amin.
0: Bizlere de hayırlı eş, hayırlı evlat, hayırlı dost olmayı nasip eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, yuvalarımıza muhabbet ve afiyet ver. Bize helal, temiz ve bereketli rızık ver. Yokluk yüzü gösterme. Allah'ım, bir kuşluk vakti kadar kısa olan dünya hayatımızda bize doğruyu güzel bir şekilde yaşamayı nasip eyle. Nefsimizin hevasına, boş kuruntulara, geçici zevklere, haramlara, bağımlılıklara, kötü alışkanlıklara ve kötü arkadaşlara karşı bizleri ve nesillerimizi muhafaza eyle. Ey Allah'ım, kalbimizi dinin üzere sabit kıl. Bizi dinimizden edecek hiçbir fitneye maruz bırakma. Sana kavuştuğumuz gün bizlere selamın ile iltifat et. Allah'ım, kul hakkını özenle gözetmeyi, kırdığımız gönülleri tamir etmeyi, üzerimizde hakkı olanların gönüllerini razı etmeyi bizlere nasip eyle. Ey Rabbimiz, başına gelen nice imtihanlarda hakka teslim ol buyruğuna, ben alemlerin Rabbına teslim oldum diye icabet eden Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi bize de tam bir teslimiyet

0: de tereddüt etmeden sana teslim olabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, yorgun ve çaresiz haldeyken sana yönelen Musa aleyhisselam gibi biz de senden gelecek her hayra muhtacız. Bizlere de lütfeyle Allah'ım. Allah'ım, kalplerimizi kibirden, riyadan, hasetten, kinden, öfkeden, nankörlükten ve katılıktan arındırıver. Bize selim bir kalp ihsan eyle. Allah'ım, namazlarımızı gereği gibi kılmayı, zekatlarımızı hakkıyla ödemeyi, mebrur haçlar ve umreler yapmayı nasip eyle. Rabbimiz, ilmimizi artır. Bizlere faydalı ilim, doğru anlayış, hikmetli söz ihsan eyle. Allah'ım, dinimiz, dünyamız, ailemiz ve malımız hakkında bize emniyet, afiyet ve selamet ver. Kusurlarımızı açığa çıkarma, ayıplarımızı ört. Seni sevmeyi bize canımızdan, ailemizden ve sevilmeye layık olan her şeyden daha sevgili kıl. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden, üzerimizdeki nimetlerin eksilmesinden, dirliğimizin bozulmasından, ansızın gelecek musibetlerden ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırız, muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, nefsimizin ve şeytanın kıskacına kapılmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, korkaklıktan, cimrilikten, borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırız, muhafaza eyle. Ey korkularımızı emniyete çeviren Allah'ım, mazlumlara nusret, mağdurlara ferahlık, yurtlarından edilenlere emniyet, yaralılara şifa, yetimlere himaye ve bütün Müslüman beldelerine huzur ihsan eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, bizi ve neslimizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üzerimizden ve altımızdan gelebilecek kötülüklerden koru.
1: Amin.
0: Hayatın ve ölümün sınavlarında bizleri başarılı eyle. Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dost doğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de isteriz senden. Onun sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınırız. Lütfeyle, muhafaza eyle Allah'ım.
1: Amin.
0: Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, bu sabah güneşin doğuşuna şahit olurken kalbimizi senin nuruna açtık. İstediklerimizi bize lütfeyle. Bizi mahrum bırakma. Bizden razı ol. Bizi de senden razı olan kullarından eyle Allah'ım. Allah'ım, ömrünü kamil insan yetiştirmeye adamış olan Mahmud Esat Coşan hocamızın Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı rehberliğinden istifade etmeyi, öğretilerini yaşamayı nasip eyle. Hayatımızı muhabbetin üzere ve ümmeti Muhammed'e faydalı olarak geçirmeyi lütfeyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, ümmeti Muhammed'e merhamet et, mağfiret buyur, günahlarını bağışla, kalplerini nurlandır ve hidayet üzere sabit kıl Allah'ım. Ümmeti Muhammed'i yüceltiver Allah'ım, kuvvetlendir, rızıklandır, sıkıntılarından feraha çıkar Allah'ım.
1: Amin.
0: Allah'ım, senin adınla güzel duygu ve niyetlerle girdiğimiz bu meydandan yine senin adınla affedilmiş, rahmetine ve rızaya kavuşmuş olarak hayırla ayrılmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz, lütuf ve rahmetinle açtığın dua kapılarını bizim için hep açık tut. Bizleri dünyada ve ahirette kazananlardan eyle. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Rabbena ağfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve husn ibadetik. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun.

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin, sevgili kullarından eylesin, evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat, afiyet, hoşluk, huzur, esenlik versin. Hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizle, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Rabbimiz, gün doğarken ufukta huzura durduk. Kudretine şahit olduk. Nefes nefes ağrırken sabah, biz nefsimize şahit olduk. Ve sorduk kendimize, kainat boyun eğerken Rabbine, sen neredesin? Bu gidiş nereye? Ey sabahı aydınlatan Rabbimiz, sana sığındık dualarla. Şahit ol bu aciz kullarına. Gözyaşlarımıza, pişmanlığımıza, ahdimizi hatırlayışımıza ve yeniden doğuşumuza. Aziz misafirlerimiz, Saat ve Sebe surelerinde bildirildiği üzere, dağların ve kuşların Davud Aleyhisselam'ın tesbihine iştirak ettiği bu kutlu vakitte, iyiliğine ve her daim hakla yan yana olma hassasiyetine şahit olduğumuz gönül dostumuz, hocamız Mahmut Esat Coşan'ı hürmet ve muhabbetle yad ettiğimiz programımızın sonuna geldik. Bu müstesna buluşmanın gerçekleşmesini sağlayan organizasyon heyetimizdeki kardeşlerimize ve fedakarca katkı sağlayan server gönüllülerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Rabbimiz kendilerinden razı olsun. Bizleri Ali Cenap bir şekilde misafir eden bu aziz şehrin kıymetli hemşehrilerine de çokça teşekkür ediyoruz. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, birazdan işrak namazımızı eda edeceğiz. Allah'a emanet olunuz, sabahınız hayır olsun, ibadetiniz makbul olsun.

27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümü yad edildi. Elazığ'da gerçekleştirilen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti programını istifadenize sunduk.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bizim başımıza gelenleri de bilen, bildiren, gelmeyenleri de bilen, bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِه۪ اِلَّا شِفْهِ الْغَر۪يقِ الْمُتَغَوِّس۪ Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَزِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ Babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. فَيْزَا لَحِكَتُ Ötekiler dua eder de, o umdukları kimseler ona dua eder de, o dua ona erişirse, كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de ona daha sevimli gelir o dua. O ölüye, o yapılan şey. Ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha sevimli gelir o yapılan dualar. Ve inna Allah azze ve celle le yudkhilu ala ehlil kubri min dua ehli dünya emsal el cibal. Allahu Teala Hazretleri kabirdeki insanlara ehli dünya

Anhum onların namına sadaka yapıp vermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şiddet kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Şiddet toplumlarında insanlar şiddeti sorunları çözme aracı olarak görmeye başlarlar. Ve şiddet bir kere başladı mı devam eden bir süreçtir. Yani bir noktadan sonra kaybolacak, düzelecek diye bir beklenti içine girmek hata olur. Şunu unutmayalım. Olumsuz bir davranış cezalandırıldığında sönmeye başlar. Ama olumsuz bir davranış karşılık bulmazsa bu kez artmaya devam eder. Demek ki olumsuz bir davranışla, bir şiddetle karşılaşıldığında yapılması gereken bunun kabul edilemez olduğunu karşı tarafa bildirmek ve gerekli tepkiyi göstermektir. Bunun düşük şiddet, yüksek şiddet böyle bir şey yok. Şiddet size karşı yapılıyorsa, sözel de olsa, psikolojik de olsa, fiziksel de olsa, cinsel de olsa çok önemli bir davranıştır. Ve bu davranışın mutlaka karşı tarafa bildirilmesi, bunun farkında olması sağlanmalıdır. Ve bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğu bildirilmelidir. Yoksa sineye çekmek, geçer diye beklemek veya örtmeye çalışmak bir noktadan sonra şiddeti yapan kişi yeni şiddet davranışları noktasında cesaretlendirecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ulema eyyühe ikhvan, enne efkan kitabı kitabullah. Enne efkala hadiyem hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Eşerrül umur muhtesatüha. Külle muhtesin bid'ah. Külle bid'ahın dalâle. Külle dalâle finnâd. Bir senedin muttasıyla nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Enne fukar. İnne fil cenneti. Tahkik cennette vardır. لَأَمُودًا مِنْ زَهَبٍ Altından bir yüksek yer. عَلَيْهِ مَدَائِنْ Bunun üzerinde birçok şehirler vardır. Altından, kendisi altından yapılmış yüksek bir yer var. Amud tabir etmişler. Bunun üzerinde efendim birçok şehirler ama şehirler de öyle kerpiçten daştan tıkırtın değil de Zeberket denilen bir cevahir. Bu cevahirden yapılmış şehirlerde. Bu şimdi camlara güneş vurduğu vakitte nasıl aks yapıyor başka tarafa ziyası. Bu da Fudî'ül ehl-i cennet. Bu zeberdet denilen cevher ehl-i cennete aydınlık veriyor. Kemâ yudî'ü kevkevi dürrî'ü fîcev-i sema. Gökteki yıldızlar yere nasıl kevkevi dürrî'ü değil, büyük parlak yıldızlar. Nasıl yere ışık veriyor, aydınlık veriyorlar. Bu da cennetlere ışık veriyor. Çünkü cennette güneş, gece gündüz yok. Hep bir şey üzerinde. Bu cennet bu kadar güzel yani altından yapılmış. Efendim binaları zebercetten. Ehli cenneti de ışıklandırıyor, aydınlatırıyor. Bunu Cenab-ı Hak kime verecek acaba? Bu ilm-i tehabbine billahi azze ve celle. Allah için dar dünyada birbirlerini sevenlere. Dünyadayken Allah için birbirlerini sevenlerin yarın kıyamet günündeki yerleri bu cennet evleri olacak. Müslümanlığı bilen, Müslümanlığa yapışan, Müslüman olarak yaşamayı seven insanlar kuzu gibidirler. İşte şurada bak ne kadar tatlı. Ses yok, seda yok, bağırış yok, çağırış yok. Allah affetsin kusurlarımızı da. Hac esnasında iken ne güzel bak. Milyonlarca hacı etrafı civardan gelmiş. Fakat kimse kimseye ilişmez. Herkes birbirini kucaklar. Kimseyi incitmekten ödü kopar. İlkin hep Müslüman. Müslümanların birbirine karşı sevgisi bu, saygısı bu, efendim, hürmeti bu. Hep el-Müslüm, men sellim el-Müslümun. Bütün Müslümanlar senden selameti olacak. Kimseyi incitmeyeceğiz, kimseyi dağıtmayacağız. Yunus'un şiirlerini okuyordu. Yunus'un şiirlerini okuyordu. Ezberleyemedim tabii bilmem ama siz daha iyi biliyorsunuz belki. Yunus, aşk, muhabbet-i ilahi kendisi istila etmiş. Muhabbet-i ilahinin artığına aşk diyorlar, üç kat aslında. Hep bütün insanları kendi kucağına almak istiyor, milafat. Hepsi Allah'ın kulları diyor. Biz Müslüman bir memlekette doğmuşuz, bir memlekette büyümüşüz. Bir ananın, bir babanın evlatları, bir peygamberin evladı, bir kitabın sahibiyiz, bir milletiz. Müslümanlık ne kadar güzeldir. Allah cümlemize, cümle İslam insanları da bu Müslümanlığı tattırsın yani. Belki ufak tefek kusurlarımız hepimizin oluyordur. Bu ufak tefek kusurlarla İslamiyet küçülmez. Bu kabahat bizleri. Ama kitabın emri nedir? Ne diyor kitabımız? Ne kadar güzel yıllar geçiyor? Ahirette böyle bir cennet verecek bize Allah Celle Celaluhu ki herkes ona hayran olacak. Herkes ona hayran olacak. Bu cennet kolayca kazanılır mı acaba? Kusurdan hali değiliz. Ama Allah Teala Erhamurrahimin. Onun rahmeti her şeyin üstünde. Günahımız çok. Onun da rahmeti bol.

0: Bizim gibi değil ki. İslam demek, ilim demek. İslam, ilimle yaşar. İlim olmadığı yerde İslam yoktur. Müslümanlık ancak ilim sayesinde olur. İlim nerede varsa orada Müslümanlık vardır. Bilgi dedim ya, Allah Teala'nın kelamından ve Resulullah'ın kelamından nur alabilmek, ışık alabilmek, faydalanabilmek. Bakın, şimdi yarın gözü kıyamet kopacak. Hep bir toplanacağız bir mahşer aleminde. Bu mahşer aleminde Cenab-ı Hak ulemasına diyecek ki, yani burada ilim tahsil etmiş, Kur'an'ı öğrenmiş, Kur'an bilgisine vakıf, peygamberin sözlerini öğrenmiş, bu bilgiye vakıf, Kur'an bilgisine, hadis bilgisine vakıf insanlara, siz burada durun diyecek. Siz durun, bekleyin azıcık. Siz burada tanıdığınız dost, ahbab, size yardım eden şu kimler varsa, şefaat hakkını verdim size. Şefaat ediniz onlara. Onlar da kurtarır. Sizin şefaatiniz indimde de makbul diyecek Cenab-ı Hak. Yübâsül âlim vel âbid. Âbid den âlim. Bahsonunda o kadar âbid edecekler. Hadi sen cennete. İbadet ettin güzel. Hadi git cennette rahatına bak. Âlime sen dur. Buradan geçirdik ümmeti Muhammed'den. İstediklerine şefaat et. Şefaat indi ilahiyete makbul. Ne devlet bu? Ne devlet bu? Onun için her kardeşten şimdi ben rica ederim ki din bilgisini elde etmek lazım. Ama başka bilgiler. Ne kadar bilgi varsa etsin yap. Mani değildir. Ama dinini bil. Dinini belle, dinini bellet başkalarına da. Cenab-ı Hakk'ın bu hususta yekulullahu teala lil'ulema ilim tahsil etmiş, ilmiyle yaşamış, ilmiyle ahireti geçen bir insana. Bu ahireti geçen muhterem zatı Cenab-ı Hak buyuruyor ki kıyamet gününe alâ ta'ala alâ kürsiyhi li kabâ'i ibâ'i. O gün hükmedecek kulların hakkında herkese cennetlik, cehennemlik diye ayıracağı bir günde bu ulemasına diyor ki inni lem ec'al ilmi ve ilmi fikum. Ey kullum, sana dünyada ben ilim verdim, ilmi öğrendin, elinden geldiği kadar onu da öğretmeye çalıştın, bir de ilim de verdim, yumuşaktın da yani, sert değildin, mizacın da öyle sert değil. Şimdi sana ben bu ilimle ilmi verdim de şimdi seni bugün cezaya mı atacağım, cehenneme mi atacağım, seni sıkıştıracağım mı, zorlayacağım mı? Hayır. İlla ve ene uridu en afirakum. Ancak ben sana o ilmi verdim. O ilmi verdim. Seni bugün mağfiret etmek için. Bugün sen benim mağfiretime mazharsın. Korkma. Üzülme. Onun için aziz kardeş, bu hadis-i şeriften dersimizi alalım da Kur'an ilmini öğrenmeye başlayalım. Amin. Onun için şimdi burada Cenab-ı Hak diyor ki ve illa ve ene uridu en afirakum. Benim gönderdiğim kitabı öğrenen, benim Resulümün sözlerini öğrenen bir şu var ki, Resulullah'ın sözlerinden 40 tane sözü ezberleyen, 40 tane sözü Cenab-ı Hakk'ın hadislerinden yani, 40 tane sahih hadisi ezberleyen, yarın Resulullah'la beraber taşınmış. Alim olarak bakmış olmuş. 40 tane çok değil. Günde insan haftada bir tane ölürse, senede 50 tane olur. Haftada bir tane ezberlemişse, bir senede genç insanın için yapmasın bunları. Alâ mâ kennemikim. Bir takım kabahatleriniz vardı ya, kusurlarınız da var. Fakat onlarla sizi muhafaza etmiyorum ben bugün. Velâ übâni diyorum. Hiçbir yaptığınız hatalara beşersiniz çünkü. Bazı mağlup olduğunuz taraflar da olmuştur. Ama ben affettim sizi, mağfiret ediyorum diyor Cenab-ı Hak. Ulemasına olan sevgisinin alameti olarak. Allah hepimizi affetsin de bu ilme canı gölden bağlanan kullardan etsin hepimizi inşallah. Yüb'asül âlimi vel âbid. Kıyamet günde âlim bilen kimse. Âbid de ibadetle meşgul. Bilgisi yok ama ibadeti var yani. Geceleri ibadetler, oruçta günleri, hayırlama iştirakları âbid bir adam. Bu ikisi bahsolmuş. Fî yukâlu zil âbid. Âbid ederler ki, ibadetle meşgul olmuş ya. Üdhulül cennet. Maşallah. Sözümü dinledin. İbadetler yaptın. Hayırlar için, sevaplarla dolu nefterlerin. Hadi ödükül cennet. Git cennete git. Götürler cennete korlarım. Ve yukarül alim. Alime dediler ki üsmüt. Dur. Hatta teşfe'a dinna. İnsanlara şefaat edeceksin. Bunun için burada beklesen dur. Peygamberler nasıl şefaat edecekler ümmetlerine? Yine bak birçok böyle şefaatçiler hatırmıştır. Ramazan şefaatçidir. Kur'an da şefaatçidir. Kur'an da şefaat edecek. Ya Rabbi bu geceleri uyumadı, beni okudu durdu. Bunun kusurlarını affet diyecek Kur'an. Oruç diyecek ki ya Rabbi bu da gündüzleri açtı. Boyunu oruç tuttu. Bunu da sen affet diyecek, bu da şefaat edecek. Bir de ulemaya veriyor şefaat hakkını Cenab-ı Hak. O yavru tabii çocuklar ölüyor yani. Bir yaşında, daha iki yaşında, üç yaşında böyle uyarladığını koyduklar. Bunlar da şefaat edecek anne babalarına. Onun için aleme de şefaat hakkı vermiş, şeye de şefaat hakkı var. Şehit de şefaat hakkı var. Hafız-ı kelam olan kimsenin de kabrinin etrafındaki 70 kabre şefaat var. Kim olur dostu adamına? Allah kusurlarının adını. Aleme de Cenab-ı Hak böyle bir lütufta bulunuyor. Diyor ki, üsbüt hatta teşfi'a minnâs sümâ ahsente edebühüm. Bunların ravileri Rabah bin Abdü Adi Belbeyhafi Ancabir. Ancabir Allah'ın. Yani hepimiz bu dünyada misafiriyiz. Burası bizim mülkümüz değil. Burada emanethanedir. Şimdi hacı gidiyor da gayesi Allah. Ahiret yani. Ahiret gidiş. Onun için burada bir misafirin durduğu gibi işte o kadar duracak. Ha, öldük. Ne olur? Bak. Etbe'ül mehide selâsısın. Üç kişi arkamızda da kılır. Birisi ehli. İşte çocukların gelir, akrabaların gelir, dostların gelir. Cenazeye götürüyorlar. Ve malum. Bir de malı demiş. O da arkasından geliyor. İşte kefene bağlarlar. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Ve ameluhu, bir de amelidir. Ve yerhü iknan. Ehli bırakır mesela evine cenazeye. Üzerinde neler varsa onlar da alırlar. Onları görürler. Ve ameluhu, ameli kalır kendilerine. Yezmü ehlihu ve maluhu ve yapka ameluhu. Nese'inin, Ahmet bin Hanbel'in, Bukhari'nin, Müslüm'ün, Tirmizi'nin, Sahih'in, Enes radıyallahu anh'den rivayet fikir daha iyi. Binaenli bu misafirhaneden giderken götüreceğimiz şey amelimizdir. Amelimiz iyiyse ne mutlu bize. Allah Celle ve Aleyh hepimizi affetsin, tevfikat sana danesine atın, sevdi ve razı olduklarından arasına kabul etsin cümlemizi. İnsan birisini sever, malı vardır, sever, güzelliği vardır, sever, kuvveti vardır, kuvvetinden durar, onun himayesine girmek için onu sever. Bunlar masa, bunların kıymeti yok. Sevgi Allah için. Bu Allah'ın kılıcı, bak yaratmış, ne güzel, yaşlı, genç, ne olursun, onu sever insan. Bir ihtiyacı olursa, kendi ihtiyacından daha fazlasıyla ona yardım etmeye kalkar. İşte bu gibi insanları da Cenab-ı Hak cennetteki bu güzel cennet evine idhal edecek. Kusurlarımızı affetsin de Cenab-ı Hak cümlemizi bu güzel cennet evine idhal edin olurlarından etsin inşallah.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: sen Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna varacak ve bu dünyada yaptıklarından hesaba çekilecek. Yani nasıl geçirdin bu hayatı? Söyle bakalım. İslam'a düşmanlık mı yaptın? Kendi aklına dayanarak, efendim, batıcılık yaparak, düzenbazlık yaparak, devrimbazlık yaparak Allah'ın emirlerine karşı mı çıktın? Müslümanları zora mı soktun? Hayır mı işledin? Şer mi işledin? Tembellik mi yaptın? İbadet mi yaptın? İnsanlara iyilik mi yaptın? Kötülük mü yaptın? Kan mı kusturdun? Can mı yaktın? Rüşvet mi aldın? Bunların hepsinin hesabı olacak bir gün ve yapanlar yaptıklarından pişman olacaklar. Ama iyi insanlar da mükafatı alacaklar. İyi insanların mükafatlarından birisi de kötü insanlara kötülükleri yaptırmamak, meydanı bırakmamaktır.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen karar.

0: Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.
0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Bazı ailelerde gerçekten çocuklar kendi karar verebiliyor ve doğru karar veriyor.

0: verebiliyorlar. Baskıcı aileler olabiliyor ya da çok serbest aileler olabiliyor. Bu da çocuğun kararlarında etkili oluyor mu aile tipleri?
1: Etkili tabii ki oluyor. Hatta buna bir tane de ben ekleyeyim. Kendi iş sektörleri olan ailelerimiz de var. Yani o alanda uzmanlaşmış, çok eski hani dededen gelen mesleğe sahip
0: nesiller
1: olan, evet
0: gelen.
1: Nesiller boyu gelen mesleğe sahip olan ailelerimiz de var. Tabii şimdi burada bizim yapmış olduğumuz görev bir denge sağlamak oluyor. Niye? Çünkü gerçek dünyayı yaşayan bir aile şirketinden bahsediyoruz. Bir de idealleri olan bir gençten bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi burada uyum sağlamak, hani arada bir tampon görevi oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki aileye diyoruz ki biraz yanınıza alın, ne iş yaptığınızı hani gösterin, orada bir gün geçirsin, sizle biraz hani anlamaya çalışsın yani burada ne oluyor? Belki diyeceksiniz ki bunu yaşamadığı için bilmiyor. Ama yaşatın, yani sizinle birlikte orada bulunsun, işin ne olduğunu görsün. Belki orada bir uyum yakalarız diyoruz. Ya da baskıcı olan aileyi önce anlamamız gerekiyor. Hani baskının şeyi ne, nedeni sebebi ne, sebebi ne? Yani bunu çözersek o zaman yine o tampon görevimizle bazen aileyi çocuğa, bazen de çocuğu aileye anlatarak o dengeyi bulur. Evet. Çünkü ana mevzu yaklaştırmak. Uzaklaştırmak kolay olan, yakınlaştırmak zor olan, onu tercih etmek. İşte herkesi de o adım atar seviyeye getirmek de işte bazen uzmanlık gerektiriyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra, Akra, Akra,
4: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir gün, yeni bir hafta, takvimler 3 Ağustos 2026 Pazartesi gösteriyor ve biz de yeni bir Güne Merhaba programına başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün ve hafta olması temennisiyle bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız programımızda güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. Bunun için Akra mobil hattımızı hatırlatalım. 0501 630 3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Takvimler aynı zamanda 20 Safer 1448'i gösteriyor. Hicri takvime göre Safer ayının da 20. gününe erişiverdik. Geçtiğimiz hafta bugün 13 Safer, malumunuz doğumlarının Hicri yıl dönümlerinde Mahmut Esat Gürcan hocamızı yad ettiğimiz önemli bir gündü. Evvelinde ve sonrasında da tabii hazırladığımız özel içerikleri sizlerle buluşturduk ve buluşturmaya devam ediyoruz. Bu içeriklere Akrem İdi sayfamızdan, mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yayınlarımızda da Akra'da sizlerle buluşuyor ve sosyal medya hesaplarımızda da yer buluyor. Hatta bu vesileyle şöyle bir Akra Medya sosyal medya hesaplarına göz atalım, neler var bakalım. Mahmut Esat Gürcan hocamızın hayatından kesitlerin yer aldığı hatırlatmaları görüyoruz. Ardından bu dünyada asıl mesele nedir sorusuyla beraber yine Esat Gürcan hocamızın veciz bir ifadesi bir video içerik olarak karşımıza çıkıyor. Hepimizin asıl meselesi, asıl işimiz, asıl derdimiz, asıl gayemiz, amacımız, yapmamız, etmemiz gereken iş nedir? Allah'ın sevgisini kazanmak elbette. Bu hatırlatmada bulunuyor Mahmut Esat Gürcan hocamız. Akra Medya sosyal medya hesaplarında göz atabilirsiniz bu özel içerikleri. Hatırlayalım, geçtiğimiz haftada

Elazığ'da önemli bir buluşma gerçekleşti. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından binlerce kişi aynı safta yan yanaydı. Elazığ İşrak İbadeti buluşması için bir araya geldi. Bu vesileyle Mahmut Esat Göçen hocamızın doğumlarının 91. yılı yad edilmiş oldu. İşrak İbadeti buluşması yoğun bir katılımla gerçekleşti. Mahmut Esat Göçen Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması da İşrak İbadeti oldu ki Peygamber Efendimizin sünnetlerinden biri ihya edilmiş oldu bu program vesilesiyle. Ve o güzel müjdeye mazhar olmak adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır müjdesine nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar Elazığ'da bir araya geldi. Bu sünnet ihya edilmiş oldu. Özel etkinlikler gerçekleşti programda ki fotoğraflarıyla ve görüntüleriyle hem akremedyadaki haberimizde hem de sosyal medya hesaplarımızda bu içeriklere ulaşabilirsiniz. Hatırlatalım bu vesileyle bir kez daha. Aynı zamanda yine bu özel program evvelinde de Elazığ için 20 bin badem fidanı dikilmesi yönünde bir çağrı yapılmıştı. Program kapsamında dikili ağacım var platformu üzerinden yürütülen ve Elazığ'da 20 bin badem fidanın toprakla buluşturulmasını hedefleyen kampanya yoğun bir katılımla beklenen hedefi aşarak 23-24 binden fazla fidan bağışına ulaşmış oldu. Halen de yine bu platform üzerinden bağışlar yapılabiliyor. Sonbaharda uygun mevsim ve zamanda geniş bir katılımlı programla bağışlanan bu fidanlar toprakla buluşturulmuş olacak aynı zamanda. Bu program vesilesiyle idrak edilen İşrak ibadetine ilişkin ayrıntıları da hazırladığımız dosya haberlerle Akremedya'da yine bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Avustralya'ya uzanalım. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan 91. Hicri doğum yıl dönümünde Avustralya'nın Melbourne şehrinde yeni inşa edilen İslam The Lifestyle Center'da İşrak ibadeti buluşması gerçekleştirildi. Avustralya Mahmut Esat Göçen Vakfı ve Melbourne Coburg İslam Merkezi tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak ibadetiydi. Avustralya'nın pek çok yerinden gelen katılımcılar burada bir araya geldiler ve İşrak ibadetini ihya etmiş oldular, idrak etmiş oldular. Bu programla alakalı özel fotoğrafları da yine Akremedya'da yer alan haberimizde bulabilirsiniz. Ve yine şunu hatırlatalım ki Elazığ'da gerçekleşen o büyük buluşmanın yayında Akre'de olduğunu da hatırlatalım. Her sabah işrak vaktine değin Akre'de sizlerle buluşuyor. Ve tabii sizler dilediğiniz her an Akremedya sayfamızın önerilerimiz bölümünden de Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması bölümüne tıklayarak buradan da dinleyebilirsiniz.

Diğer haberlerle devam edelim programımıza. Değerli dinleyenlerimiz, yeni haftada sıcak havanın etkisini artırması bekleniyor. İlerleyen dakikalarda daha ayrıntılarıyla paylaşacağız ama özetle göz atacak olursak yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin tahminlere göre iç kesimlerde sıcaklıkların bir miktar artacağı ve mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği, bazı bölgelerde 40 dereceleri aşabileceği yönünde uyarılar görüyoruz. Yurt geneline baktığımızda özellikle Karadeniz kesiminde ise bugün için yerel yağışlar söz konusu olabilir. Güneydoğu'da ise 40 dereceleri aşabilir diyelim özetle. Tabii diğer yandan orman yangına karşı uyarılar ard arda geliyor. Hatta bakıldığında 5 günde 300'den fazla yangının söndürüldüğüne ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Türkiye son günlerde farklı illerde peş peşe çıkan orman yangınlarıyla zorlu bir mücadele verdi. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere havadan ve karadan yoğun bir müdahale söz konusuydu. Açıklamaya göre 29 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde çıkan 314 yangının tamamen kontrol altına alındı.

belirtildi. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarla beraber ufak bir kıvılcım bir anda büyüyebiliyor. Yanıcı maddeler, etken maddelerin tabi burada büyük bir tesiri de var. Bazen küçük bir ihmal büyük yangınlara sebebiyet verebiliyor. Ormanlık alanlara girişler yasaklanmış olmasına rağmen bazı noktalarda vatandaşların hafta sonlarını mangal ve ateşli gereçlerle tehlikeye soktuğu görülüyor. Çevre kirliliği de bunun önemli problemlerinden biri olarak hemen peşinen geliyor. Maalesef girilen noktalarda ardında bırakılan, buralara gelen vatandaşların ardında bıraktığı cam şişeler, pet şişeler, çöpler ufak bir kıvılcımla, yangınla daha da büyüyen bir hale gelebiliyor. Bu noktada çevre temizliğine azami dikkat etmek gerekiyor. Yanıcı yakıcı maddelerden ormanlık alanlarda uzak durmak gerekiyor. Tedbir elden bırakılmaması yönünde çağrılar da ard arda geliyor. Pek çok ülkede sıcaklık rekorları da söz konusu. Özellikle Avrupa'da da kuraklık endişeleri beraberinde geliyor. Japonya'da da mesai sıcak ayarı söz konusu. Japonya'da ülkenin önde gelen inşaat ve gayrimenkul şirketleri aşırı sıcaklar sebebiyle çalışma saatlerini azaltırken şantiyeleri havalandırma sistemiyle donatılmış soğutmalı prefabrik tuvaletler kuruldu. Bu kapsamda Japonya'daki bir inşaat şirketi Temmuz ve Ağustos aylarında şantiyelerde çalışma saatlerini 8-17 yerine 7-13 olarak yeniden düzenledi. Şirket yetkilileri bu kararı sıcak çarpması riskini azaltmak maksadıyla aldıklarını, proje takviminde gecikme öngörülmesi halinde ise daha serin saatlerde çalışma süresinin artırılacağını açıkladı.

Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Paylaşacağız. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a bekliyoruz. Ahmet Ören Ankara'dan ulaşmış. Hayırlı bereketli günler, selamlar, sevgiler, hürmetler diyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Tüm arkadaşlara sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu bir hafta diliyorum. Allah herkesin işlerine rast getirsin, yolunu açık etsin. Güzel yayınlarınız daim olsun. Hayırlı sabahlar diyor Onur Bey de. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim kendilerine. Bir başka dinleyicimiz Tuğçe Hanım, sağlıklı haftalar diliyoruz. Çevre temizliği hepimizin görevi. Güneşli sıcakların başladığı Konya'dan da herkese selamlar ve hürmetler diyor. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize de. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Selam ve dualarımız da diyor Akra ailesine. Nevşehir'den Oruç Avcı Bey de mesajında. Paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizler de yazın 0501-630-3030'a. Diğer başlıklarla devam edelim. Dijital bağımlılık çocukların ruh sağlığını tehdit ediyor. Özellikle yaz döneminde ekranlarla daha fazla vakit geçiriliyor. Çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşan bağımlılığın ruh sağlığı üzerindeki etkilerine değinen uzmanlar, sosyal medya ve dijital platformların yoğun kullanımı, uyku düzeninin bozulmasına, dikkat süresinin kısalmasına ve genel psikolojik iyilik halinin etkilenmesine neden olduğunu hatırlatıyor. Sonsuz kaydı bildirimler ve beğeni gibi özellikler beynin ödül sistemini uyararak dopamin salgısını artırıyor. Bu da tekrarlayan kullanım alışkanlıklarını güçlendiriyor. Uzman psikiyatrist Doktor Eren Murat Dinçer, dijital teknolojilerin zamanla stres ve kaygıdan kaçış aracı haline gelebildiğini, gençlerin bu nedenle dijital aktivitelere yönelerek bağımlılık geliştirdiğini söylüyor. Sosyal medyadaki filtrelenmiş içeriklerin ise çocuk ve gençlerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamalarına neden olarak benlik saygısını zedeleyebildiğini vurguluyor. Ailelerin çocuklarını bağımlılıktan koruyabilmek için öncelikle kendi ekran kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini hatırlatarak, ebeveynlerin çocuklarıyla güçlü iletişim kurmasının, sosyal medya ve dijital platformları yakından tanımasının ve tabii ki tamamen yasaklamak yerine bilinçli kullanım konusunda rehberlik etmesinin önem taşıdığını ifade ediyor. Pekala, başka neler yapılabilir? Akra Medya'nın dosya haberleri menüsünde ailece teknoloji kullanımında dengeyi yakalamak başlığını görüyoruz. Elbette artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası cihazlar. Sabah uyandığımızda elimizi uzattığımız telefonlar, çocukların eğitiminde kullanılan tabletler, işlerimizi kolaylaştıran bilgisayar ve sosyal medya platformları günlük yaşamımızın pek tabii ki merkezinde yer alıyor. Ancak bugün birçok ailenin ortak bir sorunu var. Teknolojiyi biz mi yönetiyoruz yoksa o mu bizi yönetiyor? Mesele teknolojiyi tamamen yasaklamak değil, bilinçli, dengeli ve kontrollü kullanabilmekten geçiyor. Çünkü dijital araçlar doğru kullanıldığında öğrenmeyi, iletişimi ve üretkenliği artırabilirken, kontrolsüz kullanım aile içi iletişimi, dikkat süresini ve duygusal bağları olumsuz etkileyebiliyor. Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, teknoloji kullanımında asıl problemin cihazların varlığı değil, insanın teknolojiyle kurduğu ilişki olduğunu vurguluyor. Tarhan'a göre teknoloji bağımlılığında kişi kontrol eden konumundan çıkarak kontrol edilen konuma geçmeye başlıyor. Özellikle aile ortamında sürekli ekrana yönelmek, aynı evde yaşayan bireylerin birbirinden duygusal olarak uzaklaşmasına neden olabiliyor. Eskiden aile bireyleri aynı odada oturup farklı sohbetler ederken, bugün bazen aynı odada bulunan herkes farklı ekranların içinde ayrı dünyalarda yaşayabiliyor. Bu nedenle aile içinde şu soru önem kazanıyor. Bugün internete ne kadar bağlandık? Bugün birbirimize ne kadar bağlandık? Sorusu da sorulmalı. Teknoloji kullanımında anne babaların rolü büyük önem taşıyor. Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu, çocuk eğitiminde model almanın önemini sık sık vurguluyor. Çocuklar yalnızca verilen öğütlerle değil, aile içinde gördükleri davranışlarla da şekillenir.
Bir anne baba sürekli telefonla ilgilenirken çocuğuna tableti bırak dediğinde verilen mesaj tabii ki etkisini kaybeder. Dijital disiplin bu manada önce yetişkinlerde başlamalı. Özellikle çocukluk döneminde uzun süreli ekran kullanımı dikkat, uyku ve sosyal gelişim üzerinde etkilere sebebiyet verebiliyor. Dengeli kullanımında ise teknoloji insana hizmet eder hale geliyor. Ama kontrolsüz kullanımda insan zamanını bu cihazlara teslim ediyor. Pekala, neler yapmak lazım? Yemek saatlerinde telefon kullanılması, yatmadan önce belirli bir süre ekranlardan uzaklaşılmaması problemleri beraberinde getiriyor. Bu sebeple ailece geçirilen zamanlarda cihazlar ikinci planda kalmalı. Çocukların yaşına uygun içerik takibi yapılmalı. Dijital çağda özellikle yüz yüze iletişim önem taşıyor. Sürekli bir arada olmak her zaman gerçek anlamda iletişim kurduğumuz anlamına da gelmez. Bir çocuğun hatırlayacağı şey çoğu zaman aldığı cihaz değil, ailesiyle geçirdiği kaliteli zamandır. Birlikte yapılan yürüyüş, oynanan oyun veya yapılan sohbetler elbette aile bağlarını güçlendirir. Teknoloji aile hayatının düşmanı olmak zorunda değil. Doğru kullanıldığında öğrenmeyi kolaylaştıran, iletişimi arttıran, hayatı zenginleştiren güçlü bir araç. Günümüzde çocukları bu cihazlardan uzak büyütmek de gerçekçi değil. Çünkü dijital beceriler eğitim ve iş hayatının önemli bir parçası haline geldi. Dolayısıyla asıl hedef teknolojiyi amaç değil araç olarak kullanmayı başarabilmek. Ekranlara zaman ayırırken birbirimizin gözlerine bakmayı unutmamak, güçlü aileler aynı internet ağına değil, aynı duygu bağına bağlı olan ailelerdir şeklinde güzel bir mesajla da noktalandığını görüyoruz. Bu dosyayı Akra Medya'da da bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz.

Sosyal medyanın bize dayattığı hususlardan biri de tüketim, yenilikler, sürekli başka bir hayat içerisinde olma hali, kişilerin aldıklarını, tükettiklerini sürekli paylaşması. Tabii beraberinde izleyen kişilerde benim neden yok, bende neden yok ya da benim de olmalı, ben de almalı ve paylaşmalıyım şeklinde bir dürtüyü ortaya koyabiliyor. İşte tüketim çağında biraz

sade yaşayabilmek gerekiyor. Bu noktada da bazı tırnak içi akımlar var ama tabii sınırlı kalabiliyor. Günümüz dünyasında hızla artan tüketim alışkanlıkları ailelerin yaşam biçimlerini de pek tabii ki değiştiriyor. Daha fazla eşya, daha fazla seçenek ve sürekli yenilenen ihtiyaçlar arasında önemli bir soru dikkat çeker. Daha çok şeye sahip olmak gerçekten daha huzurlu bir hayat anlamına gelir mi? Türk İslam kültüründe köklü bir yere sahip olan sade yaşam anlayışı, yokluk veya imkanlardan uzak durmak değil, sahip olunan nimetlerle dengeli bir ilişki kurmak anlamına gelir. Bu anlayışın temelinde kanaat, ölçülü olmak, paylaşmak ve israftan kaçınmak geliyor. Geleneksel Müslüman aile yapısında eşya, hayatın merkezi değil, insanın ihtiyacını karşılayan bir araç olarak görülürdü. Anadolu kültüründe bereket kavramı yalnızca çok şeye sahip olmakla değil, eldekinin değerini bilmekle ilişkilendiriliyordu. İslam kültüründe sade yaşam, denge anlayışıyla da ele alınıyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresi 67. ayeti kerimede ölçülü harcama tavsiye edilirken, Araf Suresi 31. ayeti kerimede yiyin için fakat israf etmeyin buyrularak tüketim ahlakına vurgu yapılıyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da sadelik önemli bir yer tutuyor. Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir hadisi şerifi, insanın değerinin sahip olduklarıyla değil, iç dünyasıyla ölçülmesi gerektiğini hatırlatıyor. Seçeneklerin sürekli artması her zaman mutluluğu artırmadığı gibi aksine karar yorgunluğu ve memnuniyetsizliğe neden olabiliyor. Ailede sade yaşam kültürü oluşturmak için küçük adımlar yeterli olabilir. Mesela ihtiyaç ve istek ayrımı yapmak. Alacağımız şey bir ihtiyaç mı yoksa istek mi? Kullanılmayan eşyaları paylaşmak, israftan kaçınmak. Çocuklara emeğin değerini öğretmek. Dijital tüketimi kontrol etmek. Öne çıkan kanaat anlayışı, İslam'ın ölçülü yaşam tavsiyesi ve modern psikolojinin araştırmaları aynı noktada buluşuyor. Sade yaşam, daha azına mecbur olmak değil, gerçekten değerli olana daha fazla yer açabilmektir. Siz neler düşünüyorsunuz? Mesajlarınızı bekleriz. 0501-630-3030'a yazabilirsiniz. Tüketim çağında sade yaşamın önemi başlığını taşıyan bu dosyayı da Akrem Medya'da bulabileceğinizi hatırlatalım. Güne merhaba devam ediyor. Akra'da birazdan yeniden buradayız.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat, saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
1: Efendim saatimiz 9'a yaklaşırken yol durumuyla ilgili ayrıntıları muhabirimiz Büşra Peşkin'den öğreneceğiz. Hem İstanbul hem de diğer çalışma yapılan güzergahlara ilişkin son notları paylaşacak. Merhabalar Büşra Hanım, hayırlı sabahlar diliyoruz.
2: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
1: Nedir son durum, hemen ayrıntıları rica edelim güncel notlarıyla beraber.
2: Evet tabii, şu an itibariyle İstanbul trafik yoğunluğu %49 seviyelerinde seyrediyor. Anadolu yakasında bu durum %56 seviyelerindeyken Avrupa yakasında bu durum %44 seviyelerinde seyrediyor. Tabii özellikle boğaz geçiş noktalarında trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Anadolu yakasında Deniz Karayolu'nda Esenkent'ten başlayan trafik devamında Kozatör güzergahına kadar devam ediyor bu yoğunluk. Ancak Kozatör'den sonra açılıyor. Yine tam tersi yönde ise Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan güzergahta Kozatör'de başlayan trafik Esenkent'e doğru bir yoğunlaşıyor. Sonra devamında yine açılıyor. Bostancı sahil yolu açık trafiğe, açık seyrediyor orada. Temot yolunda ise Samandıra gişelerinde başlayan bir trafik yoğunluğu söz konusu. Bu Ataşehir Finanskent bölgesine doğru ulaşıldığında bir miktar azalıyor. Ancak yine tabii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken Acıbadem civarında yoğunlaşıyor trafik. Çavuşbaşı'ndan başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da yine Beykoz ve Kavacık çevresinde trafik yoğunluğu devam ediyor. Üsküdar, Ümraniye, Yamanevler, Beylerbeyi civarında da trafiğin yoğun seyrettiğini söylemek mümkün. Yine beraberinde tabii Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında trafik hafif seyrediyor diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Deyiz Karayolu'nda Zeytinburnu Merkez Efendi'de başlayan bir trafik var. Bu Halitpaşa güzergahına kadar uzanan hatta devam ediyor yoğunluk. Temot yolunda ise Mevlana Akşamsettin civarında başlayan bir trafik var. Bu da Seyrantepe yöne doğru devam ediyor. Öte yandan Esenler'de başlayan Bayrampaşa istikametinde devam eden ve Fatih'e kadar uzanan hatta bir trafik yoğunluğu söz konusu. Halkalı, Esenkent, Bağcılar ve Şişli civarlarında da trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Köprülerdeki duruma tekrar bakacak olursak Avrasya Tüneli'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken de Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken de trafik açık seyrediyor. Ancak Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bağlantı noktalarında ciddi bir yoğunluk var. Trafik yoğun buralarda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu yoğunluk köprü

0: Köprüsü'ne kadar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise ortalarına kadar devam ediyor, devamında açılıyor. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile alakalı bir hatırlatmada bulunacak olursak eğer 3, 4, 5 Ağustos tarihlerinde gece saat 1 ile 5 arasında Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafiğe kapatılacağını hatırlatmak gerekebilir. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü içinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinde açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Önemli yine bazı duyuruları paylaşacak olursak D100 Haliç yan köprü Otakçılar yönünde sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı burada. Bölgede trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Yine Ok Meydanı'nda da Darül Acize yönünde bir araç arızası var. Yine burada da bölgenin yoğunlaşmasına sebep oluyor tabi. Tabi şimdi İstanbul'daki trafik durumunu aktardık. Karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarındaki çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak İzmir Çevre Otoyolu'nda, İyidere Rize Pazar Yolu güzergahında, Elazığ Malatya yolu arasında, Denizli İl Sınırı ve Çavdar Söğüt yolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Buralarda araç kullanırken dikkat edebiliriz. Başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. İstanbul'da trafik yoğunluğunun şu an itibariyle %47 seviyelerinde devam ettiğini hatırlatarak trafik bültenimizi burada noktalıyoruz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz bu notlar için. Hayırlı çalışmalar ve kolaylıklar diliyoruz.
0: Herkese iyi günler.
1: Efendim, trafik bilgilerini paylaştı Büşra Hanım. Bu arada tabii İstanbul'daki sis nedeniyle Boğaz trafiğinde de zaman zaman durma söz konusu. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düştüğü notunu görüyoruz. Bunu ilave edelim. Büşra Hanım da paylaşmıştı, özellikle köprü için şöyle bir uyarı var. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilen belgesel film çekimleri nedeniyle 3 gece boyunca bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılıyor. Dün gece başladı, bu ve yarın gecede 01-05 saatleri arasında köprü çevresinde trafik akışına dair yeni düzenlemeler söz konusu. Bazı noktalarda yönlendirmeler var. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte köprü tamamen kapatıldığı için burada alternatif güzergahlara yönelilmesi gerektiği hatırlatılmış. Avrasya Tüneli gibi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ya da Harem arabalı vapur iskelesinden devam etmek gibi alternatifler hatırlatılıyor. 3 gece boyunca köprüde Anadolu Avrupa yakası geçişleri kapalı olacak trafiğe.

Diğer başlıklarla devam edelim programımıza değerli dinleyenlerimiz. Hayatın içinden başlıklarla sürdürelim programımızı. Şeker kullanımının her yaş için tehlikelerine dair birçok haber son zamanlarda karşımıza çıkıyor. Ve hatta ilginç bir araştırma da var. İlk iki yaşta tüketim, ileriki yaşlarda ciddi problemlere sebebiyet verebilir gibi. Yani çok daha sonraki yıllarda etkisini gösterebilir gibi. Hatta bunun demansla ilgili sonuçlarına da yer verilmiş. Şöyle ki İngiltere'de 65 bin kişinin verileri incelenmiş. İkinci Dünya Savaşı sonrasında uygulanan şeker kısıtlaması döneminde büyüyen bireylerin ileriki yaşlarda demansa yakalanma riskinin %23 daha düşük olduğu görülmüş. Bu kişilerde demansın ortaya çıkışının da ortalama 2,5 yıl geciktiğine yönelik bir veri var. Eylül 1953'te şeker kotasının kaldırılmasıyla günlük ortalama şeker tüketiminin 41 gramdan 80 grama yükseldiği dönem doğal bir deney olarak değerlendirilmiş. Bulgular bebeklik ve erken çocukluk döneminde düşük şeker tüketiminin uzun vadede beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar özellikle anne karnından başlayıp yaşamın ilk 1000 gününü kapsayan dönemde sağlıklı beslenmenin büyük önem taşıdığını, erken yaşlarda şeker tüketimini sınırlandırmanın kalıcı sağlık faydaları sağlayabileceğini vurguluyor.

Modern yaşamda hareketsiz yaşam artmış durumda tabii ve bunu beraberinde getirdiği hastalıklardan korunmada karşımıza çıkan iki reçeteden biri hareketli yaşam, bir diğeri dengeli beslenme. Hareketsizlik çağında yürümenin basit bir çözüm olabileceği vurgulanıyor. Yürüyüş sadece bel ağrısını önlemekte kalmıyor, beyin sağlığını destekliyor. Kalp hastalığı riskini azaltabiliyor ve yaşam süresine katkı ve kalite sağlıyor. Yapılan bir çalışmaya göre her gün ortalama 78 dakikadan fazla yürüyen bireylerin kronik bel ağrısı yaşama riskinin anlamlı ölçüde azaldığı görülmüş. Üstelik bu yürüyüşler hızlı tempolu olmak zorunda da değil, yavaş ve sakin adımlarla yürümek dahi yeterli. Yürüme temposunun faydası olduğu görülse de araştırma ekibi özellikle toplam yürüme süresinin yürüyüşün şiddetinden daha belirleyici olduğunu vurguluyor. Sonuçlar günlük yürüyüş süresinin bel ağrısı riskini azaltmada yürüyüş hızından daha önemli olduğunu gösteriyor bulgusuyla da paylaşılmış. Ülkemiz pek çok asırlık ağaca ev sahipliği yapıyor. Korunabilen, yüzyıllardır ayakta olan kimi ağaçlar tabii koruma altında da tutuluyor. Hatta bu ağaçların detaylı incelemesine ilişkin bir haber var. Röleveli koruma başlığını taşıyor. İstanbul'un Boğaz hattı başta olmak üzere doğal sit alanlarında bulunan yüzlerce yıllık ağaçlar hazırlanan röleve planlarıyla kimliklendirilip kayıt altına alınırken akustik tomografi yöntemiyle de iç yapıları incelenerek muhtemel devrilme riskleri önceden belirleniyor ve koruma altına alınıyor. Şehrin tarihi koruları, boğaz yamaçları ve doğal sit alanlarında yer alan asırlık ağaçlar yalnızca görsel kontrollerle değil ayrıntılı bilimsel çalışmalarla da izleniyor. Bu çalışmaların ilk basamağını oluşturan ağaç röleve planı ve raporları her ağacın adeta kimlik kartını oluşturuyor. Röleve çalışmaları kapsamında ağaçların türü, yaşı, çapı, boyu, tepe genişliği ve sağlık durumu tek tek kayıt altına alınıyor. Hastalık, mantar oluşumu, anıtsal değeri, estetik özellikleri ve korunma gereksinimi gibi bilgiler raporlara işlenirken, koordinatları da belirlenerek sayısal ortama aktarılıyor. Böylece doğal sit alanlarında bulunan ağaçların tamamı haritalandırılarak, gelecekte yapılacak bakım ve koruma çalışmalarının da altyapısı hazırlanmış oluyor. Mesajınız ulaşıyor bir yandan. Elazığ İşrak programı hala çok canlı. Allah vesile olanlardan razı olsun. Arkadaşlarımıza ve akre çalışanlarına selamlar diyor Erol Bey mesajında. Bir başka dinleyicimiz Bekir Bey Şanlıurfa'dan yazmış. Hayırlı sabahlar inşallah Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı tüm arkadaşlarımızın üzerine olsun diyor. Konya'dan bir başka dinleyicimiz Betül Hanım da. Doğuş Elazığ emek yoğun hazırlanmış, hayallerin ötesinde bir programda Allah programa katılanlardan, isteyip katılamayanlardan, emeği geçenlerden razı olsun. Nice organizasyonlarda buluşmak ümidiyle hayırlı, bereketli, afiyet üzere geçecek bir hafta dileriz demiş. Teşekkür ediyoruz dinleyişimize de. Birazdan yeniden buradayız. Devam ediyor Güne Merhaba Akra'da.

0: Akran, yol arkadaşım. Güne merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
1: Güncel hava durumu bilgileri meteorolojiden öğrenelim ve bunun için de Metehan Gülen hattımızda olacak. Merhabalar Metehan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizden rica edelim son değerlendirmeleri.
2: Tabii ki. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yerler çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya Mersin'in iç kesimleri, Ardahan, Çorum, Kars'ın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçmesini tahmin ediyoruz. Diğer bölgeler açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Metehan Bey, aktardınız bu özet bilgiler için, iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Meteorolojiden aldık güncel notları değerli dinleyenlerimiz. Evet, kuvvetli sıcaklara dikkat, özellikle bu haftada ve bazı noktalarda da özellikle Karadeniz bölgesi için yağış uyarıları var. Metehan Bey de özetle paylaşmış oldu genel olarak yurt çapında beklenen hava durumunu. Bu arada mesajlarınız da halen ulaşıyor. Pek çok yerden, pek çok şehirden arkadaşlarımızın selamlarını, mesajlarını alıyoruz. Hatta uzak diyarlardan güzel mesajlar da geliyor. Her biri hilale benzetildiği için ay adaları olarak adlandırılan Kamer, yani

0: Komor Adaları'ndan gönül dolusu selam ve muhabbetler ve dualar diyor Gıyasettin Karatepe Beyefendi. Bu sabah da güzel mesajını aldık. Biz de kendilerine selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Pek çok şehirden mesajlarını ve güzel dualarını ileten arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili mesajlarınızı, önerilerinizi yazabilirsiniz. 0501-630-3030'a iletebilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız lütfen. Son paylaşımlardan biri kalbi yoran ve kalbe iyi gelen halleri hatırlatıyor. Kalbi yoran haller pek tabii ki haset, riya, suizan, öfke, hırs, kibir, gıybet, cimrilik, ucub ve dünya sevgisi iken kalbe iyi gelenlerse İhlas, şükür, kanaat, muhabbet, tefekkür, tevazu, sabır, tevekkül ve zikir olarak sıralanabilir. Bu özel hatırlatmalar Akra Medya sosyal medya paylaşımları arasında yer buluyor.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Haftanın ilk işlem gününde serbest piyasada beklenen ilk rakamlar şöyle: dolar 47,53, avro 54,86 lirada, altının gramı ise 6.216 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Programımızı noktalamadan önce bugün yayına gelecek bazı programları da hatırlatalım. Günün sohbeti var birazdan 9.30'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Köşan yemek yeme ve mescit adabını anlatıyor. En güzel rehber 9.50'de, son peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10.15'te Akra'da sizlerle olacak değerli dinleyenlerimiz. Sağduyulu Akıl belgeselini 11.15'te dinleyebilirsiniz. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Evdeki Huzur programı yayına gelecek. Kariyer planlamada ailenin rolü konuşulacak. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Ömür boyu sağlık 16.30'da Akra'da olacak. Yaşlılık döneminde kas ve kemik sağlığı konuşulacak programda. Sahabe-i Kiram'ın hayatlarını anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir 17.15'te, Esmaül Hüsna 17.40'ta, Gönül Dostu Alim Mehmet Zahit Kotka hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, İbadetlerin Manası ve Kula Kazandırdıklarının Anlatılacağı Hüsnü Kelam 23'te Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle programımızın sonuna gelirken noktalıyoruz. Yarın sabah yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Sayılı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Sutra. Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, buna benzer bir hadis-i şerifi hatırladım. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Peygamber Efendimizin bir başka hadis-i şerifi, onu da zaman zaman söylüyorum vaazlarımda. Kapıda senin kapını çalıp da senden bir şey isteyen dilenci, Allah'ın sana hediyesidir diyor Peygamber Efendimiz. Ne kadar enteresan, yani ne kadar ilginç, ne kadar güzel. Kapıyı çalan efendim yoksul, miskin, Allah'ın sana hediyesi. E nasıl hediye bu? Yani sen ona evden biraz bir şey vereceksin, işte ekmek, peynir, yiyecek, içecek, biraz para. Ne istiyorsa efendim işte daha aslında, yani tabii o Allah'ın hediyesi, senin kapına gönderilmiş ama asıl insanın fakirleri araması bulması lazım. Mahalledeki fakirleri bilmesi lazım. Yoksul mahallelere gitmesi lazım. Bence zengin insanların haftanın bir gününde tebdili kıyafet eleyip cebine paraları dizip efendim yoksul mahallelere gitmesi lazım. Yoksul mahallelerin camilerine gidip orada namaz kılması lazım. İmam efendiye kendisinin zengin olduğunu belli etmeden efendim hal hatır sorması lazım. Bu mahallede yoksul, fakir, hasta, aç, dul, yetim, efendim muhtaç var mı yok mu kardeşim? Hocam, senin bildiğin böyle hakikaten fakir, böyle dilenciliği meslek edinmiş değil de gerçekten fakir olan insan var mı diye sorması lazım bence. Aramamız lazım. Tarama diyorlar ya, hani bazen sağlık taraması deniliyor. Doktorlar bir mahalleyi tarıyorlar veyahut bir okula geliyorlar efendim, mektebe. Bir mektebe geliyorlar, bütün öğrencileri diş muayenesi yapıyorlar, tarama yapıyorlar veya ciğerlerini muayene ediyorlar, bakalım hastalık var mı yok mu diye tarama. E bizim de fakir taraması yapmamız lazım. Haftanın bir günü gidelim. Hocam, yani o mahallelere gidince insan biraz üzülüyor. Yoksul, mahalleler pis, efendim kaldırma.

Bunları yapılmamış. Yerler çamur, evler düzensiz, çocuklar efendim pis pasaklı, yıkanmamış bile. Efendim işte insan üzülüyor. Yani şöyle biraz güzel semtlere gitse insan, muntazam sokaklar, efendim güzel bahçeler, güller, sümbüller, efendim böyle her taraf pırıl pırıl imrenilecek gibi. İşte oralarda insan neşeleniyor da öbür tarafta biraz üzülüyor. Evet, biraz işte o üzülecek yerlere gitmek lazım. Biraz fakirlerin halini görmek lazım. Ne faydası var? En aşağı iki faydası var. Faydalardan bir tanesi, sen elindeki nimetlere şükredersin. Elhamdülillah ya Rabbi, meğer sen bana nice nice nimetler vermişsin de ben ne türlü nimetlerin içinde yüzüyormuşum da farkında değilmişim. Bak bu kardeşlerim, bunlar da senin kulların ya Rabbi. Bak ben bunlardan ne kadar iyi durumdaymışım diye insanın şükrü artar. Elindeki nimetin kadrini, kıymetini bilir. Çünkü insan kendinden aşağıkilere bakınca şükrü artar. Kendinden yukarıdakilere bakınca da efendim onlara imrendiği için elindeki nimetleri küçümser. Elindeki nimeti küçümsemek, beğenmemek, azımsamak da çok Allah'ın sevmediği kötü bir huy. Oradan da başı belaya girer. Onun için biraz fakir mahalleleri dolaşmalı da insan elindeki nimetlerin kıymetini anlamalı. Allah'ın kendisine ne nimetler verdiğini bilip şükrü artmalı, hamdi artmalı. Bir fayda bu kendisine. Kendisinin ruhi terbiyesine faydası olacak. İkinci faydası o mahallenin fakirlerine, yani mahalle bir zengin gelmişse bakar ki caminin çatısı akıyor, bakar ki halısı yok, bakar ki sobası yok. Hadi ben buranın kaloriferini yaptırıvereyim, hadi ben burasını tamir edivereyim der. Efendim yoksullara bakar, dullara, yetimlere göz kulak olur. Efendim yiyecek dağıtır, giyecek dağıtır, kömür dağıtır, efendim aş dağıtır, iş bulur, çocuklarını okutur. Yani insan onları da yaptığı zaman ruhen efendim sıhhat kazanır. İyilik yapmak insanı ne yapar? Ruhen sıhhatlendirir. Bakın bazı insanları duyuyoruz. Afrika'ya gitmiş, en ilkel kabilelere, köylere gitmiş, oraya yerleşmiş, orada hastane kurmuş. Ömrünü Avrupa'nın lüks bir şehrinde, konforlu efendim, ne diyelim, lüks yerine, konforlu yerine, müreffeh, rahat efendim imkanlarını tepmiş, bırakmış, yoksul bir Afrika köyünde ömrünü geçirmiş. Neden yapıyor bunu? Bunun da bir zevki var da onun için yapıyor. Yani iyilik yapmanın bir büyük lezzeti, zevki vardır. Bazı insanlar bunu biliyor, efendim meşakkat çekiyor ama iyilik yapıyor. İyilik yaptığından dolayı zevk alıyor. Tabii o Avrupalı, tabii onun da kendine göre herhalde Hazreti İsa Efendimiz'e aleyhisselama inanmaktan daha dindarlıktan geliyordur herhalde bu insancıl tarafı, yoksul kabilelere yardım etme tarafı. Yani netice itibariyle ilahi duygularla yapmıştır bunu. Tabii Müslümanlar daha çok, daha temiz, daha halis ilahi duygularla bu şeyleri yapacak. Onun için onlara gittiği zaman, o fakir mahallelere, o fakir köylere, fakir şehirlere, yani bence efendim ülkemizin zengin şehirlerindeki zengin insanlar biraz fakir şehirlere gitsinler. Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya, köylere. Yani şu asfaltlardan biraz efendim arabalarımızı değiştirelim sevgili Akra dinleyicileri. Arabaları değiştirelim. Yüksek tekerlekli, dingilli, dağa bayıra tırmanan arabalar alalım. Hocam nereden icap etti bu? Biraz yolsuz köylere gidelim, imkansız yerlere gidelim, fakir yerlere gidelim. Getirin bakalım, abdest alacağım, su yok. Hadi bakalım biraz karnım acık, bir yiyecek getir. Kasap yok, bakkal yok, yiyecek yok, içecek yok. Yoksulluk, sefalet efendim çok fena. Tamam, işte oralarda hayır yapma imkanı olur. Onun için ben diyorum ki gelin arabaları değişelim. Efendim dört tekeri çekişli, efendim dağlara, bayırlara, orman yollarına, toprak yollara gidebilen arabalar alalım. Biraz yoksul şehirlere, kasabalara, köylere gidelim. Efendim şey yapalım, oralarda biraz hayır hasenat yapalım diye teklif ediyorum size radyodan. Evet, yani insanın kapısına gelen dilenci Allah'ın ona hediyesidir. Bir de müjdeli efendim bir hadisi şerif okuyalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Eyyüva racülün et'ama câian et'amallahu min ta'amil cennet ve eyyüva racülün âmene haifen âmenehullah yevmel kıyameti minel feza'il ekber.

0: Şimdi herhangi bir adam ki bir aç insanı doyurmuşsa o adam, Allah da ona cennet taamlarından yemek yedirir. Yani cennete sokar, cennete ziyafet çeker, cennet taamlarını yemesini nasip eder diyor. Öyle demek oluyor. Demek ki aç insanları doyurmalı. Yani yoksulluktan, açlıktan, efendim, sıkıntı çeken insanları bulup doyurmalıyız. Eyyüma racülün amene haifen. Korkan bir insanın korktuğunun sebebini araştırıp korkudan onu kurtaran, emniyete alan, emniyete çıkartan onu, kimseye de Allah kıyamet gününde en büyük korku, el fezaul ekber, insanların korkudan titreştiği mahşer gününde korkulardan emin kılar, korkulardan kurtarır. Demek ki korkmuş insanları korkulardan kurtarmaya, aç insanları doyurmaya çalışacağız. İnsanların yardımına koşacağız. Allah hepinizden razı olsun. Sevdiği kul eylesin. Bahtiyar olarak yaşasın. Huzuruna sevdiği kul olarak varmanızı nasip eylesin. Cümlenizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Muhammed Suresi. Sevgili dinleyenler, en güzel rehber olan Kur'an-ı Kerim'in

0: gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Muhammed suresinde inkarcıların amellerinin boş olduğu, Allah'ın dinine yardım, müminler için af dilemek ve cömertlik anlatılmaktadır. Surenin son ayetinde, inananlar Allah yolunda mali fedakarlığa davet edilmekte, bazılarının cimri davrandığı hatırlatılarak, cimrilik edenlere karşılık Allah'ın kendilerinden daha hayırlı toplumlara görev verebileceği uyarısıyla son bulmaktadır. İşte sizler, Allah yolunda malının bir kısmını harcamaya çağrılan kimselersiniz. Ama yine de içinizde cimrilik edenler vardır. Oysa kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik eder. Allah zengin, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız.

0: öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Bu programımızda ilk okuyacağımız başlık Mekke evlerindeki putların kırılışı ve bazı şeylerin yasaklanışı. Mekke'de umumi putlardan başka her ailenin kendi evinde taptığı özel bir putu da vardı. Bir kimse yola çıkmak istediği ve hayvanına bineceği zaman puta el yüz sürer, bu onun yola çıkmadan önce yapacağı iş olurdu. Yoldan döndüğü zaman da yine puta el yüz sürer, bu onun döndükten sonra daha ailesini görmeden yaptığı ilk iş olurdu. Yüce Allah Muhammed Aleyhisselam'ı tevhid akidesiyle peygamber olarak gönderdiği zaman Kureyşiler bütün ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Doğrusu bu şaşılacak şey demişlerdi. Cübeyr bin Mut'im der ki Mekke'nin fethedildiği günlerde Resulullah Aleyhisselam'ın münadisi, seslenicisi Allah'a iman eden kişi evinde kırmadık, yakmadık put bırakmasın. Putların parası da haramdır diyerek seslendi. Bundan önce Mekke'de onlara tapıldığını, çöl Araplarının onları satın alıp çadırlarına götürdüklerini görürdüm. Kureyşilerden evlerinde bir putu bulunmayan, evlerine girerken, evlerinden çıkarken ona teberrüken el sürmeyen kimse yoktu. Mekke'de nida edildikten sonra yeni Müslümanlar evlerindeki putları kırdılar. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'de içkileri de döktürdü. İçki küplerini kırdırdı. İçki ve put alım satımını, içki ve put, domuz, ölmüş hayvan eti bedelini yemeyi, kâhinlere ücret vermeyi de yasakladı. Mekkeli çocuklar için Peygamberimiz Aleyhisselam'a dua ettirilişi. Velid bin Ukbe der ki, Resulullah Aleyhisselam Mekke'yi fethettiği zaman, Mekkeliler çocuklarını Resulullah'a götürüyor, Resulullah Aleyhisselam da onların başlarını sıvazlıyor, okşuyor, kendilerine dua ediyordu. Beni de Resulullah'a götürdüler. Başıma bol zeferanla diğer kokulardan yapılan ağır bir koku sürülmüştü. Resulullah Aleyhisselam benim başımı sığamadı. Kendisini bundan alıkoyan ancak anamın beni bu ağır kokuyla kokulamış olmasıydı. Resulullah Aleyhisselam sırf bunun için benim başımı sığamadı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Süheyl bin Amr'a eman verişi. Mekkelileri Peygamberimiz Aleyhisselam'la çarpışmaya ayaklandırıp Handame'de Halid bin Velid'e karşı koyan üç Kureyşli'den biri Süheyl bin Amr'dı. Kendisi yaptıkları muahede hükmünü çiğneyerek yüzlerini örtüp Beni Bekrilerle birlikte huzaları uyurken kılıçtan geçiren Kureyşiler arasındaydı. Süheyl bin Amr der ki, Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye girip hakim olduğu zaman kendimi evime attım, kapımı üzerime kapattım. Benim için Muhammed'den eman istesin diye oğluma haber

0: saldım. Öldürülmeyeceğimden emin değildim. Muhammed'le ashabına karşı olan tutum ve davranışlarımı hatırladım. Onlar katındaki durumumu düşündüm. Benden daha kötü davranışlı bir kimse yoktu. Resulullah Aleyhisselam'la hiç kimse karşılaşmazken, Hudeybiye günü ben karşılaşmış, muahide nameyi de zorlayıp istediğim biçimde yazdırmıştım. Bedir ve Uhud savaşlarına ve Kureyşilerin ona karşı olan her hareketine katılmıştım. Abdullah bin Süheyl babası için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi ve ''Ya Resulallah, ona eman verecek misin?'' diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam ''Evet, ona Allah'ın emanıyla eman verilmiştir. Evinden dışarı çıksın.'' buyurduktan sonra çevresinde bulunanlara ''Kim Süheyl bin Amr'a rastlarsa ona dokunmasın. Ona sert bakışla da bakmasın ki o dışarı çıkabilsin. Andolsun ki Süheyl aklı ve şerefi olan bir adamdır. Süheyl gibi kişiler İslamiyet'i tanımaz ve takdir etmez olamazlar. O şimdiye kadar üzerinde durduğu şeylerin kendisi için hiç de yararlı olmadığını görmüş ve anlamış bulunuyordur buyurdu. Abdullah bin Süheyl babasının yanına gidip Peygamberimiz Aleyhisselam'ın söylediklerini ona haber verdi. Süheyl bin Amr, ''Vallahi o küçükken de büyükken de iyi, dürüst ve yararlıydı.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gidip gelmeye başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Huneyn gazasına gitti ve Cirane'ye gelince Müslüman oldu. Allah ondan razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Evet sevgili dinleyiciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Şimdi sözleri Osman Hulusi Efendi'ye ait olan güzel bir eser dinliyoruz. Grup Dergah'tan Gönül Bir Bahri Umman'dır.

0: kıran.
1: Hiç vakit kaybetmeden beğeneceğiniz umduğumuz güzel bir eserle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Ölmemek neymiş senden öğrendim. Kayboldum sende, sende tükendim. Sordum aynaya, hani ya kendim? Dağlandım kalpten ve mühürlendim. Sözleri Necip Fazıl Kısaküre'ye ait. 1978 yılında yazılan bu şiiri Hasan Sandık ve Aykut Kuşkaya'nın ortak yorumuyla dinliyoruz.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her kaşıntı uyuz değildir. Fakat uyuzun tespit edilmesi tedavisini sağlar. Ama uyuzun ihmal edilmesi, ailede çoğalmasını, daha uzun süreli diğer insanlara geçmesini sağlar. O açıdan mutlaka bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ederim. Özellikle hastanın ilk bir hekime müracaat

0: etmesi gerekiyor. Kulaktan duyma tedbirlerle sirke suyu gibi, kükürtlü karışım gibi kendi imkanlarıyla uygulamalarını biz önermiyoruz. Bir muayeneden sonra kullandığımız tıbbi tedaviler, tıbbi kremler ve bununla ilgili nasıl bir tedavi edeceğimizi hastalarımıza güzelce anlatıyoruz. Yazılı olarak da bazen bunları sunuyoruz. Özellikle bir ailede uyuz tespit ettiysek klinik olarak muayenede mutlaka tüm ailenin bir tedavi edilmesini öneriyoruz. Biz genelde kaşınmıyor diğer ailemdeki bireyler dediği zaman bunu kabul etmiyoruz çünkü bulaşmış olabilir, daha bir ay içerisinde kaşınmıyor olabilir. Tabii ki bulaş olmuş olabilir, kaşınmıyor olur ama mutlaka bunların da biz tedavisini öneriyoruz. Önce bir banyo yaptırıyoruz hastamıza, kese lifli, özellikle gözeneklerin açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra 3 gün boyunca uygulattığımız ilaçlarımız var. Arkasından banyo yaptırıyoruz. O uyuzlu hastamızın kaldığı evde de güzel de evin kanepelerin ve etrafın güzelce temizlenmesi, elektrikli süpürgeyle temizlenmeli. Daha sonra o torbalar ve sulu sistem değiştirilmeli. Ve bu yatakların, kanepelerin o bölgeleri sirkeli suyla silinebilir. Sonra çamaşırlar kaynar derecede, özellikle 50 derecenin üzerinde yıkanıp ütülenmeli. Yıkanamayan ürünler ise ya kuru temizlemeye gönderilmeli ya da bir poşette bir hafta kadar bekletilmeli. Kapalı, ağzı kapalı bir çöp poşetinde yıkayamadığımız ürünleri bir hafta beklettiğimizde oradaki parazit ölüyor. Bulaşa sebep olmuyor. Hekime başvurmalı vatandaşlarımız ve hekim muayenesiyle uyuz teşhisi konulduğu zaman bu ilaçlar kullanılmalı. Aksi takdirde rastgele kullanılan ilaçlar, eczaneden veyahut da başka komşudan alınan ilaçların kullanılması her zaman direnç geliştirir. Ve toplumda bu ilaçların tekrar tekrar kullanılması başlı başına problem oluşturur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Güzel Ahlak Yolculuğu. Süleymaniye Camii'nin avlusunda ezan sesi yankılanıyordu. Şerif Dede ile Ali camiye geldiler. Cemaatle namazlarını kıldıktan sonra Ali bir süre caminin kubbesine baktı. Caminin kubbesi muhteşemdi. Ali böyle büyük bir kubbenin nasıl düşmeden durduğunu merak ediyordu. İnsana huzur ve güven veriyordu. Kubbeye asılmış olan lambanın duruşu bile güzeldi. Caminin kendisi ise bambaşka bir güzellikti. Dışındaki bütün taşlar özenle dizilmiş gibi duruyordu. Kocaman olan kubbesi dışarıdan çok güzel gözüküyordu. Ali böyle büyük bir kubbenin nasıl düşmeden durduğunu merak ediyordu. Minareleri adeta gökyüzünü taşıyor gibiydi. Gökyüzü bir çadır olsa direkleri minareler olurdu diye düşündü. Çünkü minareler gerçekten çok yüksek yapılardı. Yüksek oldukları gibi çok sağlam gözüküyorlardı. Tepeleri ise sivriydi ve en uçlarında bir hilal oluyordu. Şerif dedesi Ali'ye bu hilallerin İslam dininin sembolü olduğundan en yüksek yerleri hak ettiğini söylemişti. Ali daha sonra İstanbul'u düşündü. Muhteşem bir şehirdi. Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, Kız Kulesi ve belki de şehirdeki en muhteşem şey olan Boğaz. Ali derin bir nefes aldı. İstanbul'un havasını ciğerlerine doldurdu.

Dedeciğim, yolculuğun faydalı olması için neler lazım? Şerif dede tatlı bir gülümsemeyle devam etti. Alim, yolculuğun faydalı, kaliteli ve keyifli, huzurlu geçmesi için bir takım özellikler taşıması gerekmektedir. Bu özellikleri sıralayacak olursak, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye gitmek istediğimizi, nasıl bir yolculuk yapmak istediğimizi, doğru yolda olduğumuzu nasıl ölçüp takip edeceğimizi, kafamız karıştığında kime sorup danışacağımızı bilmemiz gerekir. Yolculuğumuzu yaparken ihtiyaç duyduğumuz güç ve kuvveti nereden bulup besleneceğimizi, kazandığımız bilgi ve becerileri nerede ve nasıl değerlendireceğimizi, kazanımlarımızın sonunda bizi nereye ulaştıracağını bilmemiz gerekir Alim, dedi. Ali, peki dedeciğim biz kimiz, diye sordu. Şerif dede, Alim, biz insanız, diye cevapladı ve devam etti. Biz gelmiş geçmiş birçok kahraman gibi kahraman olacak, kendimize ve dünyaya güzel eserler hediye edecek potansiyele sahip olan bir varlığız. Bir ağacın altına gelmişlerdi. Ali yerdeki çöpü aldı ve çöp kutusuna attı. Ayrıca varlık sebebimiz kendimizi en iyi şekilde eğitmek, yeryüzündeki insanların faydasına çalışmak, kendimizin ve diğer canlıların haklarını korumak, tüm çevremizi koruyarak geliştirmek, duyarlı olmaktır, dedi. Peki dedeciğim, nereden geldik? Şerif dede, arif insanların olgun ve kamil tutumu gibi cevaplarına devam etti. Allah'tan geldik Aliciğim, dedi. Muhakkak ki ona döneceğiz. Her şeyin hakiki sahibi o. Bizim de hakiki sahibimiz o, evladım. Peki nereye gitmek istiyoruz dedeciğim, diye sordu Ali. Şerif dede, bilgiye irfana susamış torununa muhabbetle cevap vermeye devam etti. Tabii ki Allah'a geri döneceğiz. Biz bu dünya okuluna bir amaç için gönderilmişiz. Görev ve sorumluluklarımız var. O sırada Ali susamıştı. Dedesinden su istedi. Dedesi de çantasından su çıkarıp Ali'ye verdi. Ali suyunu oturarak 3 yudumda içti. Ardından dedesiyle yürümeye devam etti. Peki dedeciğim, nasıl bir yolculuk yapmak istiyoruz, dedi. Şerif dede, güvenli, sağlıklı, temiz, gayretli ve mücadeleli, adaletli, sabırlı, faydalı, huzur ve şükür dolu bir yolculuk yapmak istiyoruz ya da istemeliyiz, dedi. Şerif dede devam etti. Bir yerden bir yere giderken neler yaparız Alim, diye sordu ve yine kendisi cevapladı. Önce haritada gideceğimiz yerleri işaretleriz. Yol tarifi alırız. Ne kadar gideceğimizi ölçeriz, varacağımız yeri işaretleriz. Gideceğimiz yerlerle ilgili güvenilir kaynaklardan bilgiler toplarız. Bunlar bazen kitap, bazen de oralara gitmiş ve görmüş insanların tecrübeleri olabilir, dedi. Dedeciğim, yolculuğumuzu en verimli, en huzurlu, en başarılı yolculuk haline nasıl getirebiliriz? Bak Ali, tıpkı yeryüzü yolculuğu gibi hayat yolculuğumuzu da sonunda pişman olup üzülmemek için kişisel hayat planı yaparak en verimli, en huzurlu ve başarılı yolculuk haline getirebiliriz. Bu kişisel hayatı yaşarken hem kendimizi korumak hem de başkalarına zarar vermeden faydalı olmak için çok bilgili, çok tecrübeli ve çok başarılı bir kaynaktan yardım alıp koruyucu ve geliştirici kurallara, kanunlara ve tavsiyelere ihtiyacımız var. Bu örnek kaynağın hayatını çok huzurlu, çok başarılı, çok çalışkan ve gayretli yaşamış ve hayatının her alanında üstün ahlakla rol model olmuş, her zaman ve herkesçe de örnek alınabilen birisi olması gerekir. Peki bu örnek kim olabilir, dedi Ali, heyecanlıydı. Şerif de devam etti. İşte bu örnek tartışılmaz şahsiyet sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir.
Güzel ahlak yolculuğunu en güzel şekilde ve başarıyla yapmış ve tamamlamış olmasının sebebi, kendi isteklerine göre değil, bizi yaratan Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına, Allah'ın koyduğu kural ve kanunlara göre yaşaması, herkese sonsuza dek

güzel örnek olmasıdır. Ali çok mutlu olmuştu. Çünkü artık hayatında örnek alacağı kişiyi biliyordu. Peki dedeciğim dedi, yolculuğumuzu yaparken ihtiyaç duyduğumuz güç ve kuvveti nereden bulup besleneceğimiz konusunda ne dersin peki? Şerif dedi, yolculuğumuzu yaparken ihtiyaç duyduğumuz güç ve kuvveti nereden bulup besleneceğimizi bilmek bu yolculuğun en önemli kısmı Ali. Yolculuğa çıkmadan arabanın bakımını yapar, yakıtını doldururuz. Yakıt azaldığında bir yakıt istasyonuna gidip takviye yaparız. Hayat yolculuğunda da aynı şekilde yakıt istasyonları var. İşte bunlar ibadetlerdir. İbadetlerimiz bu yolculukta ihtiyaç duyacağımız tüm yakıtı sağlayacak ve bize takviye edecektir. İbadetler bizi yanlışlardan korur. Bizi doğruyu yapabilme gücü kazandırır. Biz de ilim ve iyiliklerle bu doğruları olgunlaştırırız. Şerif dede bu konuyla ilgili ayeti de aktarmaktan kendini alamadı. Ey müminler, gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer gerçekten mümin iseniz, düşmanlarınızdan çok üstünsünüzdür. Ayet-i Kerime'yi duyunca Ali çok heyecanlandı ve gözleri yaşardı. Dedeciğim, bu bana ezberlettiğin ikinci ayet-i kerimeydi değil mi diye sordu. Aferin Ali'm, hem ayet-i kerimeyi unutmamışsın hem de ezberlettiğim ikinci ayet-i kerime olduğunu hatırlıyorsun. Peki ilk ayet-i kerime neydi? Ali düşündü. Kısa sürede cevap aklına gelmişti. Hemen cevapladı. Tabii ki İkra ayeti dedeciğim dedi. Yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına sana okunan şekliyle oku ve bildir insanlara. Dedeciğim, kazandığımız bilgi ve becerileri nerede ve nasıl değerlendireceğiz? Şerif dede irfan yolcusu torununa cevap vermeye devam etti. Bak Ali, kazandığımız bilgi ve becerileri nerede ve nasıl değerlendireceğimizi bilmemiz yeni bilgi ve becerileri edinmek için bizi yüreklendirecektir. Ayrıca kendimizi tanımaya, insanları anlamaya, hak ve adaleti yaşayıp yaşatmaya da yarayacaktır dedi. Peki dedeciğim, bu yolculuktaki kazanımlarımız bizi nereye ulaştıracaktır? Ve ulaşacağımız yeri bilmemiz bize ne kazandıracaktır? Kazanımlarımızın bizi sonunda nereye ulaştıracağını bilmemiz gerekmektedir. Yolun sonunda nereye ulaşacağımızı bilmek bizi gayretli ve heyecanlı tutar. Böylece yolculuk daha güzel ve verimli geçer.

Ali acıkmıştı. Dedesine acıktığını söyledi. Dedesi Ali'yi caminin karşısındaki kuru fasulyecilere götürdü. Beraber yemeye başladılar. Kazanımlarımızın bize Allah'ın rızasına ulaştırması durumunda dünya okulunun güzel ahlak öğrencileri olarak kazananlardan olabiliriz dedi Şerif dede. Ardından devam etti. Bizler de bu yolculuğu Allah bizden razı, biz de Allah'tan razı olarak tamamlayalım. Bu durumda da iç huzura ve Cenab-ı Hakk'ın yakınlığına ulaşmış oluruz. Bizim uğrumuzda cihad edenlere ve çaba gösterenlere gelince, biz onları elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah iyilik ve iyi iş yapanlarla beraberdir. Bu güzel ve anlamlı uzun bir girişten sonra yolculuğumuzu planladığımıza göre artık yola çıkabiliriz dedi Şerif dede. Neydi yolculuğumuzun adı, asıl amacı? Güzel ahlak. Arapçada hulk veya huluk kelimesinden türetilen ahlak, kelime olarak huy, karakter, hal ve hareket tarzı anlamlarına gelmektedir. Ahlak, insanın kendisi dahil varlıkla ve insanlarla ilişkilerinde nasıl davranması ya da davranmaması gerektiğini gösteren değer yargıları bütünüdür diye devam etti Şerif dede. Konu önemli olduğu için birkaç önemli notu da paylaşmaktan mutlu oldu. Ahlak, bir toplumda genel olarak uyulması beklenen kurallar ve yapılması gereken görevlerin tümüdür. Ahlak, bir toplumdaki iyi ya da kötü sayılan davranışlar manzumesidir. Ahlak, şahsiyetimizi tanımlayan otomatik davranışlar ve alışkanlıklar bütünüdür dedi gözleri ışıldayarak. Ali bunları dinlemekten çok mutlu olmuştu. Önemli bir yolculuk olacağı açıktı. Sağlam ve doğru bilgiler alması gerekiyordu ve yolculuğu iyi planlamalıydı. Çünkü bu yolculuk kişiye ebedi saadet yolunu kazandıracaktı. Sonunda Allah'ın rızası vardı. Onun rızasının karşılığında da cennet vardı diye düşündü. Şerif dede, bir davranışın ahlaki olması için otomatik olarak yani zorlanmadan gönüllü yapılması ve süreklilik göstermesi beklenir dedi ve devam etti. Arada sırada yapılan davranışlar ahlak olarak tanımlanamaz. Eğilim, yatkınlık olarak tanımlanır.

0: fasulyelerini bitirmişlerdi. O sırada ezan sesi duyuluyordu tekrar Süleymaniye Camii'nden. Abdestleri vardı. Ali dedesinin elinden tuttu ve beraber camiye gittiler. Ali ve dedesi iyice gezmişlerdi ve gün akşama varmıştı. Ali'nin evinin önüne geldiklerinde Ali dedesine çokça teşekkür etti. Hem anlattıkları hem de gezdirdiği için. Cuma akşamı için yolculuğa çıkmak üzere anlaştılar.
1: Okudukça sona erdi. Eser Güzel Ahlak Yolculuğu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: Sofra.
1: Akram Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akram Mobil hattımız 501 630 30 30.

İlahi aşka uyun. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

Kur'an'da aklın işlevlerini açıklayan 9 kavram. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, aklı ele alırken onun farklı görünüm ve işlevlerine dikkat çeker. Tefekkür, tezekkür, tedebbür, tefakkuh, şuur, nazar, furkan ve itibar gibi bir takım kelimeler kullanarak akıldan neyi kastettiği yönünde daha bütüncül bir görünüm ortaya koymaktadır. 1. Teakkul. Aklın en önemli görevi, doğru

düşünme ve dış dünyayı tasavvur ederek algılama anlamındaki teakkuldür. Kur'an, aklı işaret ettiği ve onun işlevine vurgu yaptığı her yerde, akıl kelimesi yerine genelde aktif aklı ifade eden teakkul ifadesini tercih ederek insanlara hitap etmektedir. Aklın duyu organlarıyla kendisine ulaşan verilerin ve bilgilerin analizini yaparak bir üretimde bulunması şeklinde tarif ettiğimiz teakkul denen düşüncenin aklın kullanılmasına işaret eden, insanın hükümler vermesini sağlayan, gönüllere nur, bilinç götüren, kötü arzuların disiplin altına alınmasını temin eden, bilgiyi doğuran ve bilgi alemiyle bağ kuran, bölünmüş ve parçalanmış kalpler arasında bir bağ vazifesi gören düşünme şeklidir. Tefekkür. Bir şey hakkında zihnin çalıştırılması anlamında akletmek fiilinden türeyen tefekkür, bilgiye, bilinene sevk eden bir kuvvettir. Zira tefekkür, aklın fonksiyonunu eda edebilmesi için çok önemli bir merhaledir ve doğrudan kalple ilgili bir fonksiyondur. Kur'an'da tefekkürün tüm nesneler, olaylar, oluşlar ve Allah'ın Celle Celaluhu kelimeleri üzerinde akıl yorup bir sonuca varmak, ibret almak, bu nesne, olay ve oluşların kabuğuyla gizlenen gerçeğe ulaşmaya çalışmak anlamında kullanıldığı görülür. Tefekkürde esas olan akıl ve kalp bütünlüğünün sağlanmasıdır. Zira kalp, aklın bir araya getirdiği manaları tefekkür neticesinde belli bir sıra ve kurala göre dizer. Zaten manalar arasında bir düzenlilik yoksa onun adı tefekkür değildir. Tefekkürün vazifesi dağınık anlamları belli bir düzene koymaktır. 3. Tezekkür, zikir. Sözlük anlamı itibariyle zikir, bir şeyi telaffuz etmek, ezberlemek, muhafaza etmek, ders edinmek, çokça okuyarak bir şeyin ezberlenmesini kolaylaştırmak, anlamak, güzel bir şekilde övmek veya eleştirmek, unutmamak, istenilen şeyin zihinde döndürülmesi, hatırlama, hatırlatma ve bildiğimiz şeyleri sürekli akılda tutmak anlamlarına gelir. Kur'an'da zikrin en çok kullanılan şekillerinden biri de tezekkürdür. Tezekkür, salt bir düşünce değil, özellikle ilahi emir ve yasakları dikkate alarak zihnimizi, kalbimizi ve eylemlerimizi o iradenin isteği doğrultusunda yönlendirme, öğüt ve ibret alma gayreti içinde olmaktır. Tefekkürde olduğu gibi, tezekkür de hem manevi hem de maddi varlıklar hakkında kullanılmaktadır. Ey Muhammed! Sana bu kitabı, ayetlerini tedebbür etsinler ve aklı olanlar tezekkür etsinler diye indirdik. Saat 29. Bu ayetteki tezekkür ifadesi ibret ve öğüt almak olarak değerlendirilmiştir. Dört, tedebbür. Kur'an'da tedebbür kavramı dört yerde. Nisa 8, Müminun 68, Saat 29 ve Muhammed 24. ayetlerinde meseleleri derinlemesine arka boyutunu ve kökünü düşünmek, mütalaa etmek, dikkat etmek ve hürmet etmek anlamlarında kullanılmaktadır. Burada Allah Teala, Kur'an'ın arka planını, yani Kur'an ayetleriyle bildirilen hükümlerin, emir ve yasakların, ibadetlerin ve tüm ahlak kurallarının, Kur'an'da geçen kıssaların tam olarak anlaşılması ve kavranması için görünen ön yüzüyle görünmeyen arka tarafında düşünülmesini istemektedir. Kur'an üzerinde tedebbür denince, Kur'an ayetlerini, başta akıl ve mantık olmak üzere tüm düşünce yollarını ve çeşitlerini kullanarak, ayetlerin ayetlerle, ayetlerin surelerle, surelerin surelerle olan irtibatlarını da göz önünde bulundurmak gerekir. 5. Tefakkuh. Kur'an'da 12 surede, toplam 20 ayette ve 20 yerde geçer. İlk anlamı, ince anlayış olan fıkhı kelimesinden türeyen tefakkuh, hazır bir bilgiyle gaybi bilgiye ulaşmaktır. Tefakkuh, fıkıh sahibi olmaya çalışmaktır. Bütün İslami ilimleri içine alan fıkh kelimesi, sonradan yalnızca muamele ilmi haline gelmiştir.
Oysa dinde tefakkuh, sadece ahkamı öğrenmekten ibaret olmayıp, aynı zamanda dini iyice anlama, onu bütün gerçekleriyle kavrama, derin bilgiye sahip olma anlamlarına da gelir.

6. Nazar. Bir şeyi görmek ve idrak etmek için göz ve basireti, algılayan kalp gücünü ona yöneltmeye, bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşmaya denir. Kimi zaman nazardan düşünme ve araştırma, kimi zaman da araştırmadan sonra elde edilen bilgi kastedilir. Kavram olarak nazar, ilim ve zanna götüren düşünmeye denir. Nazar kavramıyla selim fıtrata seslenen Kur'an, nazar kelimesiyle düşünme ve derin anlayış yanında, gözle görmek, bilmek, tefekkür, ihsan ve nimet, şaşırıp hayrete düşmek, tehir edip geciktirme, bekleme, kulak verme ve dinlemek gibi manaları da hedeflemiştir. 7. Şuur. Anlama, farkına varma, duyularla idrak etmek, hissetme ve bilgi elde etme anlamında beynin fonksiyonlarıyla ilgili bir başka akletme çeşididir. Şuur, bir şeyi hissetmekle bilmektir. Aynı zamanda idrakin ilk merhalesi, bir şeyin akıl kuvvetine ilk ulaşım mertebesi, ilk tecellisidir. Şuur, akıl melekelerinin en başında gelenidir. Şuur, insanın kendinden ve çevresinden haberdar olması ve bu iki ortam arasında münasebet kurabilme melekesi olarak da tarif edilebilir. 8. Furkan. İki şeyi birbirinden ayırmak, hak ile batılı ayırt etmeye yarayan nur anlamına gelmektedir. Furkan, ayrıca hidayet, nur, ilim, iyi ile kötüyü ayırt etme kabiliyeti manalarına da gelmektedir. Birbirine tezat durumda olan şeylerin birbirinden ayrılmasını sağlayan ölçü anlamına da gelmektedir. Furkan'ı, doğruyu yanlıştan ayırt etmeye yarayan insan aklı, gerçeklik bilgisi, ahlaki ve manevi planda değerlendirme yeteneği olarak yorumlamak da mümkündür. İtibar. Kelimenin temel manası, bir halden diğer bir hale geçmektir. Bu kavram, müşahede olunanın bilgisinden müşahede olunmayana ulaşma, onu elde etme manasını ifade etmektedir. Şöyle de tarif edilmiştir. İtibar, eşyanın gerçek varlığına, aslına ve delalet ettiği yönlere nazar ederek, onun cinsinden yeni bir şeyi tanımaya ve bilmeye çalışmaktır.

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan akılla ilgili 9 kavramı paylaştık. Programı akra.media sayfamızdan da dinleyebilirsiniz.
1: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

Hikmet bir şeyi yerli yerli yapmak demek. Bu çok önemli. Müslümanın hikmetli olması lazım. Sözünün, işinin, hareketinin hikmetli olması lazım. Bu da ariflerde olur. Arif olmazsa insan, arif olmadığı zaman pot kırar. Hikmetsiz iş yapar, yalan yanlış iş yapar. Kafayı çalıştırmak lazım. İyi Müslümanlık kafa çalıştırma işidir. Aptallıkla iyi Müslümanlık olunmaz. Fakir olabilir, tahsilsiz olabilir ama açık göz olacak. Gözünü açacak, sevaplı şeyi bilecek, yapacak, güzel yapacak, yerinde yapacak, zarif yapacak, kalp kırmadan yapacak, gönül alacak şekilde yapacak, yumuşak yapacak.

0: Ve rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Akli melekeyi kullanma becerisi çocuklarda var mıdır Ayşen Hocam? Bazen çok küçük yaştaki bir çocuktan beklemediğimiz bir düşünceye şahit olabiliyoruz ya da sözlerini duyabiliyoruz.
2: Bu bir zeka işlevidir çünkü. Ama sonrasında biz onları sen konuşma, sen sus, sen bilmezsin, sen çocuksun diyerek ne yapıyoruz? O işlevlerini köreltiyoruz. Bununla ilgili bir anekdot paylaşmak istiyorum. Eğitim fakültesinde öğretim üyesi iken bir gazete haberini, daha sonra bunun üzerine de bir makale yazmıştım. Amerika'da ödül alan, bir yazılım ödülü alan genç ödülü alırken diyor ki aslında bu ödülü ben değil annem hak etti. Çünkü annem bana her gün okuldan döndükten sonra bugün öğretmenine ne sordun diye sorardı. O dönem bizim de şey var, tabii çocuk eğitimimizi kullandığımız, genellikle anneler soru sorardı çocukların ama bugün öğretmenin sana ne sordu diye sorardık.
1: Evet.
2: Sen ne cevap verdin? Halbuki sen bugün öğretmenine ne sordun sorusu hakikaten misyon yüklemede çok önemli ve o ödülü annenin hak ettiğine ben de yürekten inanmıştım. Bu bir bakış açısı ve bu bir öğreti. Bu öğretinin mesela şey denir, çocuklar hani niye sorusunu çok sorar.
1: Evet.
2: Neden?
1: Evet.
2: Niye? Bu ne? Yani öyle ki artık bıktırabilirler. Ama biz bıkmamacasına o sorusunu, hatta biz de soruyla karşılık vererek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de soru tekniği vardır. Hayatımızda soru sormayı, doğru soru sormayı ve doğru cevapları, çünkü doğru soru sormazsak cevap doğru olsa bile bizim işimize yaramaz ki. Soruyu doğru sormak gerekiyor. Soruyu doğru sormak becerisiyle ilgili inşallah göreceğiz. Orada da fark edeceksiniz. Şey çok önemli, çocukların o düşünme yapılarında esnek kalmaları, mesela kreatif keşfedici eğitimlerde standart öğrenilmiş şeyler çözüm değildir.
1: İşte, kalıplaşmış,
2: evet,
1: bilgiler.
2: İşte bizim çocukluğumuzda çok meşhur bir polisiye dizi vardı, şimdiki polisiye diziler gibi ama dedektiflik gerektiren. Onunla ilgili bir film sahnesi çok iyi hatırlıyorum. Bir teyp kaydı var, tek delil ve teyp kaydında bir şey arıyor. Hep olmaması gereken ses arıyor. Oysa olması gerekip olmayan bir ses asıl delil olduğunu sonradan keşfediyor. Yani bu bir bakış.
1: Evet.
2: Yani illaki olmaması gereken anormal şeyler değildir sistem açıklayan. Bazen olması gerekip olmayanlar da sistem açıklayabilir. Dolayısıyla bizim onu keşfedecek akli melekelerimizi doğru kullanmak, doğru sorular sormak ve muhakeme dediğimiz, zaten muhakeme önemli bir aktif düşünme malzemesi ya da imkanı. Yani Allah insana bu malzemeyi vermiş ki hani sonrasında ya ben bunu göremezdim ki diyemesin.
1: Diyemesin.
2: Ben bunu bulamazdım ki diyemesin. Ki samimi söylüyorum, eğer vahiy olmasaydı, yani soru sorabilen, yani biz Hazreti İbrahim peygamberimiz kadar zihinlerimiz açık değil. O bulmuş ama biz bulamayabilirdik. Ya bu vahiy de çok büyük bir kolaylaştırıcı. O konuda hamd etmek lazım. Şükretmek lazım gerçekten. Ama sadece vahiy değil, hayatımızın birçok rutininde, hayatımızın küçük anlarını tanımlama ve yönetme de bize verilmiş bir melekedir. Akıl ve çok büyük bir nimettir.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.
3: Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Musa aleyhisselama vahiy gelmesi.
1: Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve bir peygamberdi. Hani Musa gece yolunu şaşırdığında ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Ondan size yol hakkında bir haber getireyim yahut da parlak bir kor getireyim de ateş yakıp ısınasınız," demişti. Ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşmak için onu huzurumuza yaklaştırmıştık. Rahmetimizden dolayı ona kardeşi Harun'u da nebi olarak ihsan ettik. "Ey Musa, gerçek şu ki ben mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Andolsun ki biz Musa'yı açık açık 9 ayet, mucize ve delil vermiştik. İşte İsrailoğullarına sor. Musa mucizelerle onlara geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, muhakkak ki ben seni büyülenmiş zannediyorum," dedi. Musa dedi ki, "Ey Firavun, pek iyi bilirsin ki bunları birer ibret, belge olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Ey Firavun, ben de senin kesinlikle helak edilmiş olacağını zannediyorum. Andolsun ki biz Musa'yı ayet ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de onlara, "Şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim, bana iman edin," dedi. Bir de onlara ayet ve mucizelerimizi getirince hemen bunlara gülüştüler. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet, mucize diğerinden daha büyüktü. Belki inkardan dönerler diye onları türlü türlü azaba tabi tuttuk. Onlar başlarına gelen felaketleri görünce Musa'ya, "Ey sihirbaz, Rabbine bizim bu azaptan kurtulmamız için sana olan ahdine dua et. O zaman biz iman edip hidayete ereceğiz," dediler. Fakat biz duasını kabul edip onlardan azabı kaldırınca hemen onlar verdikleri sözden cayıverdiler. Çünkü Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, "Ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımın altından akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim? Eğer dediği doğru ise gökten üstüne altın bilezikler atılmalı ve beraberinde birbiri ardınca onu tasdik eden ve ona yardım eden melekler gelmeli değil miydi? Yoksa böyle birine inanılır mı? Beyinsiz misiniz?" diyerek kavmini küçümsedi ve suçladı. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavim idiler. Böylece onları sonradan gelenler için ibretlik bir geçmiş ve misal yaptık. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince, "Onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın," dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, "Bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim de o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dinini değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum," dedi. Musa, "Şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım," dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, "Siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru

söylüyor ise sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah haddini aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün bu yerde, Mısır'da İsrailoğullarına galip gelen kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa ondan bizi kim kurtarır? Buna karşı Firavun, size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu gösteriyorum, dedi. İnanan o kimse, ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve ondan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim! Cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdad isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapkınlığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah nezdinde, gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır, nefretle karşılanırlar. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirlerine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yer orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim! Benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatıverdi, boğulup gittiler. Onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki, onlar sabah akşam kabirde, kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu gün de, Firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun denilir.
Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti

0: mucizeleri, Tevrat'ı verdik ve İsrailoğullarına da o kitabı miras bıraktık. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık.
1: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Arif, gönül gözüyle bilen insan. Arif kelimesi Arapça arif sözcüğünden gelir. Kökü arefe fiilidir. Bilmek, tanımak, idrak etmek anlamına gelir. Bu kökten türeyen marifet, sezgiyle kavranan içsel bilgi demektir. Yani arif akılla değil, kalple ve tecrübeyle bilen, fark eden, hakikati sezen kişidir. Alim ve arif arasında fark vardır. Tasavvuf düşüncesinde alim zihinsel bilgiyle, arif ise manevi tecrübeyle öğrenir. Bu sözde bu fark şöyle anlatılır. Alim neyi bildiğini bilir, arif neyi bilmediğini. Bir başka deyişle arif hakikati kelimelerle değil, hal ile tanır. Divan şiirinde arif genellikle zahidin karşısında yer alır. Yani dışa dönük, ibadetle yetinen kişi. Arif, irfan sahibi, gönül gözü açık kimsedir. Eşyayı zahiri biçimiyle değil, içsel anlamıyla görür. Bu yüzden tasavvufta arifi billah, ehli yakin, kutb, veli, ehli tahkik gibi ünvanlarla anılmıştır. Fuzuli bir beytinde bu farkı incelikle dile getirir. Der ki, hikmeti dünya ve mafiha bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafihanedir. Yani dünyanın ne içinde ne dışında olduğunu bilmek yetmez. Hakiki arif dünyanın aslında ne olduğunu bilmeyen değil, onu aşan kişidir. Mevlana der ki, arif gönlüyle görür. Çünkü kalp hakkın aynasıdır. Yunus Emre de, alim isen arif ol, ilminle amel eyle, arif isen daim ol, gönlünde cemal eyle der. Arif, maddenin ötesinde manayı gören, bilginin kalbe dönüştüğü noktada duran insandır. Onun ilmi okumakla değil, olmakla elde edilir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Peygamber Efendimiz etrafındaki kimselere sormuş. Eyyül halki a'cebu ileyküm imanen. İmanı bakımından sizden en çok şaşırdığınız, en çok hayret ettiğiniz, efendim en yüksek imana sahip, en hayranlık duyulacak imana sahip kişi, mahlukat kimdir diye sormuş. Peygamber Efendimiz böyle sorardı. Sorardı, sorulu cevaplı olunca daha iyi öğretilir diye böyle öğretirdi İslam'ın inceliklerini. Sormuş, demişler ki ya Resulallah, melekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna ve hum inde rabbihim. Onlar Rablerinin huzurunda inanmasınlar da ne yapsınlar? Melekler niçin inanmasın? Mümkün mü inanmamak? Elbette inanacaklar. O şaşılacak bir şey değil. Onun üzerine demişler sen nebiyyun. Peygamberlerdir. Buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye iman etmesinler? Vahiy kendilerine iniyor. İnanmaz mı peygamberler? O da normal. Kalu fenahnu. O zaman bizleriz ya Resulallah demişler. İman bakımından en böyle hayranlık duyulacak, beğenilecek insanlar bizleriz. Demiş ki ve ma lekum la tu'minuna zehne beyne azhurikum. Ben sizin karşınızdayken siz nasıl olur da inanmazsınız? Ben mucizeler gösterip duruyorum. Tebliğ ediyorum ahkamı ilahiyi. Nurumu saçıp duruyorum üzerinize. Pırıl pırıl aydınlatıyorum ortalığı. İnanmayıp da ne yapacaksınız? O zaman tabii bilememişler. Böyle sıraladıkları halde şey yapmayınca. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz iman cihetinden insanların en şaşılacağı, en hayran olunacak insanlar şunlardır ki grubu şudur ki لَكَوْضُنْ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِ benden sonra dünyaya gelirler. Bu dünyaya benden sonra gelirler yaşamaya. يَجِدُونَ سُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ sayfalar bulurlar içinde yazılar olan يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا içindekilere iman ederler. Asıl iman bu. Kıymetli iman bu diye bizlere dokunuyor bu güzel şeyin. Bu sözün bir ucu bize geliyor elhamdülillah. Sıkı durun, sevinçli olun, hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin. Elhamdülillah doğru yoldayız. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allah-u Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu dünyanın iki para etmez metaına aldanmaz. Allah-u Teala Hazretlerine has halis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın. Çok büyük şerefe sahibiz. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim kardeşlerim, geçen haftalar okuduk ya, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Peygamber Efendimiz Allah'a sığınırdı. Dua ederdi. Aman ya Rabbi, sen beni koru ya Rabbi. Şunlara uğratma ya Rabbi diye dua ederdi. Nelerden sığınırmış Allah'a? Okuyalım. Kâne yeteavvezu min cehdil bela. Belanın kendisine gelip çatmasından, efendim, onu efendim zorlamasından, zora düşürmesinden, efendim sıkıştırmasından

0: şakkat vermesinden Allah'a sığınırdı. Bela, bela aslında imtihan demektir. Kelime olarak, mana olarak, lügat manası olarak efendim imtihan demektir. Başımıza gelen bu musibetler neden geliyor? Bakalım biz iyi kul muyuz diye imtihan etmek için geliyor. E canım ben Allah'ın sevgili kuluyum, mümin kuluyum. Bana gelmesin. İmtihan dünyası. Hepimizin durumu aynıdır. Böyle bir bela, bir imtihan gelince ne yapacak Müslüman? Müslümanlar ne yapar? Sabreder. Sabredince kazanır. Allah'tan geldiğini bilir belanın, imtihanın. Dişini sıkar, sabreder. Sabredince ecir kazanır. İmtihan geçer, iyi bir halde gelir. Bir sıkışık olur insan, bir iyi olur. Bir fakir olur, bir zengin olur. Bir zengin olur, bir fakir olur. Bakarsın, fabrikatör yoksul düşmüş. Bakarsın, bir yetim çocuk fabrikatör olmuş. Dünyanın imtihanlarıdır. Hepsi boştur, hepsi gelir, hepsi geçer. Böyle belanın gelip sıkıştırmasından Allah'a sığınırdı. Yani beni belalara uğratma ya Rabbi demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Sonra ve derek ki şaka. Şakavetin kendisine gelmesinden sığınırdı Allah'a. Şakavet nedir? Saadetin zıttıdır şakavet. Saadet mutluluk, şakavet mutsuzluk ama ilahi mahrumiyet. Yani birisi ilahi bir takım lütuflara mazhar olup Allah'ın sevdiği yolda olmak, ötekisi de Allah'ın sevmediği durumda olmak demek.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Nebe, Naziat ve Abese surelerini dinleyeceksiniz.
3: Nebe suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 40 ayettir. Nebe, haber demektir. Kıyamet gününün haberiyle başladığından bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Müşrikler birbirine neyi sorup duruyorlar? İnanıp inanmamak için hakkında ayrılığa düştükleri o büyük güne ait haberi mi? Hayır, ayrılığa düşmeye lüzum yok. Gerçeği ileride bilip anlayacaklar. Yine hayır, onlar ileride elbette bilecekler. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı? Hem sizi de çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi sükunet için bir örtü kıldık. Gündüzü de geçiminizi kazanma vakti yaptık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Ona parıl parıl parlayan bir kandil, güneş astık. Taneleri, bitkileri ve ağaçları, sarmaş dolaş olmuş bahçeleri çıkaralım, yetiştirelim diye sıkışan, yoğunlaşan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik. Muhakkak iyi ile kötünün, doğruyla yanlışın ayrılma haklarında hüküm verilme günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir de hepiniz bölük bölük gelirsiniz. Artık o gün gök kapı kapı açılmış, dağlar yürütülüp dağılmış bir serap gibi olmuştur. Şüphesiz cehennem hem her an günahkarların düşmesi beklenen bir gözetleme yeri, hem de azgınların dönüp varacağı bir yerdir. Azgınlar devirler boyunca orada kalacaklardır. Orada ne bir serinlik ne de içilecek iyi bir şey tadarlar. Yalnız yaptıklarına tam uygun bir ceza olarak bir kaynar su, bir de irin içerler. Çünkü onlar bir hesap görüleceğini ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamış ve değersiz saymış, kendi bildiklerini yaşamışlardı. Biz de yaptıkları her şeyi bir kitaba, deftere birer birer kaydetmişizdir. Şimdi tadın cezanızı, artık size azaptan başkasını artırmayacağız denilecek. Şüphesiz takva sahipleri içinde her korku ve kaygıdan kurtuluş ve cennette bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta dilberler ve dolu dolu kadehler vardır. Orada boş bir söz ve bir yalan iş.

0: etmezler. Bunlar Rablerinden bir mükafat, yeterli bir bağış olarak verilir. Evet, bu göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, Rahman olan Allah tarafındandır ki ona o gün kimse hitap etmeye kalkışamaz. O gün ruh, Cebrail ve melekler saf halinde ayakta duracaktır. Rahman'ın kendisine izin verdiğinden başkaları konuşamazlar. Onlar da ancak doğruyu söylerler. İşte bu kıyamet kesin gerçek olan gündür. O halde dileyen Rabbine iman ve itaatle bir dönüş yolu edinsin. Çünkü biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi ellerinin önden gönderdiği şeylere bakacak ve kafir de keşke ben bu azabı görmeyip toprak olsaydım diyecektir. Nâziât Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 46 ayettir. Adını ilk ayette geçen nâziât, söküp çıkaran kelimesinden alır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun kafir gruplarının ruhlarını gayet şiddetli olarak söküp çıkaran meleklere. Allah'a teslimiyet içinde olan müminlerin ruhlarını yavaşçacık alanlara. Gökte yüzüp yüzüp giden meleklere, işlerinde yarışıp geçenlere, bir de emrimizle kullara ait işi yöneten meleklere ki elbette kıyamet kopacak. O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, ardından gelen başka bir sarsıntı onu takip edecek. O gün kalpler korkudan titreyecek, insanların utançtan gözleri yere dikilecek. Onlar dünyadayken, biz mi sahiden dirilip evvelki hale döndürüleceğiz? Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı? Derler. Onlara, evet, Allah her şeye kadirdir denilince, öyleyse bu dönüş ziyanlı bir dönüştür, dediler. İyi bilin ki o zor değildir. Ancak o, sura son üfürülüş, yine bir tek çığlıktır. Bir de bakarsın ki onlar hemen uyanıp toplanırlar. Resulüm, Musa'nın haberi sana geldi değil mi? Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, çünkü o azdı. De ki, küfürden arınmaya meylin var mı? Seni Rabbinin yoluna ileteyim de artık ondan korkasın. Derken Musa gidip ona büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o yalanladı ve karşı geldi. Sonra koşarak dönüp gitti. Derhal halkını ve sihirbazlarını topladı da onlara şöyle seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah da onu hem dünyanın hem ahiretin ibretlik azabıyla yakaladı. Şüphesiz bunda Allah'tan korkan kimseler için gerçekten büyük bir ibret vardır. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa göğü mü? Ki Allah onu bina etti, boyunu yükseltti ve onu düzene koydu. Onun gecesini kararttı, hem de gündüz aydınlığını çıkardı. Bundan sonra yeri elips şeklinde yuvarlattı, yayıp döşedi. Ondan suyunu ve otlağını, çeşitli bitki ağaçlarını çıkardı. Dağları da tespit edip yerleştirdi. Bunların hepsi size ve hayvanlarınıza birer fayda olması içindir. Fakat o güç yetmez en büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman, o gün insan ömründe hayra mı, şerre mi, neye koştuğunu hatırlar. O alevli ateş görüp girecekler için ortaya çıkarılır. Artık kim azgınlık etmişse ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse, işte muhakkak ki o alevli ateş kendisinin varacağı tek yerdir. Fakat kim de Rabbinin huzurunda duracağı makamından korkup gereğini yapar, nefsini de kötü hevesten men ederse, işte muhakkak ki cennet onun varacağı tek yerdir. Resulüm, sana kıyamet saatini, ne zaman onun gelip çatması diye soruyorlar. Sende onu anlatma bilgisi nereden olsun? Onun son bilgisi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Sanki onlar o kıyamet gününü gördükleri gün, dünyada bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başka kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Hazreti Peygamber, bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişiyi İslam'a davetle meşgul olurken, ama bir Müslüman olan Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh de yanına gelip, bunlardan habersiz olarak, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret," diye birkaç defa tekrar etmişti. Resulullah Efendimiz de ona karşı iltifat etmeyip hafifçe yüzünü ekşitmişti ki bu sure onun üzerine indi. Bu aynı zamanda bütün müminlere bir ikaz niteliğindedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber ama geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. Resulüm, sen ne biliyorsun? Belki o, senden öğrendiğiyle arınacak, nefsini tezkiye edecek veya öğüt alacaktı da, o öğüt kendisine fayda verecekti. Ama zenginliğinden öğüde ihtiyaç duymayana gelince, sen ona yönelip ilgi gösteriyorsun. Halbuki onun arınmamasından sana ne? Fakat sana koşup gelen kimse, Allah'tan korkarak gelmişken sen onunla habersiz gibi ilgilenmiyorsun. Hayır, böyle yapman doğru değil. Çünkü o ayetler bir öğüttür. Artık dileyen onu belleyip öğüt alır. O Kur'an çok değerli, iyilik timsali seçkin katip meleklerin elleriyle yazılmış, çok şerefli, kadri yüce, tertemiz sahifeler içindedir. O kahrolası, asi insan ne nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı hiç düşünmez mi? Bir nutfeden, spermadan yarattı da onu en güzel şekilde biçime koydu. Sonra ona doğmasında, hayır ve şerri seçmesinde yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Daha sonra da dilediği zaman onu diriltip kaldıracak. Doğrusu insan, Allah'ın emrettiği şeyleri hala yerine getirmedi. Bir de insan, yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz, suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik. Üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, İri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin de hayvanlarınızın faydalanması içindir. Kulakları sağır eden o ses geldiği, kıyamet koptuğu zaman, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından kaçacak. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi, derdi vardır. Bir takım yüzler o gün parıl parıl parlayacak, gülecek ve sevinecektir. Bir takım yüzlerin de o gün üzeri tozludur. Üstelik onları toz topraktan bir karanlık bürüyecek. İşte bunlar inkarcıların, haktan, hakikatten sapan, günaha dadanan ve haddi aşanların ta kendileridir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzü Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nebe, Naziat ve Abese surelerini dinlediniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Uyuz hastalığı özellikle kabinlerde kıyafet denenmesi ya da kargoyla gelen bir kıyafetin kullanılmasıyla bulaşabilir mi? Parazit dışarıda, dış ortamda 3 gün canlı kalabiliyor. Fakat vücutta uzun süre kalabiliyor. Günlerce, aylarca kalabiliyor. Hatta kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa, işte feçli bir hastaysa yıllarca parazit çoğalabiliyor. Vücutta uyuz olan bir kişi yaklaşık 10-15 tane parazit taşır. Kabinlerde nasıl oluyor? Parazit oranı çok yüksekse, sizden önce deneyen kişi üzerinde biraz uzun tuttuysa, atıyorum 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, o kıyafet elbette ki bulaşmış olabilir. Tabii bu kişideki uyuz oranıyla ilgili, sayısıyla ilgili. Kıyafet ya da kargoyla geldi. Kargoyla geldiği zaman dış ortamda teorik olarak baktığınızda 3 günden fazla kaldığı için parazit mikroorganizmasının ya da parazitin öldüğünü düşünebiliyoruz. Fakat tedbiren biz şunu öneriyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu alınan kıyafetlerin yıkanıp sıcak ütüyle ütülenip öyle kullanılmasını öneriyoruz. Özellikle kafeler gibi toplu yaşanan sosyal aktivitelerin olduğu yerlerdeki şallar, mesela sırtımıza aldığımız şallar, bunlardan da mesela geçme ihtimali var. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Parazit girdiği zaman hangi bölgeler kaşınır, bundan bahsetmek isterim. Özellikle tuttuğu, sevdiği bölgeler var. Erişkinde boyundan aşağı bölgeyi tutar. El parmak aralarında, el bileğinde, dirseklerin iç yüzlerinde, karın bölgesinde, bacakların iç yüzlerinde ve kalça bölgesinde, özellikle göğüs bölgesinde bu kaşıntılar olabiliyor. Özellikle bu bölgeleri tutabiliyor lezyonlar. Tipik lezyonu küçük tünel tarzında, parmak aralarında küçük çizgiler halinde ve uçlarında küçük inci tanesi gibi noktalar tarzında bulgular verir. Bir dermatolog, bir uzman gördüğü zaman bu lezyonları genellikle klinik olarak tanıyabiliyor. Biz hasta geldiği zaman ilk sorduğumuz, gece kaşıntınız var mıdır? Ailede başka bir kaşıntı olan hastamız veya yakınımız var mıdır? Ya da son zamanlarda sizi ziyarete gelen, kaşıntısı olan bir yakınınız oldu mu? Bunlar daha çok hangi bölgede oluyor? Hocam başından, boynumdan yukarısında olmuyor. Daha çok boyundan aşağısında. Bunlar tamamen yakaladığımız donelerdir. Ama çocuklarda ise biraz daha tutulum farklıdır. Neresi tutulabilir? Çocuklarda avuç içleri, kulak arkaları, yüz bölgesi, özellikle süt emen küçük bebeklerde yanaklarına bulaşabiliyor. Kulak arkasına bulaşabiliyor. Buralarda da mutlaka klinik olarak muayene etmek gerekiyor. Son dönemlerde artışının sebebi de tabii kapalı ortamlarda aile içi ilişkiler biraz daha yoğunlaştı. Toplu yaşanan yerler, bunlar uyuzu arttıran sebeplerdir. Birbirine bulaşı arttırıyor. Özellikle yurtlar, okullar, kalabalık yaşayan aile bireylerinin arasında çok daha fazla yayılmasını gözlüyoruz. Tamamen dışta deride olan bir rahatsızlık. Ve çok hijyene dikkat ediyorum, bana uyuz bulaşmaz diye bir kaydı yok, ama hijyen ortamına daha çok dikkat edenlerde daha az bulaş oluyor. Ama hijyene dikkat etmeyen, daha uzun süre parazitin mesela az yıkanan, az çamaşırların daha seyrek yıkandığı geniş ailelerde daha fazla yayılabiliyor. Ama sık banyo yapan, çamaşırlarını düzgün yıkayan, ütüleyen insanlarda biraz daha bulaş olayı daha düşüktür. Hiçbir zaman uyuz mikrobuna bir bağışıklık yoktur. Bir defa geçirseniz sonrası yine 2, 3, 5 temas ettiğinizde geçirme ihtimaliniz mutlaka vardır.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da Mahmut Esat Göçen Vakfı tarafından düzenlenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. 27 Temmuz'da sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk, programın manevi coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen işrak ibadetiyle zirveye ulaştı. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, Peygamber Efendimiz'in kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen işrak ibadetini aynı safta eda ederek anlamlı bir

sabaha şahitlik etti. Program kapsamında Peygamber Efendimizin kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır hadisi şerifi hatırlatıldı. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla katılımcılar güneşin doğuşuna kadar meydandaki manevi atmosferi birlikte yaşadı. Bu önemli vakit dua, zikir ve tesbihatlerle değerlendirildi. Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoca'nın hayatının anlatıldığı deneyim tüneli oldu. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören bu bölüm, ziyaretçilere hocamızın ilim, irfan ve hizmet dolu hayatını yakından tanıma imkanı sundu. Değerli dinleyenlerimiz, Doğuş Elazığ İşrak programının tamamı Akra'da sesli olarak sizlerle buluşuyor. 13 Zafer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü Elazığ'da gerçekleştirilen program, Akra'da sesli olarak yayınlanırken programın tamamına Akra Medya'nın önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an erişebilirsiniz. Ayrıca Mahmut Esat Göçen hocamızın yad edildiği sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel programları da yine Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Öte yandan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması vesilesiyle bağışçıların desteğiyle 22 bin aşkın badem fidanı hediye etti. Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında başlatılan bağış kampanyası yoğun destekle 20 bin hedefini aştı. Kampanyaya destek vermek isteyenler dikiliağacımvar.com üzerinden fidan bağışında bulunabiliyor. Sevgili dinleyenler, Avustralya'da da İşrak İbadeti Buluşması gerçekleştirildi. Doğuş Elazığ buluşmasının ardından bu kez Avustralya'da yüzlerce gönül dostu İşrak Vakti'nin bereketinde bir araya geldi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'ın Hicri doğumunun 91. yılı dolayısıyla Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni inşa edilen İslam The Lifestyle Center'da İşrak İbadeti Buluşması gerçekleştirildi. Avustralya Mahmut Esat Yoşan Vakfı ile Melbourne Coburg İslam Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği programın ana teması İşrak ibadeti oldu. Avustralya'nın pek çok yerinden gelen katılımcılar da programa iştirak ederek aynı ideal etrafında buluşmanın manevi huzurunu paylaştı. İmsak vaktinden yarım saat önce başlayan programda sabahın bereketli saatleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikirler, ilahiler ve dualarla ihya edildi. Program boyunca Mahmut Esat Yoşan hocamızın Avustralya'da ve dünyanın farklı coğrafyalarında bıraktığı ilim, irfan ve hizmet mirası yad edilirken katılımcılar birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirme imkanı buldu. Haberi fotoğraflarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, ayrıca sayfamızda İşrak Vakti ve İşrak Namazı ile alakalı özel bir dosyada bulunuyor. İşrak ibadeti, sabah namazından sonra güneş doğup bir miktar yükselinceye kadar geçen bereketli vaktin ibadet, zikir, Kur'an tilaveti ve dua ile değerlendirilmesini ifade ediyor. Bu vaktin sonunda kılınan iki rekat nafile namaz ise İşrak Namazı olarak adlandırılıyor. Enes bin Malik'ten rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikredip ardından iki rekat namaz kılan kimseye tam bir hac ve umre sevabı verileceğini müjdeliyor. Alimler, işrak vaktinde yapılan zikir, dua ve nafile ibadetlerin farz ibadetlerde meydana gelebilecek eksiklerin tamamlanmasına vesile olduğunu, kulun Allah'a yakınlığını arttırdığını ve manevi hayatını güçlendirdiğini ifade ediyor. Mahmut Esat Yoşan hocamız da sohbetlerinde bu vaktin önemine dikkat çekerek sabah namazından sonra kerahat vakti çıkıncaya kadar zikir, evrad-ı şerife, Kur'an tilaveti ve ilimle meşgul olunmasını tavsiye etmiş. Ardından kılınacak işrak namazının hadis-i şeriflerde müjdelenen büyük sevaplara vesile olacağını sıkça hatırlatmıştır. Bu dünyadaki amacımız nedir? İnsanlık tarihinin en temel sorunlarından biri olan ben kimim, niçin yaratıldım ve bu dünyadaki amacım nedir sorusu varoluş arayışının merkezinde yer alıyor. İslam'a göre insan yeryüzünde başıboş bırakılmış bir varlık değil, kulluk ve imtihan için yaratılmış, sorumluluk sahibi bir kul olarak hayatını sürdürmektedir. Kainattaki kusursuz düzen, güneşten yıldızlara, dağlardan yağmur damlalarına kadar bütün varlıkların kendilerine verilen görevi eksiksiz yerine getirdiğini gösterirken, insanı da yaratılış gayesine uygun bir hayat sürme sorumluluğu yüklüyor.
Kur'an-ı Kerim

Yanımda yer alan yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz buyruğu, insanın yaratılış amacını ve Rabbine olan bağlılığını en özlü şekilde ifade ediyor. İslam'a göre hayatın temel gayesi Allah Teala'yı tanımak, onun rızasını kazanmak, emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşayarak kulluk görevini yerine getirmek ve dünya hayatındaki imtihanı başarıyla tamamlamaktır. Varoluşun anlamını ve insanın yaratılış gayesini ele alan kapsamlı içeriklere Akrem Medya'da yer alan Varoluş Sebebimiz haber kategorisinden ulaşabilirsiniz. Türkiye alevlere karşı seferber oldu. Türkiye son günlerde farklı illerde peş peşe çıkan orman yangınlarıyla yoğun bir mücadele yürüttü. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere havadan ve karadan aralıksız müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda son 5 gün içinde ülke genelinde çıkan 314 yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Birçok ilde yangınlar tamamen kontrol altına alınırken bazı bölgelerde ise soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına uçaklar, helikopterler, arazözler ve çok sayıda personel katılırken, ekipler yerleşim yerleriyle ormanlık alanları korumak için yoğun mesai harcadı. Sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini artırdığına dikkat çekilerek, vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek unsurlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar paylaşıldı. Doğayla temas eden çocuklar daha sağlıklı büyüyor. Çocukların toprak ve çamurla temas etmesinin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri açısından önemli faydalar sağladığı belirtilmekte. Araştırmalar, doğada vakit geçirmenin bağışıklığı güçlendirirken alerji, astım ve bazı ruh sağlığı sorunlarına karşı da koruyucu etki oluşturabileceğini ortaya koyuyor. Kentleşme ve dijital ekranların etkisiyle çocukların doğayla temasının giderek azaldığına dikkat çeken uzmanlar, toprakta bulunan faydalı mikroorganizmaların bağışıklık sisteminin gelişimine katkı sağladığını ifade ediyor. Araştırmalara göre açık havada geçirilen zaman çocukların dikkat, odaklanma ve duygusal gelişimine de destekliyor. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan çocukların parkta vakit geçirdikten sonra daha iyi odaklanabildiği belirtiliyor. Uzmanlar ayrıca çamur ve kumla oynamanın duyu motor gelişimini desteklediğini, açık alanda yapılan fiziksel aktivitelerin ise çocukların güç ve dayanıklılığını artırarak obezite riskini azalttığını vurguluyor. Bu nedenle çocukların güvenli ortamlarda doğayla iç içe zaman geçirmelerinin teşvik edilmesi öneriliyor. El becerisi gerektiren işler varlığını koruyor. Yapay zekanın meslekler üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırma, özellikle masa başı işlerin dönüşüm riskiyle karşı karşıya olduğunu, el becerisi gerektiren mesleklerin ise önemini koruduğunu ortaya koydu. Profesör Doktor Berat Bir, üniversite tercih dönemindeki adayların bu tabloyu dikkate alması gerektiğini belirterek, inşaat, sağlık, enerji ve çevre alanlarında uzmanlaşmış mesleklerin öne çıktığını söyledi. Bir, mühendislik dallarının avantajını koruduğunu, kan alma uzmanı ve protez diş hekimliği uzmanı gibi bazı sağlık mesleklerinin de gelecekte talep görmeye devam edebileceğini ifade etti. Buna karşın tercümanlık, tarihçilik ve gazetecilik gibi masa başı mesleklerin yapay zekadan daha fazla etkilenebileceğini belirtti. Profesör Doktor Aslı Bugay Sökmez ise geleceğin mesleklerinde duygusal zeka, üreticilik ve insan etkileşimin belirleyici olacağını vurguladı. Yapay zekanın tekrar eden işleri üstlenirken analiz, planlama, strateji geliştirme ve özgün düşünme gibi becerilerin daha da değer kazanacağını ifade etti. Elektronik cihazlar uyku düzenini bozuyor. Akşam saatlerinde telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazların uzun süre kullanılmasının biyolojik saati olumsuz etkileyerek uyku kalitesini düşürdüğü belirtiliyor. Bilimsel araştırmalar, biyolojik ritmin bozulmasının zihinsel ve fiziksel sağlığın yanı sıra nörolojik hastalık riskini de artırabileceğini ortaya koyuyor. Elektronik cihazlardan yayılan mavi ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor.
Özellikle gece saatlerinde mavi ışığa maruz kalmak, biyolojik saatin senkronizasyonunu

0: bozarak uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Araştırmalar, çocukların %75'inin, yetişkinlerin ise %70'inin yatakta ışık yayan elektronik cihaz kullandığını gösteriyor. Öte yandan gece vardiyasında çalışanlarla yaşlı bireylerin biyolojik ritim bozukluklarından daha fazla etkilendiğine dikkat çeken uzmanlar, düzensiz uykunun kalp damar hastalıkları, ruh sağlığı sorunları ve çeşitli sağlık problemleriyle ilişkili olduğunu ifade ediyor. Kaliteli bir uyku için özellikle akşam saatlerinde elektronik ekran kullanımının sınırlandırılması ve yatmadan en az 2 saat önce telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının bırakılması öneriliyor. Yaz aylarında klima ve ani ısı değişimlerine dikkat. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Dilek Tuncer, yaz mevsiminde artış gösteren bronşit vakalarına karşı uyarılarda bulunarak, klima kullanımı, ani ısı değişimleri ve yetersiz sıvı tüketiminin alt solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebileceğini belirtti. Tuncer, bronşitin yalnızca kış aylarında değil, yaz aylarında da görüldüğünü belirterek, halk arasında bronşit soğuk havalara özgü sanılır, ancak yaz aylarında klima, rüzgar ve ani sıcaklık değişimleri nedeniyle ciddi bronşit vakalarıyla da karşılaşabiliyoruz, dedi. Yaz bronşitinin başlıca belirtilerinin kuru öksürük, göğüste baskı hissi, nefes darlığı ve halsizlik olduğunu ifade eden Tuncel, özellikle kronik akciğer rahatsızlığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, ihmal edilen vakalar ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir ve hastaneye yatış gerektiren tablolar oluşabilir. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşıyor, dedi. Yaşam alanlarında kullanılan klimaların bakımının düzenli yapılmasının önemine de işaret eden Tuncel, temizlenmeyen filtreler bakteri ve küf oluşumuna yol açarak solunum yollarını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmak, bol sıvı tüketmek ve bağışıklığı güçlü tutmak yaz bronşitine karşı koruyucu olacaktır, dedi.
1: Hava durumu.
0: Değerli akredinleyenleri, şimdi gelin bugünün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Meteoroloji yeni haftada yurt genelinde sıcak havanın etkisini artırabileceğini duyurdu. Özellikle iç kesimlerde sıcaklık yükselişi beklenirken birçok bölgede değerlerin mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan bazı kesimler için yağış uyarıları da var. Yurdun kuzey kesimleri ve Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava görülüyor. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinde, Ardahan çevrelerinde, Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağışları görülebilir. Öte yandan Marmara bölgesinde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerine doğru yerel sağanak yağış beklenirken, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında gün boyunca aralıklı yağışlar söz konusu. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Haftanın en yüksek sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu bölgesinde ölçüleceği tahmin ediliyor ki, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt ve Mardin'de termometreler 40 derece ve üzerini gösterebilir. Özellikle günün en sıcak saatleri olan 11-16 arasında yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı bulunanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketimi ve güneşin zararlı etkilerine karşı tedbirli olunmasını tavsiye edelim. Bugün bazı bölgelerimizde, illerimizdeki en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 31, Bursa 32, Denizli 39, İzmir 34, Adana 35, Hatay 33, Eskişehir 32, Ankara 33, Bolu 29, Zonguldak 26, Samsun 30, Rize 29, Erzurum 34, Malatya 39 ve Diyarbakır 44 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke 44, Medine 43, Semerkant 35, Saraybosna parçalı bulutlu 30, Üsküp 36 ve Melbourne yağışlı 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolu, İstanbul istikameti, Muallimköy Kavşağı, Dilovası Ankara ayrımındaki çalışma devam ederken, Gebze Kavşağı İzmit Doğu Kavşağı arası TEM otoyolu ve bağlantı yollarında üst yapı iyileştirme çalışmaları sürüyor. TEM otoyolunun Muallimköy Doğu Hareke Kavşağı arasındaki çalışmalar sebebiyle Osman Gazi Köprüsü istikametinden gelen ve Ankara istikametine bağlanan Muallimköy Kavşağı trafiğe kapalı durumda. Ulaşım D100 ve Kuzey Marmara'ya yönlendiriliyor. Öte yandan Anadolu Otoyolu'nda Kızılcamam-Çamlıdere kavşağında Elazığ-Malatya-Mersin-Çeşmeli güzergahlarında çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.53, 1 avro 54.81 Türk lirası, altının gramı ise 6.201 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programında kariyer planlamasında ailenin rolü üzerine konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımızda yaşlılıkta kas ve kemik sağlığı üzerine tavsiyeler paylaşılacak. 17.40'da Esmaül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te ibadetlerin bize kazandırdıklarının konuşulacağı Hüsnü Kelam programlarına yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının

0: şanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra.
2: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
1: Müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ İnneke alel hakkil mubin.
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: Ve tevekkel alallah ve kefâ billâhi vekîlâ.
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: Allahu la ilahe illâ hu ve alallâhi felyetevekkelil mu'minûn.
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
1: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.

0: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
1: Ahirete iman edenler, Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
0: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ
1: Müminler, Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
0: اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَف۪يظٌ
1: Şüphesiz Rabbim, her şeyi görüp gözetendir.
0: وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Biz, korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
0: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ
1: Allah en iyi koruyandır. O, merhametlilerin en merhametlisidir.
0: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Şüphesiz zikri, yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.
0: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

0: أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
0: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
0: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin alim takdiridir.

0: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Allah sana bir sıkıntı verirse, ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse, onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O, lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim odur.
1: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
0: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.

0: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
1: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi'a, her şeyi bilen Alim O'dur.
1: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da, ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ

0: أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

0: Ayetlerle Pazartesi günü duaları. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar.

Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

boşluk boş durmuyor. Dinle doldurmadığınız boşluk başka kötü şeylerle doluyor. O zaman kötü alışkanlıklara kayıyor. Uyuşturucuya kayıyor. Efendim meyhaneye, efendim kumara, efendim çocuklar işte bilmem kendilerini kötü yollara çeken salonlara vesairelere, diskoteklere kayıyorlar. O zaman efendim sonuç daha kötü oluyor. Bunların hepsinin nazarı dikkate alınması lazım. Din her şeyin temeli olduğundan insanı kavraması lazım. İnsanın içinde bir kendisini sevk eden bir güzel duygu haline gelmesi lazım. Bir müfettiş haline gelmesi lazım. Bir murakip haline gelmesi lazım. Bir saik haline, sebep haline gelmesi lazım. Her şeyi Allah'tan korkarak, ahiretini düşünerek, sevabını umarak, cenneti isteyerek, cehennemden sakınarak yapması lazım insanın. Bu da eğitimle olur.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Bu dünyadaki amacımız nedir? İnsanlık tarihinin en temel sorunlarından biri olan ben kimim, niçin yaratıldım ve bu dünyadaki amacım nedir sorusu varoluş arayışının merkezinde yer alıyor. İslam'a göre insan, yeryüzünde başıboş bırakılmış bir varlık değil, kulluk ve imtihan için yaratılmış, sorumluluk sahibi bir kul olarak hayatını sürdürmektedir. Kainattaki kusursuz düzen, güneşten yıldızlara, dağlardan yağmur damlalarına kadar bütün varlıkların kendilerine verilen görevi eksiksiz yerine getirdiğini gösterirken, insana da yaratılış gayesine uygun bir hayat sürme sorumluluğu yüklüyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz" buyruğu, insanın yaratılış amacını ve Rabbine olan bağlılığını en özlü şekilde ifade ediyor. İslam'a göre hayatın temel gayesi Allah Teala'yı tanımak, onun rızasını kazanmak, emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşayarak kulluk görevini yerine getirmek ve dünya hayatındaki imtihanı başarıyla tamamlamaktır. Varoluşun anlamını ve insanın yaratılış gayesini ele alan kapsamlı içeriklere

0: Akremedya'da yer alan Varoluş Sebebimiz haber kategorisinden ulaşabilirsiniz. Türkiye alevlere karşı seferber oldu. Türkiye son günlerde farklı illerde peş peşe çıkan orman yangınlarıyla yoğun bir mücadele yürüttü. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere havadan ve karadan aralıksız müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda son 5 gün içinde ülke genelinde çıkan 314 yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Birçok ilde yangınlar tamamen kontrol altına alınırken bazı bölgelerde ise soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına uçaklar, helikopterler, arazözler ve çok sayıda personel katılırken, ekipler yerleşim yerleriyle ormanlık alanları korumak için yoğun mesai harcadı. Sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini artırdığına dikkat çekilerek, vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek unsurlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar paylaşıldı. Elektronik cihazlar uyku düzenini bozuyor. Akşam saatlerinde telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazların uzun süre kullanılmasının biyolojik saati olumsuz etkileyerek uyku kalitesini düşürdüğü belirtiliyor. Bilimsel araştırmalar, biyolojik ritmin bozulmasının zihinsel ve fiziksel sağlığın yanı sıra nörolojik hastalık riskini de artırabileceğini ortaya koyuyor. Elektronik cihazlardan yayılan mavi ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor. Özellikle gece saatlerinde mavi ışığa maruz kalmak, biyolojik saatin senkronizasyonunu bozarak uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Araştırmalar, çocukların %75'inin, yetişkinlerin ise %70'inin yatakta ışık yayan elektronik cihaz kullandığını gösteriyor. Öte yandan gece vardiyasında çalışanlarla yaşlı bireylerin biyolojik ritim bozukluklarından daha fazla etkilendiğine dikkat çeken uzmanlar, düzensiz uykunun kalp damar hastalıkları, ruh sağlığı sorunları ve çeşitli sağlık problemleriyle ilişkili olduğunu ifade ediyor. Kaliteli bir uyku için özellikle akşam saatlerinde elektronik ekran kullanımının sınırlandırılması ve yatmadan en az 2 saat önce telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının bırakılması öneriliyor. Yaz aylarında klima ve ani ısı değişimlerine dikkat. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Dilek Tuncer, yaz mevsiminde artış gösteren bronşit vakalarına karşı uyarılarda bulunarak, klima kullanımı, ani ısı değişimleri ve yetersiz sıvı tüketiminin alt solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebileceğini belirtti. Tuncer, bronşitin yalnızca kış aylarında değil, yaz aylarında da görüldüğünü belirterek, halk arasında bronşit soğuk havalara özgü sanılır, ancak yaz aylarında klima, rüzgar ve ani sıcaklık değişimleri nedeniyle ciddi bronşit vakalarıyla da karşılaşabiliyoruz, dedi. Yaz bronşitinin başlıca belirtilerinin kuru öksürük, göğüste baskı hissi, nefes darlığı ve halsizlik olduğunu ifade eden Tuncel, özellikle kronik akciğer rahatsızlığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, ihmal edilen vakalar ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir ve hastaneye yatış gerektiren tablolar oluşabilir. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşıyor, dedi. Yaşam alanlarında kullanılan klimaların bakımının düzenli yapılmasının önemine de işaret eden Tuncel, temizlenmeyen filtreler bakteri ve küf oluşumuna yol açarak solunum yollarını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmak, bol sıvı tüketmek ve bağışıklığı güçlü tutmak yaz bronşitine karşı koruyucu olacaktır, dedi.
1: Hava durumu.
0: Değerli akredinleyenleri, şimdi gelin bugünün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Meteoroloji yeni haftada yurt genelinde sıcak havanın etkisini artırabileceğini duyurdu. Özellikle iç kesimlerde sıcaklık yükselişi beklenirken birçok bölgede değerlerin mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan bazı kesimler için yağış uyarıları da var. Yurdun kuzey kesimleri ve Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava görülüyor. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'de Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinde, Ardahan çevrelerinde, Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağışları görülebilir. Öte yandan Marmara bölgesinde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerine doğru yerel sağanak yağış beklenirken, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında gün boyunca aralıklı yağışlar söz konusu. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Haftanın en yüksek sıcaklıklarının Güney Anadolu bölgesinde ölçüleceği tahmin ediliyor ki, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt ve Mardin'de termometreler 40 derece ve üzerini gösterebilir. Özellikle günün en sıcak saatleri olan 11-16 arasında yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı bulunanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketimi ve güneşin zararlı etkilerine karşı tedbirli olunmasını tavsiye edelim. Bugün bazı bölgelerimizde, illerimizdeki en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 31, Bursa 32, Denizli 39, İzmir 34, Adana 35, Hatay 33, Eskişehir 32, Ankara 33, Bolu 29, Zonguldak 26, Samsun 30, Rize 29, Erzurum 34, Malatya 39 ve Diyarbakır 44 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programında kariyer planlamasında ailenin rolü üzerine konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımızda yaşlılıkta kas ve kemik sağlığı üzerine tavsiyeler paylaşılacak. 17.40'da Esmaül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te ibadetlerin bize kazandırdıklarının konuşulacağı Hüsnü Kelam programlarını yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra iyilik ve doğruluğun sesi Akra'da.
2: Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
1: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Evdeki Huzur programından selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün eğitim hayatını, öğrencilerimizi ve özellikle de aileleri ilgilendiren önemli bir konuyu gündeme getireceğiz. Kariyer gelişiminde ailenin rolünü konuşacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Kariyer seçiminde nelere dikkat edilmeli? Hangi dönemde buna karar verilmeli? Ve bu konuda özellikle kimlerden destek alınmalı? Kararsız olanlar için de neler yapılabilir? Aynı zamanda karar vermeyi etkileyen temel unsurlar nelerdir? Ya da neler olmalı? Bütün bunları değerlendireceğiz. Stüdyomuzda misafirimiz rehber öğretmen Sayın Candan Bilen bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz Candan Hocam.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Evet, kariyer gelişiminde ailenin rolünü konuşacağız dedik. İsterseniz ilk olarak kavramlardan başlayalım. Biraz daha anlaşılması açısından. Kariyer dediğimiz nedir? Nasıl anlamalıyız? Nasıl değerlendirmeliyiz? Sizden dinleyelim. Lütfen
1: evet,
0: buyurun.
1: Kariyer kelimesi hep böyle düşündüğümüz zaman iş hayatını bize böyle hatırlatan. Sanki okulları bitirip bütün sürecin çalıştığımız alanda ilerleme, belki kadememizin yükselmesi gibi kavramlara işaret ediyor ama evet. Siz de takdir edersiniz ki bu süreç birden olmuyor. Yani okul bittiği gibi hemen kariyer sürecine geçiş yapmıyoruz. Biz de eğitim kurumları olarak bu sürecin hazırlık aşamasında aslında yer alıyoruz. Tabii bu hazırlık aşamasını da yine böyle lise kademesi gibi de düşünmemek gerekiyor.
0: Evet. Üniversite tercih zamanlarında evet. gündeme evet. geliyor. Evet. Ama asıl nereden başlamamız gerekiyor? Sizden öğrenmek istiyoruz.
1: Evet, yani hep sanki sizin de bahsettiğiniz gibi üniversite seçerken buna böyle 10 gün içinde karar veriliyormuş gibi düşünüyor insanlar. Evet. Öğrenciler bile bazen böyle düşünüyorlar evet. ama ben biraz daha geriye gitmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Bizim özellikle okul öncesi dönemine kadar bu süreci aileler adına götürmeyi hedefliyorum. Çünkü çocuklarımız şöyle siz de hatırlarsanız ilk ne olmak istiyordunuz sorusu size sorulduğunda ne zamandır? Yani bir düşünürsek şöyle.
0: Çok doğru. Okul öncesi dönemlerinde hep bu sorularla muhatap
1: evet.
0: oluruz.
1: Evet. Ve genelde de ne söylenir? Çocuklar böyle oynadıkları oyunlarla tanımış oldukları meslekleri bize söylerler.
0: Çok
1: İşte
0: doğru.
1: Ben doktor olacağım. Ben öğretmen

0: olacağım. Niye? Çünkü bunları oyunlarında yaşarlar. Bunları oyunlarında bize gösterebilirler. İşte burada ailelerin belki bir gözlem defteri mi diyeyim, bir hatıra defteri mi diyeyim, bunları not etmesi bizim için çok çok önemli. Çünkü çocuklar oyunlarında aslında kendilerini gösterirler. Kendi belki hayallerini, belki isteklerini bize sunarlar. O yüzden burada ailelerin gözlemci olması daha ileriki süreçte bizlere fikir veriyor. Yani o hatıralar, o bilgiler, işte bunlarla oynardı. Benim yanıma gelirdi, ben yemek yapardım. O da hemen bir şeyleri almak, ellemek, hamuru yoğurmak isterdi. Bu bilgiyi hemen bir kenara koyuyoruz.
1: Evet.
0: Evde bir şey bozulsun, ya biz onu anlamaz ki. Yani küçük çocuk nasıl bilsin derdik. Bir bakardık kumandayı kurcalıyor. İşte bir bakıyoruz bozulan arabasını tamir etmeye çalışıyor. İşte
1: evet.
0: Bunların hepsi bizim için kaydedilecek bir bilgi.
1: Bir ipucu aslında.
0: Kesinlikle.
1: Şöyle demek mümkün mü? Çocukların oyunlarını gözlemleyerek neye meyyal, neye yatkın olduklarını anlayabilir miyiz?
0: Evet, anlayabiliriz. Bu bize ileriki süreçlerde karar aşamasında çok güzel hatırlatıcı aslında bilgiler oluyor.
1: Yol gösteriyor.
0: Bazen soruyorum size işte çocukken sorulduğunda ne cevap verirdiniz? Yani bunları böyle bir hatırlamak, bir kenara koymak bizim için gerçekten karar sürecinde özellikle çok yardımcı oluyor. Mesela bakabilir ailelerimiz arkadaşlarına işte yardımcı mı olmaya çalışıyor? Burada önemli kavram yardımcı olmak. Çünkü kişi yardımcı olmayı seviyorsa bunu kariyer hayatında da isteyecektir. Niye? Çünkü onunla mutlu olacaktır. Hani biz diyoruz ya insanlar çalıştıkları işlerinde mutlu olsunlar. O mutlu olmayı bakın ta 4-5 yaşlarına kadar getirebiliyoruz. Bakıyoruz çocuğumuz arkadaşına yardımcı olmaya çalışıyor. Oyun oynarken onu işte liderlik belki becerileriyle yönlendirmeye çalışıyor. Fikir veriyor. Ondan sonra işte parkta, bahçede, doğanın içinde oynamayı çok seviyor. Bunları hani kurcalıyor. Otururken işte kuma dokunmayı çok seviyor. Bunlar
1: evet.
0: Hep bizim için ipuçları. Diyorum ihtiyacımız olduğunda o bilgiyi oradan alabilmek karar sürecinde gerçekten aileler için çok çok yardımcı olan bir şey.
1: Evet.
0: Bir de neye yardım ediyorlar biliyor musunuz? Onu da son olarak ifade edeyim. Çocuklarının da kendilerini tanımasına yardımcı oluyorlar.
1: Çok önemli bir
0: evet.
1: Konu. Kendini ne kadar tanırsa o kadar doğru kararlar verecek. Sadece meslek ya da kariyer seçiminde değil, tüm hayatında.
0: Evet.
1: Her ne tercih edecekse daha doğru karar vermesine sebep olacak kişinin kendini tanıması. Sizin bahsettiğiniz bu anaokulu, okul öncesi döneminde aslında çocukların daha hesapsız, daha saf, daha temiz dönemi diyebiliriz. Karışmamış, başka etkenlerle değişmemiş. Dolayısıyla bu dönemden sonra fikirler değişebiliyor mu ya da değişmesine neler etki ediyor?
0: Tabii şöyle bir değişiklik oluyor. Şimdi artık oyun çağında olmaktan çok okul hayatına geçen bir çocukluk döneminden bahsediyoruz.
1: Sorumluluğun başladığı.
0: Evet. Şeyi de hatırlarsınız. Mesela anaokulunda İngilizce öğretimi başladığında meslekler öğretilir. Yani
1: evet.
0: Temel böyle meslekler öğretilir. Sonra artık çocuklar yani doktor dediğimizde ne olduğunu ve ne yaptığını bilir. Öğretmeni
1: evet.
0: Bilir. Çok kullanılır. İtfaiyeci mesela. Polis. Yani bunlar o dönem için süper kahraman meslekleridir. Niye? Çünkü hayat kurtarırlar. Ellerinde hız vardır. Su, güç hepsi vardır. Yani bunlar çocuklar için tabii ki o hayal dünyasında da çok güzel bir şey olarak karşımıza çıkar.
1: Ve başta dediğiniz gibi insana yardımcı olma duygusuyla
0: evet.
1: Hareket ederler. Ve kahramanlar vardır özendikleri. Onlar gibi olmak isterler.
0: Yani daha görmeye dayalı dikkat ederseniz. Ama
1: evet.
0: Çocuk okula başladığında görmenin yanına bir de okuma ekleniyor. Yani artık polisin ne yaptığını görmenin yanında bir de bilgi de artık okuyabilecek düzeye geliyor. Bu sefer devreye ne giriyor? Bizim de artık karşımızda anlattıklarımızı dinleyebilecek bir çocuk çıkıyor. Yani ben anne olarak ya da işte bir baba olarak Ben nasıl seçmiştim acaba seçtiğim mesleği? Bunu artık oturup konuşabilirim onunla. İşte biliyor musun, ben mühendis olurken rol aldığım, bir model aldığım bir kişi vardı. Ondan etkilenmiştim deyip çocuğuyla artık konuşabileceği bir devreye giriyor. Hmm. Belki bir öncekinde oynayabilirdi. Onunla evet. Otururdu. Hadi gel birlikte seninle doktorculuk oynayalım. İşte birlikte itfaiyecilik oynayalım. Hani bilmiyorum, çok belki farklı olur ama kodlama vesaire de tabii ki kullanılabilir. Çünkü çok revaçta bu alanlar ve küçük evet. yaş grubundan başlıyor. Ama okul döneminde artık biraz da sohbet kısmına da geçiş yapıyoruz. Niye artık? Çünkü çocuk bizi yavaş yavaş somuttan soyuta doğru da anlamaya başlamış duruma geçiyor. Yani yardım kavramı, işte hoşgörü kavramı, biraz daha bu soyut kavramları yavaş yavaş zihninde biz şekillendirebiliyoruz. O nedenle benim mesleği seçiş hikayem, benim örnek aldığım kişiler, neden acaba örnek aldım onu? Evet. Yani neden hani bu mesleği seçmemde bana bu kişi yardımcı oldu? Ve ikinci bir kısımda online çalışmalar. Bunlar da belki kariyer seçiminde çabuk ulaşılabilen, aileler için işte çocuğu bir yerden alıp bir yere götürme zahmetinin de olmadığı ev ortamında. Mesela bakıyorsunuz mimarlık atölyesi diyor. 7 yaş için diyor, 10 yaş için diyor. Haftalık olarak çocuklara malzeme listesi gönderiliyor.
1: Evet.
0: Çıktılar alınması isteniyor ve 7-10 yaş grubundaki bir çocuğa siz mimarlığı tattırıyorsunuz.
1: Önce kendini fark etmesi, sizin de ifade evet. ettiğiniz gibi aileyle ne kadar çok faaliyette bulunursa sanki bu işi kolaylaştıracakmış gibi
0: tabii
1: geliyor.
0: Tabii ki, çünkü biz de öğretmenler olarak çocuğunu en iyi tanıyan kişiyi aile olarak biliyoruz.
1: Evet.
0: Yani bir karar noktasında masanın ayakları gibi, masanın ayağından bir tanesi tökezlediğinde biz de tökezliyoruz. Yani sizin bu bahsettiğiniz o birliktelik, bütün bunları birlikte yapmak çocuk için de diyor ki ailem arkamda.
1: Evet.
0: Yani ben bu karar sürecinde yalnız değilim. Ve yine hani dedik ya, o gözlem defterimi sergiye götürdüm. Bakalım ilgisini çekiyor mu? Hemen not ediyorum kendi o gözlem defterime. Niye? Çünkü karar noktasında gelip bana soracak.
1: Evet.
0: Anne sen ne düşünüyorsun? Baba ben bu mesleği istiyorum. Ne düşünüyorsun? Benim elimde bu veriler olmazsa nasıl geri dönüt yapacağım ona?
1: Evet.
0: Sen bilirsin demek de bir tercih. Ona da hani bir lafım yok. Ama bazen çocuklar bir şey istiyor, bir destek bekliyorlar. Yani şunu duymak istiyor. İşte kızım, oğlum, bak sen görsel şeylere çok heveslisin. Hatırlıyor musun? İşte ortaokulda, ilkokulda, ne bileyim anaokulunda seninle sergilere giderdik. Orada o resimleri bıraksak saatlerce incelerdin. Yani şimdi burada çocuğumuz için ne yapıyoruz? Düşüncesini destekliyoruz.
1: Evet.
0: Bak aldığın kararda doğruymuşsun. Senin ta evet. küçükten beri buna eğilimin varmış diye aslında onu da rahatlatıyoruz. Hani o bütün, o birliktelik çok güzel bir şey oluyor. Ama bıraktığımız zaman yani hele ki düşünün ilkokul, ortaokul, özellikle böyle 15 yaş öncesi grupta bilgiyi öğrenebileceği tek kanal var. O da sosyal medya veyahut eğer ki hani iyi bir kaynak bulursa da rol model alabileceği o mesleği yapan bir kişi.
1: Evet. Belki burada şuna da değinmekte fayda var. Kariyer kişinin hayatını ya da meslek seçimi kişinin hayatını nasıl etkiliyor? Tüm hayatını etkileyen bir süreç
0: evet,
1: çünkü.
0: Evet, yani biz üniversite sürecini tabii ki hani 22'li 25'li yaşlar arasında tamamladığımızı düşünürsek. Artık biliyorsunuz eskiden mesela aileler tıp bölümü seçerken 6 yıl çok uzun, nasıl okuyacaksın diye çocuklarına geri dönüt verirken şimdiki öğrencilerimize, mezun ettiklerimize bakıyoruz. Birini bitiriyorlar, bir başkasına başlıyorlar. Evet. Yani eğitim durmuyor. O nedenle hani düşünürsek kariyer gelişiminde de meslek hayatında da bir arayış söz konusu.
1: Evet.
0: Hepimiz arıyoruz. Niçin arıyoruz peki? Mutlu olabilmek için, huzurlu olabilmek için, sağlıklı olabilmek için. Ana gayemiz aslında bu. Tabii bunu ne kadar

0: Keşfedersek.
1: Evet, keşfedersek de bizler için o kadar iyi. Belki hatırlarsınız böyle eskilerde 40 yaşında 50 yaşında tekrar okumak isteyen, benim işte gönlümden geçen buydu. Evet. Buna anca fırsat bulabildim diyen kişilere rast geliyoruz ve hani onların yüzüne baktığınız zaman o gözlerindeki parlaklık, tebessüm diyor ki iyi ki yapmış. Yani iyi ki evet. Ertelememiş. İyi ki hani geç bile olsa şu an bunu yapabilmiş. Bunu ötelediğinde kişi mutsuzluk, kaygı, stres bu tarz şeyler ortaya çıkabiliyor. Çünkü kariyer hayatı dediğimiz hani en üst zirvedeki mesleği düşünelim. Biz mesela öğrencilere sorduğumuzda en üstü bize hep CEO olarak söylüyorlar. Yani onlar için hep en üst kademe kariyerde CEO olmak. Şimdi bunu düşündüğümüzde mutlu bir mesleğini seven, doyum sağlayan bir CEO mu? Yoksa sadece pat diye o konuma gelmiş biri mi? Bunun arasında çok ciddi farklar var. Bizim amacımız ilk baştaki o mutlu olanı ve sonunda da eğer hayali CEO olmaksa onu gerçekleştirmesine yardımcı olmak ve bu süreler baktığımızda kimin de çok hızlı, kimin de daha böyle deneye yanıla ilerliyor. Böyle bir süreç karşımıza çıkıyor.
0: Evet, kişinin bulunduğu kariyerde mutlu olması ve severek yapabiliyor olması bu başarıyı da aynı zamanda getiriyor.
1: Tabii ki, tabii ki. Hele insana dair bir şeyler yapıyorsanız, yani sağlık alanında çalıştığınızı hayal edin. Bazen doktor ziyaretlerine ne kadar sevecen, ne kadar güler yüzlü, yani mesleğini sevdiğini o kadar bana hissettiriyor ki diye böyle geri dönütler alabiliriz. Bizim amacımız da olabildiğince bunu sağlamak. Bunu da en çok karşımıza çıkan durum herhalde başarıyla doğru orantılı oluyor. Yani bir başarınız varsa bu başarı belli mesleklerle ödüllendirilmeli gibi bir kısır döngüde bazen karşımıza çıkabiliyor. Ama bunu öğrencinin özellikle 15 yaşından sonra kendini tanıma sürecine geçersek bu bizim için çok kritik bir nokta. Çünkü artık 15 yaşında kişi kendini tanımaya, bize de aslında kendini kabul ettirmeye başlıyor. Diyor ki ben artık bir bireyim. Beni artık kabul edin. Benim de bu ailenin içinde bir söz hakkım var. Ve bunu daha özgürleşerek de kullanmak istiyorum. Bazen
0: tepkileri doğru okumak gerekiyor
1: evet,
0: bu durumda.
1: Evet. Yani burada bazen tepkiyi kendimize
0: şahsımızı
1: algılayabiliyoruz. Aslında o kendi kimliğini aramaya çalışıyor. Evet, ararken bu arayışta bizi çok kırabiliyor, çok üzebiliyor. Buna hiç sözüm yok. Burada da tabii ki hani o üzdüğünü, o kırdığını bilmesi de bence çok çok önemli. Çünkü bir dünyaya adım atıyor. Hani biz diyoruz ya gerçek dünyaya evet. adım atıyor ve lise kademesinden sonra yüksek öğretim ve oradan sonra da iş hayatına doğru bir geçiş oluyor. Arada yüksek öğretimde hem okuyup hem çalışan öğrenciler de var. Onlar biraz daha önce hayata atılıyorlar. Onlar biraz daha erkenden bazı süreçleri görüp yaşıyorlar ama kişinin kendini sorgulayıp kendini tanımaya başladığı dönemde hele ki aileyle de zıtlaşma başladığında bizim duracağımız nokta çok önemli.
0: Evet, asıl tam can evet. alıcı süreç evet. orası.
1: Biz nerede duracağız? Şimdi başta ne yaptık? Onunla oyun oynadık. Sonra geldik, yanındaydık, gezdik, baktık, eğlendik. Şimdi de o yol arkadaşlığına herhalde devam etmemiz gerekiyor. Yani o büyüdü, artık kendi kararlarını verebilir deyip çekmeden yani o yol arkadaşlığına belki başta elini tutuyorduk. Sonra işte kah elini tutuyorduk, kah bırakıyorduk.
0: Evet.
1: Şimdi de belki yanında ya da belki bir adım gerisinde o yola devam etmemiz gerekiyor.
0: İşte varlığımızı hissettirip ama evet, sürekli müdahale etmeden, onun birey olduğunu kabul ederek.
1: Evet, ama çok zor. Bu söylediğiniz çok zor,
0: çok zor
1: bir şey.
0: Çok zor.
1: Dile kolay sadece. Gerçek hayatta inanın o kadar kolay olmuyor.
0: Çünkü hem korumak istiyorsunuz evet, evladınızı.
1: Çünkü 15 yıl belki her şeyi,
0: sizin
1: her dakikayı evet,
0: oldu,
1: birlikte geçirdiniz. Yani bir günde o 15 senenin yani sürecini öyle pat diye koparmak olmuyor. Yani diyorum ya, dile kolay. Hadi ben bırakayım da o baksın da, olmuyor.
0: Belki burada daha çocukları küçük olanlara mesaj verilebilir. O günlere daha çok var gibi düşünebilir anneler,
1: evet,
0: babalar.
1: Evet.
0: Ama o kadar
1: çok geliyor,
0: hızlı geliyor
1: evet,
0: ki bunun öncesinde yatırım yapmak gerekiyor.
1: Aynen
0: galiba,
1: öyle. Çünkü o dedim ya, el ele olmak, o oyunda onunla birlikte olmak. Diyor ki ben bu yaşımda da onları birlikte yanımda göreceğim. Çünkü hep birlikteydik. Hep
0: evet,
1: birlikte geldik. O kavram bizim için gerçekten çok kıymetleniyor. Birlikte olmak. Karar vermiyorsunuz onun adına. Bu da çünkü çok zorlayıcı bir şey. Yani ben bir çocuk için, bir öğrenci için bir mesleği karar almanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Hele bunu bir aile olarak düşündüğüm.
0: Sancılı bir süreç.
1: Tabii ki sancılı bir süreç. İşte bir adım gerisinde yine birlikte devam ediyoruz o yolculuğa.
0: Evet. Bu programı yapmaktaki amacımız zaten bu süreci en sağlıklı, en kolay evet, nasıl atlatabiliriz? Hem çocuk açısından hem aile açısından.
1: Aile açısından evet.
0: 15-16 yaş dönemine geldi. Çocukla tabii ki tepkiler olmaya başladı. Burada aile nasıl davranacak ve sonrasında da kariyer seçerken aile nerede durmalı? Birlikte mi karar vermeli? Çocuk tek başına da karar verebilir mi? Okuldan destek alınmalı mı? Biraz da bunlara değinirseniz sevinirim hocam.
1: Bence arka planda bu eskiye dair anıları bir hatırlamak lazım bence bu süreçte. Yani bir film şeridi gibi mi dersiniz?
0: Evet.
1: Yoksa fotoğraflar mı dersiniz? Yani o ilgi alanlarını bir kendi zihnimizde de aile olarak bir taramamız gerekiyor.
0: Ara ara not almak bunun
1: güzel
0: açıdan
1: olur,
0: faydalı
1: tabii
0: olabilir
1: tabii ki.
0: Mi?
1: Dedim ya hani gözlem defteri gibi bir şey mi olur? Yani hatıra defteri de diyebilirsiniz.
0: Evet.
1: Hiç problem değil. Bunu bir tekrar bir zihnen aile olarak bizim bir hatırımıza getirmemiz gerekiyor.
0: Çıkarmak
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Sonrasında çok büyük yardımcılarımız var. Niye? Artık meslekler noktasında olsun, üniversiteler noktasında olsun, hepsine bir tık uzaklıktayız.
0: Evet.
1: Yani bunu şu an oturduğumuzda istediğimiz okulun ismi, istediğimiz mesleği yazarak bir sürü bilgiye ulaşabiliyoruz. Bunu ailelerin de kendilerinin yapması lazım. Çocukla oturup izleyin, bakmak lazım. Yani her çocuk bunu kabul etmeyebiliyor. Yani anne ve babasıyla oturup bir meslekle ilgili tanıtım videosunu izlemeyi kabul etmeyebiliyor. Ediyorsa ne ala, ama etmiyorsa da hani kendi bilgimiz olması açısından bizim de bunları böyle ara ara kurcalamamız. İnanın bir seneden bir seneye meslekler listesinde bile değişiklikler oluyor.
0: Evet.
1: Hani okulların puanları değişiyor ya, onun gibi. Yani meslekler listesi de değişiklik oluyor ve araştırmaya da tabii ki yönlendirmek lazım, ama araştırma dediğimiz şey de geçmişten geliyor. Yani çocuk araştırma kültürünü almışsa bir şeyi araştırmayı, hani doldurmuyorum içine, herhangi bir şey bile olabilir, o araştırma kültürünü çocuk almışsa mesleğini de araştırmayı,
0: nasıl araştıracağını
1: evet,
0: hangi yönleriyle araştıracağını
1: evet,
0: biliyor.
1: Hani şu anda tabii en hani kolay olanı Google'a yazmak olarak karşımıza çıkıyor. Benim dönemimde ansiklopedi araştırmaktı. Yani bu bilgiyi
0: evet,
1: bulabileceğiniz tek kaynak vardı. O da ansiklopedilerdi. Ama şu anda biz böyle bir devirde değiliz. Biz her şeye bir yazı uzaklığındayız şu
0: evet,
1: anda.
0: İnternetten, ama çok karışık bir alan olduğu için
1: evet,
0: farklı yönleriyle de araştırabiliyor öğrenci?
1: Bunları süzmek kolay değil. Yani bakıyorsunuz mesela çok beğendiğiniz bir meslek ama videoda bir açıyorsunuz, bu alanı hiç sevmeyen bir kişinin bir konuşmasına denk geliyorsunuz ve birden sizin de soğumanıza yol açabiliyor. O nedenle orada yetişkinlerin müdahalesi güzel oluyor. Nasıl bir müdahale derseniz, çocuklar bir şeyi kötü tarafı

0: duyduklarında üstüne gitmeyebiliyorlar. Bunu nasıl diyeceksiniz?
1: Hatta yok sayabiliyorlar, evet, üstünü evet. örtüyorlar.
0: Mesela olumsuz neyi anlattı diye soruyorum. Yani dinlediğin şeydeki olumsuzluk neydi?
1: Hoşlanmadığı.
0: Hoşlanmadığı, onun hoşlanmadığı şey neydi?
1: Evet.
0: Sonra diyorum ki onun hoşlanmadığı şeyden sen hoşlanmıyor musun? Yani orada neyi süzdün? Yani onun hoşuna gitmeyen şey belki çok senin önemli. Hoşuna gidecek.
1: Evet.
0: Şimdi bunu bir yetişkinin sorması çok güzel oluyor.
1: Uyandırması aslında
0: evet.
1: talebi.
0: Yani bunu ailenin yapması hele bizlerin yapmasından daha da kıymetli oluyor. Bu soruyu sorduktan sonra şunu da mesela ne önerdi diyorum. Mesela genelde bir mesleği anlattıktan sonra bir öneri duymanız çok zor oluyor. Yani ne önerdi? Yani bu mesleği yapma dedi. Neyi yapmanı önerdi sana? Yani bir şeye hani bir doluluk evet. vardı. Kaldırdınız onu. Boşluk bıraktınız orada. Yani çocuğun bir hayali vardı. O hayalini birimiz aldı. Şu an orası boş kaldı. Kim dolduracak peki o boşluğu? Yani evet. birinin doldurması gerekiyor. Yani ben eğer o mesleği oradan sana uygun değil, senin işte zevklerine, ilgilerine, yeteneklerine uygun değil diye aldığımda oraya bir şey koymam gerekiyor. İşte burada aile diyebilir ki bak onun yerine bunları araştırsan, onun yerine bu meslekler sana uygun olabilir ne dersin? Deyip o boşluğu doldursa çöküş de olmayacak.
1: Evet.
0: Ya, o gerçekten bizim için çok şey olabiliyor. Yaşadığımız bir zorluk olarak karşımıza çıkabiliyor. Çünkü o kadar sene onunla doldurmuş birden büyük bir boşluk.
1: Boşluk.
0: Ve bu sefer karşımıza ne çıkıyor? Çalışmada isteksizlik, hedef olmaması gibi bir takım sorunlar.
1: Keyif almayınca evet. diğerleri de sekteye uğruyor.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Kişilerin bazen objektif yaklaşabilmesi zorlaşabiliyor. Aile kendi hayallerini gerçekleştirmek için çocuğun neye meyel olduğunu yanlış yorumlayabilir mi? Ya da doğru karar verebilmek için neye dikkat etmeli?
0: Evet, bu da gerçekten hani yaşanılan durumlardan bir tanesi. Hı hı. Çünkü hepimizin hayalleri var. Hı hı. Hele çocuklarımızı düşündüğümüzde hepimiz onların en iyisine sahip olmasını evet. istiyoruz. İşte burada geri planda durabilmek çok önemli. Yani eğer aile hayallerini konuşmalarında çok sıklıkla dile getirip kendi çocuğunun kendisini ifade etmesine müsaade etmiyorsa o zaman siz de fark ediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki burada ailenin baskın olduğu bir taraf var. Zaten konuşmanın içinde de muhakkak geçirirler. Benim hayalim buydu. Ben olmak istiyordum, olamadım. Bari o olsun. Hani bunlar kalmışsa bir yerde bizim görüşmelerde gün yüzüne çıkabiliyor. Orada keşfediyorsunuz. İşte orada da uzmanın müdahale etmesi gerekiyor.
1: Evet, tam onu soracaktım. Bu durumda sizden yardım alınması, bir rehber öğretmenden okulun desteğini almak gerekir mi aslında?
0: Bu süreçte tabii ki kariyerle ilgili, meslekle ilgili lise kademelerinde diyelim. Yani 15 yaş üstü kademesinde rehberlik alanının büyük bir kısmını zaten bu konu oluşturuyor. Bu noktada her okul kendi bünyesinde özel birçok çalışma yürütüyor. Çocukların kariyer seçimleri, meslek seçimleri, tabii ki bu çalışmalarla ilgili okuldan bilgi almak velinin ve akabinde de çocuğun karar verme sürecinde daha da kolaylaştırıyor evet. süreci. Çünkü bu yaş grubunda en çok haşır neşir olduğunuz kişiler öğretmenler oluyor.
1: Evet.
0: Ha derseniz ki ben bu konuda profesyonel bir şey almak istiyorum. Hani benim böyle bir hizmete ulaşma şansım yok. Ben profesyonel bir destek almak istiyorum. Bu da mümkün. Yani kişinin kariyerini belirlemede. Ama yine diyorum hani şeyle düşünmeyelim, 15 yaş üstü gibi düşünmeyelim. Daha öncesinde de ilgileri ve yetenekleri belirlemek olarak da bunu düşünebiliriz.
1: Evet.
0: Yine daha da geriye gidebiliriz. Okul öncesinde de ilgiyi ve yeteneği belirleyerek gelmek karar sürecinde herkesi daha da rahatlatacaktır. Yani uzmanla görüştüğünüzü düşünelim. Şimdi uzman sadece o görüştüğü andan itibaren evet. onu tanıyor.
1: Oysa onun hikayesini doğduğu andan itibaren evet. aile biliyor, evet. anne
0: i̇şte,
1: baba biliyor.
0: İşte burada sizin bahsettiğiniz hikaye örneğiyle gidersek, yani ben oğlu olamadım, o olsun örneğiyle gidersek, uzman ona müdahale ediyor. Müdahale etmek durumunda kalıyor. Çünkü görüşmedeki ana konuşmacı ve ana gündem olan kişi çocuk. Ebeveyn daha sonra geliyor. Orada uzmanın bir hani söz kesme mi diyeyim, yani orada bir müdahale yapması gerekiyor. Yani buradaki ana karakterimiz çocuğunuz.
1: Evet.
0: Bir de onun fikirlerini dinleyelim. Yani orada tabii hani dönüp siz konuşmayın vesaire gibi değil, ama biraz da çocuğunuzu dinleyelim. Bakalım onun fikri neymiş. Çünkü bir soru sorması gerekiyor.
1: Evet. Peki aile yapıları da etkili oluyor mu? Mesela bazı ailelerde gerçekten çocuklar kendi karar verebiliyor ve doğru karar verebiliyorlar. Baskıcı aileler olabiliyor ya da çok serbest aileler olabiliyor. Bu da çocuğun kararlarında etkili oluyor mu aile tipleri?
0: Etkili tabii ki oluyor. Hatta buna bir tane de ben ekleyeyim. Kendi iş sektörleri olan ailelerimiz de var. Yani o alanda uzmanlaşmış, çok eski hani dededen gelen mesleğe sahip
1: nesiller
0: olan, evet
1: gelen.
0: Nesiller boyu gelen mesleğe sahip olan ailelerimiz de var. Tabii şimdi burada şeyi bizim yapmış olduğumuz görev bir denge sağlamak oluyor. Niye? Çünkü gerçek dünyayı yaşayan bir aile şirketinden bahsediyoruz. Bir de idealleri olan bir gençten bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi burada uyum sağlamak, hani arada bir tampon görevi oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki aileye diyoruz ki biraz yanınıza alın, ne iş yaptığınızı hani gösterin, orada bir gün geçirsin, sizle biraz hani anlamaya çalışsın, yani burada evet. ne oluyor? Belki diyeceksiniz ki bunu yaşamadığı için bilmiyor. Ama yaşatın, yani sizinle birlikte orada bulunsun, işin ne olduğunu görsün. Belki orada bir uyum yakalarız diyoruz. Ya da baskıcı olan aileyi önce anlamamız gerekiyor. Hani baskının şeyi ne, nedeni ne, sebebi ne? Yani bunu çözersek o zaman yine o tampon görevimizle bazen aileyi çocuğa, bazen de çocuğu aileye anlatarak o dengeyi buluyor.
1: Evet.
0: Çünkü ana mevzu yaklaştırmak. Uzaklaştırmak kolay olan,
1: doğru.
0: yakınlaştırmak zor olan, onu tercih etmek gerekiyor.
1: Ortak noktaları bulabilmeleri.
0: İşte herkesi de o adım atar seviyeye getirmek de işte bazen uzmanlık gerektiriyor.
1: Evet.
0: O da bazen zorlayabiliyor bizleri. Ama yakınlaştırabiliyorsak ne mutlu
1: ne
0: herkes
1: mutlu.
0: İçin.
1: Kalabalık aile olması, birden fazla çocuğun olmasıyla tek çocuk olması da değiştiriyor mu kararları?
0: Tabii ki değiştiriyor. Burada çocuğun aile üyesi olarak hangi sırada olduğunun bile gerçekten önemi var.
1: Ortancı çocuk mu, ilk
0: evet,
1: çocuk mu?
0: Evet, kesinlikle.
1: Çocuk mu?
0: Çünkü en küçük olan çocuk hep diğerlerini görerek büyüyor. Yani hayal edin ki 17 yaşında bir sınava hazırlanmak üzere, işte 11. sınıfta olan bir çocuğumuz olsun. İlkokul veya ortaokulda olan bir çocuğumuz olsun. Bir de anaokulunda olan bir çocuğumuz olsun. Hepsi birbirine rol model alıyor.
1: Evet.
0: Tabii burada rol model alınması da aslında bir beceri. Yani ben diyelim ki abla veya abi olarak kardeşlerime nasıl örnek olduğumla da ilgili. İşte ders çalışmam olsun, onlara sevgi göstermem olsun. Yani benim rol model alınacağım şey de önemli. Eğer ben hani kardeşlerimle çok ilgilenmiyorsam, var mıyım yok muyum onlar için hani çok belirsizse.
1: Hatta çok tepkili, ters davranan.
0: Evet, o da olabilir. Bu sefer onlar için rol model alınma ihtimalim de ortaya düşüyor. Niye? Çünkü 2 sene sonra bir üniversiteye geçmiş olacağım. Ama küçükler de büyümeye devam edecek. Yine bana bakacaklar. Belki özdeşleştirecek. Yani diyecek ki işte tıp okunduğunda böyle olunuyor demek ki. Ha, seçeyim o zaman, güzelmiş. Evet. Hani burada bir özdeşleştirme de yapabilir çocuk.
1: Kolaylaştırıcı unsur da olabilir.
0: Olabilir, zorlaştırıcı da olabilir. Ama gerçekten ailenin hangi sırada üyesi olduğunuzla bu süreci gerçekten aile açısından da değiştiriyor. Hani böyle duyduğumuz şeylerdendir. İlk çocukta bir hata yaptık hocam. Bunda o hatayı yapmayacağız diye böyle çok sıklıkla bunları biz de duyuyoruz.
1: Yavaş yavaş da süremizin sonuna geldik. İsterseniz hem toparlayalım hem de ailelere mesajlarınız, tavsiyeleriniz neler olur onları alalım.
0: Güzel bir konu. Kariyer yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu için aslında çok güzel bir konu. Ve sürekli değişebiliyor. Yani hayata öğretmen olarak başlayabiliyorsunuz. 10-15 sene öğretmen olarak çalışıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben aşçı olmak istiyorum. Değiştirebiliyorsunuz. Ve yapılan araştırmalarda da hem yeni neslin daha farklı iş kollarına geçebildiği hem de bir kurumda işte 4-5 sene çalışıp bir başka kuruma geçme gibi süreçlerinin olduğunu görebiliyoruz. Özellikle hani şu an 40'lı yaşlarında olanlar için bir yerde çalışmaya başladığında huzur, mutluluk, saygı, sevgi varsa iş değiştirmek öyle çok hani kolay olmaz. Evet. Bırakmak istemezler. Ama yeni nesilde bu bırakma süreci daha hızlı olabiliyor.
1: Daha kolay olabiliyor.
0: O nedenle bu değişikliklere de bizim açık olmamız gerekiyor. Hani neden değişiklik istiyor çocuğumuz?
1: Burada hiçbir şey içinde geç kalınmış değildir denilebilir
0: evet,
1: mi? Bazen böyle hayat kararmış gibi bakılabiliyor. Artık ben bunu seçtim, başka şansım yok deyip daha da mutsuzluğa götürebiliyor insan.
0: Değil yani değil şuna dayanarak söylüyorum aslında. Değiştirebilenler olduğunu gördüğüm için söylüyorum. Hani bu şey vardır ya bir sınava giriyorsun. Sınavda 10 kişi alınacaktır. Yani siz 10 kişi alındığını bildiğiniz için umut edersiniz ve o 10 kişinin içine girmek için çalışırsınız. Evet. Yani siz de bir meslek seçimi veya bir kariyer seçiminde değişiklik olabileceğini bildiğiniz zaman kendinizi aslında daha güçlü hissediyorsunuz. Evet, bu değişebilir. Yani en son mesela gördüğüm, bakıyorsunuz kariyer olarak zirvede, evi, arabası, her şeyi var. Bir anda diyor ki benim istediğim hayat bu değil. Ben sakin bir kasabada yeşilliklerin içinde yaşamak istiyorum diyor.
1: Evet.
0: Hepsini birden bir kenara bırakıyor ve o sakinliğe doğru geçiş yapıyor. Şimdi biz bu insana dersek ki hayır geçemezsin. Sen hep bununla
1: belki üzerindeki baskılar kalkınca gerçekten neyi istediğini fark edebiliyor.
0: İşte yine nereye dönüyoruz? Kişinin kendini tanımasına dönüyoruz. Hı-hı. Yani aslında olayı yine biz geriye doğru sarıyoruz. Evet. Kişinin kendini iyi tanıması için de bizim ona aile olarak kendini nasıl tanıyabileceğini rol model olarak göstermemiz gerekiyor.
1: Meslek aynı zamanda bizim kendimizi nasıl tanımladığımızı da gösterir mi? Hayata bakış açımızı.
0: Tabii ki gösteriyor. Yani hani bunu toplumsal rol açısından düşündüğümüzde biz mesleklerimizle de aslında örtüşüyoruz. Yani öğretmen olmak, iletişim alanında çalışıyor olmak. Yani bunlar aslında bizi biraz da şey yapıyor, kategorize de ediyor.
1: Evet.
0: Yani öğretmenseniz bu özellikleriniz vardır. İşte doktorsanız bu özellikleriniz vardır diye bize bir kimlik giydiriyor aslına bakarsanız ama düşündüğümüzde hepsi yine sizin söylediğinize geleceğim bir birliktelik.
1: Evet.
0: Yani bu yola birlikte çıktık. Aile olarak el ele tutuştuk, birlikte çıktık. Hangisi olursa olsun sorunlar için de böyle yola çıktık. El eleydik, sonra yan yana olduk, sonra bir arkada olduk ve yeri geldi bazen de olamadık.
1: Evet.
0: Yani bu sürece doğru giden bir noktadayız aslına bakarsanız. Olabildiğince yanlarında olmak, arkalarında olduğumuzu bence hissettirmek önemli. İçini nasıl dolduracağımız değişir.
1: Meslek seçmek, kariyer edinmek çok çok önemli ama bununla beraber uğraş edinmek, hobi dediğimiz başka meşgaleler de edinmek belki o mesleği daha severek yapmamıza sebep olacak. Ailelerin de bu konuda katkı sunması gerekiyor diye düşünüyorum. Tek yönlü sadece üniversitede akademik hayatı başarılı olsun ya da sadece şu mesleği seçsin yeter gibi değil. Pek çok alanda kişinin kendini keşfetmesi, kendini bulması ya da mutlu olması için uğraşlar edinmesi gerekir diye düşünüyorum ama ülkemizde bu konuda çok fazla destek evet. yok maalesef.
0: Evet. Bahsettiğiniz şeyler aslında kişinin kendisini tanımaya en yardımcı olan çalışmalar. Bu çalışmalar evet bizde arka planda olabiliyor ama kariyer açısından baktığımızda özellikle 21. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz bu kavramın içine o sizin dediğiniz hobiler ve uğraşlar dolduruyor. Evet. Oluyor ya mesela üniversiteyi bitiriyor gençler. Bir kısmı aynı sınıftan iş bulabiliyor. Bir tarafta bakıyorsunuz çok daha yüksek notlu ama acaba neden iş bulamıyor diyorsunuz. İşte orada devreye 21. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz liderlikten tutun,
1: sosyal becerisi
0: olma, işte organizasyon yapıp yönetme bunlar devreye giriyor. Şimdi hobisi olan veya işte uğraşı olan kişilerde bunlar daha eskiden beri tecrübe edilmiş oluyor.
1: Evet.
0: Bir müzik aleti çalmak, sporla ilgilenmek, yazı yazmak, işte belki bazı yarışmalara, münazaralara ve benzeri bunlara katılmak. Bunlar da en çok ailelerin ilgi duyduğu yaşlar ne zaman oluyor? Küçük yaşlar oluyor.
1: Evet.
0: O dönemde hepimiz çok hevesli oluyoruz. Çocuklarımızı bir spora kaydettirelim, bir sporla ilgilensin. Ondan sonra bir
1: müzik aleti
0: muhakkak öğrensin. Orada sıkılabiliyor çocuk ya da işte baş edemediğini, beceremediğini düşünebiliyor. Bir başkasına tabii ki geçebiliriz ama hani başladığı çalışmayı bitirmek koşuluyla. O çok önemli. Yoksa çocukta şu algı oluyor. Yapamadım mı bırakıyorum nasıl olsa. Başka bir şeye geçiriyorum. Hayır, onun için belirtilen süre neyse. Mesela bu kurs bir aylık mı? Bir ayın sonunda. Yani o iş
1: ondan
0: bittiğinde.
1: Ondan sonra karar ver.
0: Evet. Bu da çok zorluyor. Biliyorum
1: evet.
0: Aileleri, çocuklar bu noktada gitmek istemiyorum. Bitirelim, gitmeyeceğim. Çok zorluyorlar. Hani bunu çok canlı şekilde yaşıyoruz. Ama belirtilen süre neyse onun sonuna kadar dirayetli olmak biliyorum zor ama olabildiğince dirayetli olmakta fayda var. Çocuklarımızı besleyecek çalışmalar bir sonrakine geçeriz.
1: Peki burada da boğmamak mı gerekiyor? Kurstan kursa çocuğu hiç uyumadan, oyundan
0: evet.
1: uzak tutarak.
0: Bazen bizi görmelerinden kısarak
1: evet,
0: çok önemli. Çok fazlasına da gerek yok. Yani
1: evet.
0: dozunda, hepsi dozunda olması hepimiz için yeterli oluyor.
1: Sağ olun. Tekrar çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Ayağınıza
0: sağlık.
1: Sağ olun. Çok keyifli ve verimli bir program oldu. Ümit ediyoruz ki tüm çocuklar gönüllerince
0: İnşallah.
1: Hem başarılı olurlar hem de keyifle yapacakları
0: İnşallah.
1: Meslekleri, kariyerleri olur diyelim. Tekrar sağ olun, var olun.
0: Sağ olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün için de Evdeki Huzur programımızın sonuna geldik. Rehber öğretmen Sayın Candan Bilen hocamızı ağırladık. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yuvanız daim şen olsun. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Evdeki Huzur. Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi

0: رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
1: إذا مات المؤمن كانت الصلاة عند رأسه والصدقة عند يمينه والصيام عند صدره صدق رسول الله بما قال أو كما قال. Peygamber Efendimiz Sevban radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuş, bize bilgi vermişler. İzâ mâtel mü'minu, mü'min kul vefat ettiği zaman, öldüğü zaman kâneti salatu inde re'sihi, kıldığı namazlar başucuna gelir, başucunda durur. Ve sadakatu inde yeminihi, verdiği hayırlar, zekatlar, sadakalar sağ yanı tarafında durur. Ve sıyamu inde sadrihi, oruç göğsü makamında, hizasında durur. Böylece burada bu kadar ibadet sayıyor Peygamber Efendimiz. Dünyada yapmış olduğu ibadetleri çepeçevre o kulun etrafına alırlar. Şeytan onun yanına sokulamaz ve her bakımdan, her türlü şerden korunmuş olur. اِذَا مَا تَلْمَيِّتُ اسْتِبْشِرَ لَهُ بِقَاءُ الْعَرْضِ فَلَيْسَ مِنْ بُقْعَةٍ اِلَّا وَهِيَ تَتَمَنَّا اَنْ يُدْفَنَ ف۪يهَا وَاِذَا مَاتَ الْكَافِرُ اُزْلِمَتِ الْاَرْضُ فَلَيْسَ مِنْ بُقْعَةٍ اِلَّا وَهِيَ تَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ اَنْ يُدْفَنَ ف۪يهَا. İbn-i Ömer radıyallahu anh'ten ikinci hadis-i şerif. Galiba birkaç tane hadis-i şerif böyle ölümle ilgili gelecek. Alfabetik sırayla hadis-i şerifler sıralandığı için. اِذَا مَاتَ الْمَيِّتِ, Müslüman bir kimse vefat ettiği zaman, meyit demek ölü demek. Ama arkasından ikinci cümlede kafir öldüğü zaman dediğine göre bu birinci meyitin, ilk ölümü anılan kişinin Müslüman olduğunu oradan anlıyoruz. Ölü öldüğü zaman diyor. Tam tercüme edelim, sonra izahını öyle yapalım. Ölü öldüğü zaman üstüb şiret lehu bika'ül ard, yeryüzünün bütün her tarafı müjdelenir onun vefatından efendim. Ve feleyse min bukatin illa vehiye tetemenna en yutfene fiha, hiçbir yeryüzü parçası olmasın ki bu mübarek kul benim içime gömülsün diye temenni etmesin. Bütün topraklar o kulun kendisine defnolunmasını temenni ederler. Müjdelenirler, sevinirler efendim ve o mümin kul olduğu anlaşılıyor buradan. Efendim onun kendisine defnedilmesini temenni ederler. Allah kabir arkadaşlarımızı da salih kimseler eylesin. Etrafımızdaki insanları da böyle kabirde salih, mümin-i kamil insanlardan eylesin. اِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِسْتَحْيَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يُعَذِّبَ مَنْ حَمَلَهُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ. Cabir radıyallahu anh'ten. Cabir ibn-i Abdillah el-Ensari'dir. Bu da yine vefat ettiği zaman ehli cennetten bir adam diyor Peygamber Efendimiz. اِسْتَحْيَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ, aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri haya eder, utanır. En yuazzibe, azaplandırmaktan, men hamelehu, bu cenazeyi taşıyanı, ve men tebi'ahu, arkasından yürüyeni, ve men salla aleyhi, ve onun üzerine cenaze namazı kılanı azaplandırmaktan haya eder Allah. Cennetlik, bu cennetlik kuluma bunlar son vazifelerini yapıyorlar, sırtlarına aldılar, taşıyorlar, kimisi arkasından yürüyor efendim, kimisi işte namazlarını kıldı, onları o cennetlik kulun hatırına efendim azap etmez. Yani böylece Allah'ın azabından böyle bir mübarek insanın cenazesinde bulunmak dolayısıyla kurtulmuş oluyorlar arkada kalanlar. Şehzade'nin Gülistan'ında güzel bir hadis-i şerif almış, yerleştirmiş kitabının münasip bir yerine. Diyor ki, o hadis-i şeriftir, şeyde de vardır, muteber hadis kitaplarında da vardır. Kusurlu günahkar mümin bir kul, ya Rabbi der, Allah nazar etmez. Ama ya Rabbi der, gene bir yalvarıyor, ya Rabbi der, gene nazar etmez. Yine ya Rabbi der, gene Allah'a Rabb'in Rabb'i olduğunu bilerek, hitap ederek ya Rabbi diye böyle nida eder. O zaman diyor Peygamber Efendimiz, Allahu Teala Hazretlerine, Hazretleri meleklerine der ki, ya melaiketi, ey benim meleklerim, kad istehyaytu min abdi, ben şu kulumdan utandım. O benim benden başka Rabb'i olmadığını inanmış, biliyor, bana el açmış, boyun bükmüş, ya Rabbi ya Rabbi diye yalvarıyor. O bunu bilmişken, benim dergahıma dönmüşken, benden affını isterken, ben onu affetmemeye utandım, şahit onu affediyorum onu, buyurur diyor. Şehzade şimdi arka tarafına yazmış ki hadis-i şerifin alt tarafına, o da çok güzel. Hadis-i şerif müjdeli, güzel bir hadis-i şerif. Şehzade'nin sözü de güzel. Diyor ki, şu Allahu Teala Hazretlerinin, Rabbimizin lütfunun, kereminin, efendim ihsanının ne kadar çok olduğunu gör bak buradan. Anla ki günahı kul işliyor, affetmemeye Allah utanıyor. Subhanallah. Halbuki kulun utanıp beni yaradan, bana nimetleri veren Allah'a karşı ben günah işlemeyeyim, edepsizlik yapmayayım demesi lazımdı. Günahı kul işliyor, Allah affetmemeye utanıyor. Keremine bak Allah-u Teala Hazretlerinin, lütfuna, ihsanına, ikramına, efendim Erhamirrahiminliğine bak. Demek ki burada da yine böyle bu istihya sözü geçiyor, haya etmek. Tabi bu nasıl bir haya, ne demek yani bu? Bunun manası ne? Bu demek ki mutlaka yani affedecek, affetmemek durumu bahis konusu yok demek. Bizim anlayacağımız kelimelerle öyle ifade etmiş. Yoksa Allahu Teala Hazretleri la yüselü amma yef'alü, kimse kendisine sorgu sual açamaz, niye böyle yaptın diyemez. Zaten yaptığı her şey adalettir, haktır, doğrudur, adaletlidir. Allahu Teala Hazretleri hakemi adildir. Yani hakem ve adil maslarla tavsif edilmiş ki mübalağa manasıyla. Yani hükmünde çok isabetli, adaleti tamdır, tam olandır. Yani adaletiyle muamele ettiği zaman azaplarsa suç gene kulun. Çünkü peygamber gönderdi, kitap indirdi, çeşitli ikazlarla o kulu ikaz etti. Rüyasında, uyanıklığında, arkadaşlarından, sağdan, soldan çeşitli haberler ömür boyu o kula geldi, geldi, şu günahtır, yapma. Bu sevaptır, kaçırma. Efendim Allah'a itaat et. Efendim şeytana uyma, nefsine esir olma, haramlara dalma diye Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz'e kadar 124 bin deniliyor. Sayısını Allah bilir, hakiki miktarını. Ve in min ümmetin illa hala fiha nezir. Hiçbir yer yok ki oraya Allah bir peygamber, bir haberci göndermiş olmasın. Bütün insanların haberi vardır sevaptan, günahtan, haramdan. Ama dinlememiş. Dinlemeyince ceza kendisinden. Yani ve ma ene bi zallamin lil abid. Ben kullarıma zulmedici değilim diyor Allah Teala Hazretleri. Zulmetse kim hesap soracak? Hesap sorma şeyi yok ama zulmedici değil. Erhamur rahimin. Merhametlilerin en merhametlisi. Yani kullarını, hatta bir hadis-i şerif var ki yani Allahu Teala Hazretleri bir kul yanlış yolu bıraksa, tevbe etse, doğru yola girse o kadar sevinir ki diyor Peygamber Efendimiz. Ne kadar sevinir? Çölde kervanı kaybetmiş, susuz kalmış, ölmek üzere olan bir insanın, güneşten, sıcaktan, susuzluktan, açlıktan ölmek üzere olan bir insanın bir pınar bulduğu zamanki kadar sevinir. Çocuğu olmayan bir karı kocanın beklemişler, yıllarca uğraşmışlar, doktorlar, hastaneler, ilaçlar, tedaviler, olmamış çocukları. Çok istiyor canları, zengin, paraları var, her şeyleri var, çocukları olmuyor. Olmamış, sonra Allah bir çocuk vermiş. Nasıl sevinirler? Onun gibi sevindi. Efendim, işte mesela devesini kaybetmiş bir insan, parası, pulu, yiyeceği, içeceği, her şeyi üzerinde, arabasını kaybetmek gibi bir şey, çölde deveyi kaybetmek. Sonra buluverince nasıl sevinir? İşte öyle sevinir diye böyle misallerle anlatıyor. Yani anlıyoruz ki Allah-u Teala Hazretleri kulu tevbe etti mi çok çok seviniyor. Ve çok seviyor tevbe edenleri. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ Allah tevbe edenleri sever. Böylece maddeten, manen, tertemiz, içi dışı pak, kalbi pak olanları efendim sever. Allah'ın sevgisini kazanıyor. Yani günahkardı, sevmiyordu Allah. Tevbe etti, pişman oldu, seviyor. Yani o bakımdan aziz ve kıymetli kardeşlerim, Allah'a aşk ile, sıdk ile, ihlas ile, samimiyet ile tevbe edelim. Allah Teala Hazretlerine daima dilimiz böyle tevbeli, istiğfarlı, affet Allah'ım, estağfirullahel-azim, tevbe ya Rabbi diye daima hatalarımızı düşünüp Allah'a iltica edici, tevbe edici olalım. Çünkü Erhamurrahimin Rabbimiz. Demek ki böyle bir cennetlik insan vefat ettiği zaman onun cenazesine koşmak lazım, mümkünse taşımak lazım, taşıyamazsa peşinden yürümek lazım ve efendim namazını kılmak lazım. Tabi burada namaz kılmayı sonda söylemiş. Demek ki cenazeyi evden alacak, götürecek namaz kılınacak yere kadar filan diye düşünmüş. Halbuki bizde burada camide kılınıyor namazlar, Türkiye'de veya hiç olmazsa İstanbul'da bu bölgede diyelim. Camide namaz kılınıyor, ondan sonra şeylere, vasıtalara bindiriliyor veya yakınsa omuz üstünde kabristana götürülüyor. Bu şeyden dolayıdır yani. Adetlerin farklılığından dolayıdır veyahut evden almayı düşünmüştür. Evde yıkandı, efendim taşındı diye ondan öyle söylenmiş olabilir. Önce taşıyan, sonra arkasından yürüyen zikrediyor, ondan sonra da üstüne namaz kılan. Hani Yunus Emre'yi de çok seviyorum, herkes seviyor ya, hani namaz için üstümüze duranlara selam olsun diyor. Yani şeyi de çok güzel. İzâ mâte ahadüküm, fakat kâmet kıyametuhu. وَعْبُدُ اللّٰهَ كَاَنَّكُمْ تَرَوْنَهُ وَاسْتَغْفِرُوهُ كُلَّ سَاءَ Ne güzel hadis-i şerif, ne güzel. Bunları böyle sadece kağıda yazmamak lazım, iyice de ezberlemek lazım, Arapçasını da ezberlemek lazım. Yani zor da değil, bak küçücük bir cümle. Ama çok mühim, hayatımızda bize ışık tutacak, ömür boyu bitmeyen bir ışık. Pil alıyorsun bitiyor, cereyanlar kesiliyor. Ama bitmeyen, hayat sonuna kadar bitmeyen bir ışık. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte? اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ Sizden biriniz öldü mü? فَكَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ İşte onun kıyameti kopmuş demektir. Bitti. Öldü mü? Öldü. Kıyameti koptu onun. Artık dünyanın bozulmasına, dağların hallaç bomu gibi atılmasına, yıldızların sapır sapır dökülmesine hacet yok. Bitti onun işi. Onun kıyameti koptu. Özel kıyameti, şahsi kıyameti kopmuş oldu aziz ve muhterem kardeşlerim. Çok mühim. Çok mühim bir hadis-i şerif bu. Hepsi mühim de bu fevkalade benim tüylerimi diken diken ediyor. اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُ Sizden biriniz öldünüz mü? Kıyametiniz kopmuş demektir. Kıyameti kopmuş demektir onun. Arkasından emri veriyor Peygamberimiz. وَعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet ediniz. كَاَنَّكُمْ تَرَوْنَهُ Sanki görüyormuşçasına. Karşınızdaymış da. Görüyormuş gibi öyle ibadet edin. Savruk değil, gafil değil, cahil değil, Efendimiz aklınız başka yerde olarak değil, sanki görüyormuş gibi, müşahede ediyormuş gibi, müşahede makamındaymış gibi, öyle görüyor gibi ibadet edin Allah'a. Bu ihsan makamıdır işte, tasavvuf makamı bu. Daima Allah'ın kendisini gördüğü fikri üzerinde derinleşecek. وَاسْتَغْفِرُوهُ كُلَّ سَاَتٍ Her zaman, burada saat, 60 dakikalık zaman manasına değil, وَاسْتَغْفِرُوهُ كُلَّ سَاَتٍ Her zaman Allah'a tevbe edin. Neden? Her zaman bir hata yapıyorsunuzdur da ondan. Namaz kılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyoruz. Peygamber Efendimiz tavsiye buyurmuş ki 3 defa Estağfurullah deyin. Neden? Allah'ın huzuruna girdiniz, çıktınız, kim bilir güzel yapabildiniz mi acaba? Huzur-u ilahide acaba vazifelerinizi güzel yapabildiniz mi? Muhakkak yapamadınız. Onun için Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah. 3 defa Estağfurullah denilecek. Şimdi muhterem kardeşlerim, düşünün ki bir haber çıksa gazetelerde böyle birer karış harflerle, efendim bir yıldız üstümüze doğru geliyor, yarın 24'te çarpacak buraya, efendim kıyamet kopacak, dünyanın sonu kesin bu, ilim adamları böyle söylüyor filan deseler ne yaparsınız, nereye kaçacaksınız, ne yapacaksınız? O yıldız gelip çarpıncaya kadar, yani o kıyametin kopmaya başladığı zaman onun heyecanından ne yapacak insanlar? Ağlaşacak, birbirlerine sarılacak, haklarını helal ettirmeye çalışacaklar. Al verdim ben senden zorla aldığım şeyi geriye, kusuruma bakma bilmem ne filan. Bir sürü acıklı sahne görecek insan yani. Allah kıyamet şerlilerin başına kopacakmış. Bizim başımıza kopartmasın kıyameti Allah. O kötü günleri göstermesin. Efendim güneşin nuru kararacak, yıldızlar sapır sapır dökülecek, dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak, denizler yarılacak, hayvanlar kaçışacak. Efendim ayet-i kerimede nasıl buyruluyor? İnne zelzelete saati şeyün azim. Yani kıyametin zelzelesi çok muazzam, çok korkunç bir şeydir. Yeme tezhelü küllü murdu'atın amma erfa'at. Kucağında emzikli çocuğu olan anne çocuğunu unutacak. Çocuğuna kim bakar? Kıyamet kopuyor. Halbuki anne şefkati çocuğu bir yere bırakır mıydı? Bırakmazdı ama yani çocuğu aklına gelmeyecek. Çocuğu bir kenarda kalacak. Ve tada'u küllü zati hamlin hamle. Her hamile kadın hamilesi olduğu çocuğu düşürecek. Düşük yapacak yani. Korkudan. Ödü patlayacak. Düşük yapacak. Ve teremlense sükara. İnsanları sarhoş gibi göreceksin. Sallanıyorlar hepsi bir tarafa. Ve vahın bir sükara. Sarhoş değiller ama sarhoş gibi göreceksin. Velakin azaballah şedid. Çünkü Allah'ın azabı şiddetli. Kıyamet korkunç bir olay. Şimdi bu korkunç olayı biliyoruz. Kıyamet yaklaştı deyince tüylerimiz diken diken oluyor. Mehdi çıktı, Mehdi çıkacak bilmem kıyamet alameti, büyük alamet, küçük alamet derken herkes de şafak atıyor biliyorum. Ben dahil. Atmayan bu şafaya gelecek bir şey değil yani. Korkunç bir şey. Bundan şafak atıyor da, bundan korkuyor da insanlar. اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ. Kendisi öldüğü zaman onun kıyameti kopmuştur. Hiç bundan şafak atmıyor. Hiç bundan korkmuyor. Halbuki en yakını bu. Ötekisi gene ne kadar vakit geçer bilmiyoruz. Tevbe kapısı kapanacak, güneş doğudan doğmayacak, 3 gün doğmayacak, batıdan doğacak, bir takım alametler vesaireler filan. Millet ne haller göreceklerse görecekler ama bu bir anda. Medine-i Münevvere'de arkadaşlarımız, bir mimar arkadaşımız var, bir inşaatın sorumlusu başında. Yandaki bina çökmesin diye kazmışlar, hafriyatı yapmışlar, kazık çakıyorlar oraya. Kazık için makineyle 7 metre çukuru kazmışlar. Demirleri koyacaklar, beton dökecekler oraya. Aşağı inmiş demirlerin ıvır zıvırını yapma işçi birisi. Konuşuyorduk. Kerpeteni ver, teli al, bilmem ne, hadi çık bilmem ne derken yandaki toprak bir kapanıyorsa tamam. Hocam diyor, bir anda diyor, konuşup dururken kesildi, bitti iş diyor. O öbür aleme gitti, biz bu alemde kaldık. İşte ömrüm gitti diyor. Bir an az evvel şey yapıyordu, öğle yemeğini beraber yemişti, efendim konuşuyorlardı, şakalaşıyorlardı, işte bir anda bitti. Bu hadis-i şerifi hiç hatırınızdan çıkartmayın, hiç çıkartmayalım. Hiç yarım hesap bırakmayın, hiç kimsenin hakkını üzerinizde bırakmayın. Hiçbir kimseye efendim verilmedik bir hesabınız kalmasın. Her şeyiniz tamam olsun, borçlarınızı ödeyin, işlerinizi tamamlayın, kul haklarını ödeyin, namaz oruç borçlarını ödeyin, hazırlıklı olun. Çünkü umumi kıyametin saati bilinmez. Yani dünyanın hakiki kıyameti ne zaman kopacak bilinir mi bilinmez. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle gelmiş, oturmuş. Peygamber Efendimiz'in yanına oturmuş. Dizini dizine dayanmış. Böyle herkese bakıyor. Bu ne samimiyet? Bu kim? Gelmiş, Peygamber Efendimiz'in yanına kadar sokulmuş. Ya Resulallah, ahbirni anil İslam. İslam nedir bana bildir ya Resulallah diyor. Efendimiz de İslam şudur, şudur, şudur, şudur söylüyor.

0: Adakta. Doğru söyledin diyor. Bir daha şaşırmışlar. Allah Allah. Bu ne biçim insan ki Peygamber Efendimiz'e bir şeyi soruyor, ondan sonra da tasdik ediyor. Doğru söyledin diyor. Sen kim oluyorsun hani bilmeyen insan? Ya öyle mi der, öğrendim, teşekkür ederim filan der. Doğru söylüyorsun, tamam diyor. Allah Allah, şaşırıyorlar. Tanıdıkları bir insan değil, uzaktan geldiği belli. Fakat üstündeki elbiseler bembeyaz, yolculuk çekmiş bir halde yok. Yani yolculuktan gelseydi toza dumla toprağa bulanırdı bu. Devenin üstünde efendim günlerce Medine'ye gelinceye kadar bu beyazlar böyle kalmazdı, ama pırıl pırıl, tertemiz, müstesna, göz alıcı, bembeyaz kıyafet, tertemiz bir yüz. Resulullah Efendimiz yanına kadar da cesaretle yürümüş, yanaşmış, dizini dizine dayamış. Efendim, söyle bakalım ya Resulallah, İslam nedir diyor. Ondan sonra da doğru söyledin diyor. Şaşırıyor herkes. Yani Peygamber Efendimiz'in başlarını kaldırıp da yüzüne doya doya bakamamışlar. Heybetinden Peygamber Efendimiz. Ona olan saygılarından, sevgilerinden, ömrümde yüzümüne şöyle doya doya bakamadım diyor sahabeden. Böyle camiye geldiği zaman herkes başı önünde böyle dururmuş, Resulullah geliyor diye. Tüyleri diken diken. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz bakabilirmiş. Ömer Efendimiz bakabilirmiş. Sonra peki akbirni anil iman. İman nedir onu da söyle. İşte meleklerine, kitaplarına, şuna buna iman, onlar da sayıyor. Tamam, doğru söylüyorsun. Peki ihsandan haber ver. İhsan en te'abudallaha ke enneke terahu fe illem tekün terahu fe innehu yerake. Yani ibadeti güzel yapmak nasıl olacak? Yüksek mertebesi nasıl olacak bu işin? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edeceksin. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bu da ibadetin en yüksek seviyesi. İbadetin en yüksek seviyesi neymiş? Allah'ı biz görüyormuşuz gibi ona ibadeti öyle yapmak. Allahu Ekber, huzurundayım. Allahu Ekber, secdeye vardım, önünde secdeye vardım. Böyle görüyormuş gibi. İbadetin en kalitesi, en yüksek derecesi bu. Bunu da cevaplandırmış Peygamber Efendimiz. Ondan sonra sormuş, kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz gülüyor, diyor ki onu ne soran biliyor ne sorulan biliyor. Yani soruyu sorandan soru sorulan daha bilgili değil bu. Çünkü Allah saklamış. İnsanlar bilse yemek yemeye halleri kalmaz. Su içmek, sudan lezzet almaz olurlar. Feleklerini şaşırırlar, ağızlarının tadı kaçar. Bildirmemiş Allah. Hikmeti var. Her işi hikmetli. Kimse bilmiyor. Büyük kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz. Ama alametleri var. Alametleri belirmiş. Ahlak bozulacak, efendim bina artacak, zina artacak, çocuklar asi olacak, talebeler hocalarına karşı gelecekler, efendim bilmem iyilikler kötülük sayılacak, kötülükler iyilik sayılacak, kötü insanlar başa geçecek, iyi insanlar ayaklar altında kalacak, efendim bir sürü böyle alametler sayılmış hadis-i şeriflerde. Ama bizim kendi ölümümüz daha yakın. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Araba kaza yapabilir, üstümüze duvar devrilebilir, gemi batabilir, efendim kalbimiz sekte-i kalp olur, efendim şu olur bu olur, yani bin bir türlü sebep. Hiç unutmuyorum, Ankara'da evin kapı zilini tamir ediyordum. Böyle evin camı da tam böyle manzaralı, ovanın öbür tarafında kaleyi görüyor bizim evin manzarası, çok güzel. Ben böyle zili tamir ediyorum, bir tangırtı koptu, metal çarpışması, bir tangırtı koptu, ne oluyor diye şöyle başımı bir çevirdim, havada bir uçak kanadı kırılmış, aşağı düştü. İki uçak çarpıştı ya Ankara'da seneler önce, o, onu gördüm ben. Yani tıngırtıdan sonra başımı çevirip baktığımda uçağı böyle kırık kanatla aşağı düşerken gördüm, aşağı düştü, düştüğü yerden bir kara duman çıktı, uuu diye yukarıya, ondan sonra alevler, ondan sonra artık haberleri duyduk. Yani bir arkadaş anlatıyor, hocam diyor, benzine bulaşmış adamı böyle alevler içinde koşar koşar koşarken gördüm, yıkıldığını gördüm, cayır cayır yandığını gördüm diyor. Nereden geldi bu ölüm? Patladak tepeden geldi. Adam şu köşede ayakkabı boyacılığı yapıyormuş, ezan okundu diye Zincirli Camii'ne gitmiş, o köşeye uçak düşüyor, kurtuluyor. Kurtulan kurtuluyor, Ölen de ölüyor, benzinlere bulaşıyor. Bir anda abdestli miydi, gusüllü müydü, cünüp müydü, temiz miydi, pis miydi, iyi miydi, kötü müydü, hayırlı mıydı, hayırsız yolda mıydı, fesat mı düşünüyordu, fitne mi düşünüyordu, hırsız mıydı, yüzsüz müydü, namazlı mıydı, niyazlı mıydı, ne olduğu belli değil. Erzincan'da ne oldu? Sabah namazını kılarken zelzele oldu. Caminin içinde şehit oldu bazı kimseler. Neden şehit oldu diyoruz? Çünkü üstüne duvar yıkılarak ölenler şehit sayılır. Yani benim lafım değil o. Müminse efendim üstüne hedim altında, inhidam altında kalanlar şehit sayılıyor. Toprak altındadır. Ölenler şehit sayılıyor. Yani kardeşlerim, ecelin ne zaman olacağı bilinmiyor. Yani kıyametimizin ne kadar bize yakın olduğunu bilmiyoruz. Belki bize bir karış mesafede, belki biraz uzak. Uzak saymak mı doğru, yakın saymak mı doğru? Uzak saymak çok günah, çok yanlış. Neden? Uzak saymaya tuğlu emel derler. Yani adam sanıyor ki ömrü çok uzun olacak, çok yaşayacak, çok işler yapacak, emekli olacak, hacca gidecek, sakal bırakacak, efendim çek çak derken bir gün ecel geliveriyor. Tuğlu emel. Yani ümit ediyor ki daha çok yaşarım. Bu çok yanlış. Tuğlu emel insanı aldatır. Çok yaşarım herhalde daha. Ne malum? Ben gencim. Biz çok çok dedeleri biliyoruz, torunları ölmüş. Dede sağ, torunlar gitmiş. Çok anneleri biliyoruz, yavruları gitmiş önceden. Benim ilahiyatta okuttuğum kaç tane talebem var benden evvel gitti. Halbuki yaşça ben onlardan daha yaşlıyım ama belli olmuyor, yaşa bakmıyor. O bakımdan bu hadisi şerifi de yazın, aklınıza yazın, defterinize yazın, hattata yazdırın, evinizin misafir odasına koyun, yatak odasına koyun. İdamat-ı ahadüküm, sizden biriniz öldüğü zaman fakat kâmet kıyametuhu, onun kıyameti kopmuş demektir. Ve'budullâhe keenneküm terevnehu, Allah'ı sanki görüyormuş gibi ibadet edin. Yine benim heyecanlandığım bir şey var. Vestağfiruhu külle saati. Her an Allah'a istiğfar edin. Affet Allah'ım. Kusurlarımı bağışla. Tevbe yarabbi. Estağfurullah yarabbi. Şimdi benim heyecanlandığım şeylerden birisini zaman zaman da söylerim. Belki de biliyorsunuz. Hacer-i Esved'i öpmek, oraya el sürmek Allah'la musafaha yapmak gibiymiş. Ne kadar tüyler diken diken oluyor insan. Yani Hacer-i Esved'le şey yaptım, söz veriyor Allah'a. Ya Rabbi, ben senin bundan sonra iyi kulun olacağım. Tam istediğin gibi Müslüman olacağım demiş oluyor. Söz vermiş oluyor. El tutup söz vermiş oluyor. Bir de insan secdeye vardı mı Rahman'ın ayaklarına kapanmış gibi olur diye bir hadis-i şerif var. Bu heyecanlandırıyor beni.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.
2: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra Reklam.
3: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak

0: için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.
2: Akradaşım, yoldaşım.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: La ilahe illallahul alimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismike tahiri tayyibil mübarekil ahabbi ileyk. Ellezî izâ du'îte bihi ecebt. Ve izâ su'ilte bihi a'tayt. Ve izâ sturhimte bihi rahimt. Ve izâ sufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'aluke l'afve vel afiyete fid dunya vel ahireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم

0: Senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluh.
0: Allah'ım, seni, arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
1: Allahümme munzilel kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
0: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve fevvadtu emri ileyk ve elce'tu zahri ileyk رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
0: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
1: Allahümme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna. Ve alallahi rabbina tevekkelna.
0: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz. Çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilna el cenne, ve necjina minen nar, ve aslih lana şe'nana kullah.
0: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zillah. Ve a'udhu bike min en azlime av uzlam.
0: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ceal sarirati hayran min alaniyeti. وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل.
0: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak İnsanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitneti dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
0: Allah'ım, Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Bu dünyadaki amacımız nedir? İnsanlık tarihinin en temel sorunlarından biri olan ben kimim, niçin yaratıldım ve bu dünyadaki amacım nedir sorusu varoluş arayışının merkezinde yer alıyor. İslam'a göre insan, yeryüzünde başıboş bırakılmış bir varlık değil, kulluk ve imtihan için yaratılmış, sorumluluk sahibi bir kul olarak hayatını sürdürmektedir. Kainattaki kusursuz düzen, güneşten yıldızlara, dağlardan yağmur damlalarına kadar bütün varlıkların kendilerine verilen görevi eksiksiz yerine getirdiğini gösterirken, insana da yaratılış gayesine uygun bir hayat sürme sorumluluğu yüklüyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz" buyruğu, insanın yaratılış amacını ve Rabbine olan bağlılığını en özlü şekilde ifade ediyor. İslam'a göre hayatın temel gayesi Allah-u Teala'yı tanımak, onun rızasını kazanmak, emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşayarak kulluk görevini yerine getirmek ve dünya hayatındaki imtihanı başarıyla tamamlamaktır. Varoluşun anlamını ve insanın yaratılış gayesini ele alan kapsamlı içeriklere Akre Medya'da yer alan Varoluş Sebebimiz haber kategorisinden ulaşabilirsiniz. El becerisi gerektiren işler varlığını koruyor. Yapay zekanın meslekler üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırma, özellikle masa başı işlerin dönüşüm riskiyle karşı karşıya olduğunu, el becerisi gerektiren mesleklerin ise önemini koruduğunu ortaya koydu. Profesör Doktor Berat Bir, üniversite tercih dönemindeki adayların bu tabloyu dikkate alması gerektiğini belirterek, inşaat, sağlık, enerji ve çevre alanlarında uzmanlaşmış mesleklerin öne çıktığını söyledi. Bir, mühendislik dallarının avantajını koruduğunu, kan alma uzmanı ve protez diş hekimliği uzmanı gibi bazı sağlık mesleklerinin de gelecekte talep görmeye devam edebileceğini ifade etti. Buna karşın tercümanlık, tarihçilik ve gazetecilik gibi masa başı mesleklerin yapay zekadan daha fazla etkilenebileceğini belirtti. Profesör Doktor Aslı Bugay Sökmez ise geleceğin mesleklerinde duygusal zeka, üreticilik ve insan etkileşimin belirleyici olacağını vurguladı.

0: vurguladı. Yapay zekanın tekrar eden işleri üstlenirken analiz, planlama, strateji geliştirme ve özgün düşünme gibi becerilerin daha da değer kazanacağını ifade etti. Yaz aylarında klima ve ani ısı değişimlerine dikkat. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Dilek Tuncer, yaz mevsiminde artış gösteren bronşit vakalarına karşı uyarılarda bulunarak, klima kullanımı, ani ısı değişimleri ve yetersiz sıvı tüketiminin alt solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebileceğini belirtti. Tuncer, bronşitin yalnızca kış aylarında değil, yaz aylarında da görüldüğünü belirterek, halk arasında bronşit soğuk havalara özgü sanılır, ancak yaz aylarında klima, rüzgar ve ani sıcaklık değişimleri nedeniyle ciddi bronşit vakalarıyla da karşılaşabiliyoruz, dedi. Yaz bronşitinin başlıca belirtilerinin kuru öksürük, göğüste baskı hissi, nefes darlığı ve halsizlik olduğunu ifade eden Tuncel, özellikle kronik akciğer rahatsızlığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, ihmal edilen vakalar ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir ve hastaneye yatış gerektiren tablolar oluşabilir. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşıyor, dedi. Yaşam alanlarında kullanılan klimaların bakımının düzenli yapılmasının önemine de işaret eden Tuncel, temizlenmeyen filtreler bakteri ve küf oluşumuna yol açarak solunum yollarını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmak, bol sıvı tüketmek ve bağışıklığı güçlü tutmak yaz bronşitine karşı koruyucu olacaktır, dedi. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Akra Medya'nın dosya haberlerinde de yer alan bir konuya değineceğiz. Ailece teknoloji kullanımında dengeyi yakalamak. Teknoloji artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Sabah uyandığımızda elimizi uzattığımız telefonlar, çocukların eğitiminde kullanılan tabletler, işlerimizi kolaylaştıran bilgisayarlar ve sosyal medya platformları günlük yaşamımızın merkezinde yer alıyor. Ancak bugün birçok ailenin ortak bir sorunu var. Teknolojiyi biz mi yönetiyoruz, yoksa teknoloji mi bizi yönetmeye başladı? Uzmanlara göre mesele teknolojiyi tamamen yasaklamak değil, bilinçli, dengeli ve kontrollü kullanabilmek. Çünkü dijital araçlar doğru kullanıldığında öğrenmeyi, iletişimi ve üretkenliği artırabilirken, kontrolsüz kullanım aile içi iletişimi, dikkat süresini ve duygusal bağları olumsuz etkileyebiliyor. Teknoloji bir araç mı, hayatın merkezi mi? Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, teknoloji kullanımında asıl problemin cihazların varlığı değil, insanın teknolojiyle kurduğu ilişki olduğuna vurguluyor. Tarhan'a göre, teknoloji bağımlılığında kişi kontrol eden konumundan çıkarak kontrol edilen konuma geçmeye başlar. Özellikle aile ortamında sürekli ekrana yönelmek, aynı evde yaşayan bireylerin birbirinden duygusal olarak uzaklaşmasına neden olabilir. Eskiden aile bireyleri aynı odada oturup farklı sohbetler ederken, bugün bazen aynı odada bulunan herkes farklı ekranların içinden ayrı dünyalarda yaşayabiliyor. Bu nedenle aile içinde şu soru önem kazanıyor. Bugün internete ne kadar bağlandık kadar, bugün birbirimize ne kadar bağlandık sorusu da sorulmalı. Teknoloji kullanımında anne babaların rolü büyük önem taşıyor. Psikolog Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu, çocuk eğitiminde model olmanın önemini sık sık vurgulamakta. Ona göre çocuklar yalnızca verilen öğütlerle değil, aile içinde gördükleri davranışlarla şekillenir. Bir anne baba sürekli telefonla ilgilenirken çocuğuna tableti bırak dediğinde verilen mesaj etkisini kaybedecektir. Dijital disiplin önce yetişkinlerden başlamalı. Çocuğa ekran sınırı koyan ebeveynin kendi ekran alışkanlıklarını da gözden geçirmesi gerekir. Çünkü ailede teknoloji kültürü söylenen kurallardan çok yaşanan örneklerle oluşur. Uzmanlar özellikle çocukluk döneminde uzun süreli ekran kullanımının dikkat, uyku ve sosyal gelişim üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Sosyal medya bildirimleri, kısa videolar ve sürekli değişen içerikler beynin devamlı yeni uyaran aramasına yol açabilir. Burada amaç teknolojiyi düşman ilan etmek değil tabii. Çünkü sorun

0: telefonun varlığı değil, telefonun aile sohbetlerinin, oyunların, kitapların ve gerçek ilişkilerin yerini tamamen alması. Dengeli kullanımda teknoloji insana hizmet eder, kontrolsüz kullanımda ise insan zamanını teknolojiye teslim eder. Tüm bunları biliyoruz pekala ama neler yapılabilir, nasıl bir yol mümkün? Aile içinde dijital kurallar belirleyerek başlayabiliriz. Önerilen en önemli yöntemlerden biri ailece ortak kuralları oluşturmak. Örneğin yemek saatlerinde telefon kullanılmaması, yatmadan önce belirli bir süre ekranlardan uzaklaşılması, ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda kalması, çocukların yaşına uygun içerik takibi yapılması. Uzmanlar dijital çağda özellikle yüz yüze iletişimin önemini vurguluyor. Sürekli bir arada olmak her zaman gerçek anlamda iletişim kurduğumuz anlamına gelmez. Bir çocuğun hatırlayacağı şey çoğu zaman aldığı teknolojik cihaz değil, ailesiyle geçirdiği kaliteli zamandır. Birlikte yapılan yürüyüş, oynanan oyun veya edilen sohbet aile bağlarını güçlendirir. Tabii burada yasaklamaktan çok yönetmek öne çıkıyor. Teknoloji aile hayatının düşmanı olmak zorunda değil. Doğru kullanıldığında elbette öğrenmeyi kolaylaştıran, iletişimi artıran ve hayatı zenginleştiren güçlü bir araç. Günümüzde çocukları tamamen teknolojiden uzak büyütmek de gerçekçi değil. Çünkü dijital beceriler eğitim ve iş hayatının önemli bir parçası haline geldi. Asıl hedef teknolojiyi amaç olarak değil araç olarak kullanmak, kullanabilmek. Dengeli bir dijital yaşam için belki de en önemli ilke şu. Ekranlara zaman ayırırken birbirimizin gözlerine bakmayı unutmamak. Unutmayalım ki güçlü aileler aynı internet ağına değil, aynı duygu bağına bağlı olan ailelerdir. Değerli dinleyenlerimiz, bu programımızda ailece teknoloji kullanımında dengeyi yakalamak üzerine bazı basit bilinen ama önemli hatırlatmaları paylaştık. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Akra Mercek.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Allah.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

0: Gönlü sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz doktor öğretim üyesi Nalan Soydaş Engin, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı kendisi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İlhan Hocam.
1: Bugün kendi uzmanlığı fizik tedavi ve rehabilitasyon olduğu için daha çok yaşlılarda, yaşlı sağlığının, kas ve kemik sağlığı ve bunun yaşlı açısından önemini konuşacağız. Kendisine katkısı için en baştan teşekkür ediyorum programa katkısı için. Nalan Hocam, yaşlanırken kas ve kemik sağlığımızda ne gibi değişiklikler olmakta? Kadın ve erkek olarak fark var mı? İkisi aynı anda mı kas ve kemik değişiklikleri yaşıyor? Biraz bu konuyu bahsedebilir misiniz?
2: Tabii hocam, şimdi yaşlanma doğal bir süreç. Hani bu hayatımızın bir parçası. Bu süreci aslında iyi bilmek gerekiyor. Ona hazırlanmak gerekiyor. Ki bunun da bize çok

0: faydaları var. Yani fiziksel faydalarının dışında da faydaları var. Belki onlardan da bahsedeceğiz. Değişiklik nedir diye düşünecek olursak yaşlandığımızda hücrelerimizin içinde mitokondri dediğimiz bir yapı var. Bu yapı enerji üretiyor. Bu yapı yavaşlıyor. Bazı mitokondriler bazı hücrelerde de sayı olarak azalıyorlar. Yani dolayısıyla kişi yaş alırken yavaş yavaş enerji üretimi de azalıyor. Bu hücreyi etkiliyor. Bizim konuştuğumuz sistemler, kas ve iskelet sistemi, kemikleri daha doğrusu düşünecek olursak kemiklerde de yapımlar azalıyor. Yıkımlar lehine süreç bir miktar ilerlemeye başlıyor. Ve tamirler de biraz daha az oluyor. Yani genel olarak hani buna dayandırabiliriz. Kemiklerimizden bir takım kayıplar var. Normalde insanda bir döngü var biliyorsunuz. Yapım ve yıkım döngüsü. Gençken yapımlar oluyor. Kemik yapılıyor, kas yapılıyor. İşte dışarıdan besine enerji alınıyor. Hep üzerine konuyor ama yaşlılıkta bu süreçler yavaşlıyor. Biraz da tersine dönüyor. Daha çok hani beslenmeyle de ve yaşam şekliyle de ilişkin olmakla beraber onlara da yine geliriz. Şimdi kadın erkek arasında ana farklılık tam da bu yaşlılık döneminin hani başlangıcı olarak kabul edebilen yaşlarda oluyor. Kadınlarda menopoz önemli bir olay. Kadının işte yumurtalarının tükenmesi, o döngünün bitmesi ve beraberinde östrojen dediğimiz çok önemli bir hormonun vücuttan azalarak çekilmesi. Bu östrojenin kemik yapımını arttırıcı veya daha doğrusu yıkımını engelleyici bir etkisi varken bu etki ortadan kalkıyor. Dolayısıyla özellikle menopoz döneminde ilk bir yıl içinde kadınlarda yıkım hızla gelişebiliyor. Sonrasında bir kararlılık noktasıyla gidiyor. Yani hep aynı hızda yıkılmıyor. O yüzden hani premenopoz dediğimiz menopozdan önceki ölçümler, menopoz sırasındaki yıkımın şekline, hızına vesaire bakmalar önlem almayı kolaylaştırıyor. Buradan hemen herkese o dönemde muhakkak bir kemik ölçümü yaptırıp hekime başvurmak gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Erkeklerde de testosteron azalıyor biliyorsunuz hormon olarak. Testosteron da kadınlarda nasıl östrojen daha çok kemikle ilgiliyse testosteron da biraz kasla ilgili. Erkeklerde de kemik erimeleri de yine oluyor. Fakat kas erimesi biraz daha ön plana çıkıyor diyelim. Daha fazla oluyor kadınlara göre. Olabiliyor. Yine bu da yaşam şekliyle, beslenmeyle vesaire de tabii bağlantılı. Erkeklerde süreç sinsi ilerliyor. Bu sinsinin altını çiziyorum. Çünkü bazen fark edilmiyor. Hatta kemik erimesi bile fark edilmiyor. Böyle benim başıma gelmiştir. Yani bir hekim hastam vardı. -4,5 dediğimizde onu ölçüyoruz biz. Evet. Kırık riski olabilecek aralıkta o kadar fazla kemik erimesi var ve sadece şunu fark etmiş. Uzun palto giyiyordu. Paltomun boyu sürekli yere yaklaşıyor. Ben kestiriyorum vesaire gibi şikayet de buydu. Yani herhangi bir ağrı veya başka fark ettiği bir şey yoktu. Dolayısıyla erkeklerin bu olayın sinsi olarak ilerlediğini bilmesi gerekiyor. Onların da arası aslında hani bu dönemlerde bir en azından bir kere bir yaptırıp kemik yoğunlukları ne durumda görmeleri, doktorla bunu paylaşmaları iyi olur diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Hocam aslında her yaş grubunda fiziksel olarak aktif olmak önemli ama bu bahsettiğiniz kas ve kemik sağlığı açısından hatta ruh sağlığı açısından, kalp sağlığı açısından sizce yaşlılıkta fiziksel olarak aktif olmak önemli midir?
0: Ya çok önemli. Yani şöyle fiziksel aktivite bazen polikliniklerde hastalarla karşı karşıya geldiğimizde hani fiziksel aktivite önerdiğimizde hani kilom o kadar da fena sayılmaz diyorlar ama biz kilo vermek amaçlı değil. Gerçekten de bu sistemi ayakta tutmak için yani biraz şöyle düşünün. Yaş almakla beraber bazı sistemler biraz negatife doğru gidiyorken bunu biraz yavaşlatmak, biraz üzerine bir şeyler ne koyabiliyorsak ona bir bakıyoruz. Kası hedeflemek, kası güçlendirmeyi hedeflemek her zaman daha verimli sonuçlar getiriyor bize. Çünkü kası kaç yaşında olursanız olun doğru bir şekilde güçlendirme egzersizi yaptığınızda güçlendirebiliyorsunuz. Kas ve kemiğe de tabii bir miktar faydası oluyor. Kasları güçlü tutmanın sadece hani kas kitlesi açısından değil, işte ne bileyim dolaşıma faydası var. Özellikle bacak kasları, bacağın arkası daki kaslar ikinci kalp vesaire deniyor. Yani pompalamaya çok yardımcı oluyor. O kaslar yaşalırken mesela zayıflarsa pompalamaya olacak katkısı da olmayacağı

0: için kalbin yükü artacaktır vesaire. Yani buradan düşünecek olursak biraz kalp damar sistemine de katkısı oluyor. Dengeye çok katkısı oluyor. Dengeye katkısı olursa işte düşmeler engelleniyor. Oradan gelebilecek bir takım işte kırıklar gibi riskli durumlardan kaçınılmış oluyor. Dolayısıyla hem kemik yoğunluğunu bir miktar azalmasını engellemek, bir miktar yine güçlendirmek, çünkü güçlendirici egzersizler de var. Kasları yine güçlendirmek için biz fiziksel aktiviteyi çok öneriyoruz. Ben de hastalarıma diyorum ki yaşlılığın bazı tuzakları var. Yaşlılık değil miydi? Yaş alırken bazı tuzaklar var. Bunlardan bir tanesi hareketsizlik. Yani bir şey bekle. Mesela bana bir şey yapsınlar, bana bir şey getirsinler değil. Yani mümkün olduğunca hareketli olacağız. Mümkün olduğunca ne yapmıyorsa, oturuyorsak, hiç kollarımızı yukarıya kaldırmıyorsak bu bir sıkıntı. Yani yaptığımız gün içindeki yoğun olarak eklemlerimizi nasıl kullanıyorsak biraz onun tersi yönünde de bazı hareketler yapmamız gerekiyor. Bunu belki daha sonra tekrar açabiliriz. Yani en azından bir yürüyüş muhakkak yapılması gerekiyor. Ama bunların da usulleri var. Yani işte usulüne uygun yapılmayan egzersizler de bazen bize bu kişileri yaş alırken hasta olarak getiriyor. Çünkü artık sistemler, eklemler vesaire böyle paldır küldür özensiz yapılacak hareketleri, yoğun yapılacak egzersizleri kaldırmıyor. Usulüne uygun egzersiz yapmak, böyle sakin olmak, eklemlerimizi vesaire böyle ritmik bir şekilde, ahenkli bir şekilde hareket ettirmek her zaman faydalı ve kazandırır bize.
1: Söylediğiniz gibi böyle tedricen artırılmış yürüyüşler, egzersizler gerçekten önemli. Bir anda biraz önce söylediğiniz gibi dengeyle gitmek önemli.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: O zaman Nalan Hocam, yaşlılıkta kas, kemik ve tabii ki eklem sağlığını korumak için hem böyle bir hani egzersiz reçetesi gibi, bu tabii ki kişiden kişiye değişecek ama tabii ki bir fizyoterapistle, bir fizik tedavi uzmanıyla görüşmenin gerekeceği hastalıklar da olur ama genel olarak özetlemek gerekirse ne tarz egzersizleri nasıl yapsın yaşlılarımız sağlıklı aktif bir yaşlanma için, bir de tabii bununla ilişkili olarak gıda kısmına da, beslenme kısmına da değinebilir misiniz?
0: Tabii. Yani şöyle bizim mesela sadece yürümek, hani yürümek de tabii çok güzel. Özellikle yürümek deyince hemen burada tekrar olacak ama önemli olduğu için söyleyeyim. Yani böyle uzun yürüyüşler. Mesela bizim hastalarımız bazen geliyor, bir saat yürüdüm diyor. Peki sen bir saat yürümeye alışık mısın diyorum. İşte bundan sonra bir saat yürümeye karar verdim. Hayır, öyle başlatmıyoruz. Çok azdan başlatıyoruz. Hatta bazen çok hareketsiz kalan kişilere 5 dakika, 10 dakika böyle çok çok az yürütüyoruz. Evde, koridorda bile yürüyebilirsiniz. Zamanla üzerine böyle 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika vesaire koyarak aslında bir yavaş yavaş arttırmak gerekiyor. Bizim özellikle kas kitlesini geliştirmek ve artı kemik yoğunluğunu da arttırmak için önerdiğimiz egzersizler genellikle dirençli egzersizler dediğimiz egzersizler. Yani şöyle mesela bu şeyler var, lastikler var, renkli lastikler, tereband deniyor, işte pilates lastikleri vesaire deniyor. Onları çekmek bir dirence karşı, işte ne bileyim vücut ağırlığıyla yapılacak mesela yerde şınav yapamaz kişi ama duvara doğru ellerini dayayıp o tarz vücudunun ağırlığıyla yapacağı direnç egzersizlerini öneriyoruz. Bunları sayı olarak azdan başlatıyoruz. Ama yavaş yavaş muhakkak arttırmak lazım. Burada istikrar çok önemli. Yine ve bunları yaparken, egzersizleri yaparken hani strateji olarak söylüyorum. Beslenme gerçekten de sizin söylediğiniz gibi çok önemli. Hani siz proteini almıyorsunuz yeteri kadar diyelim. Su da içmiyorsunuz. Ondan sonra işte dolaşımla ilgili sıkıntılar var. Enerjiye dönüşecek yapı taşları vücudunda az, beslenmenizde bir takım sıkıntılar var. Çünkü yani bu egzersizlerden alacağınız verim de ona göre az olur. Özellikle Egzersizlerden sonra mesela protein alabilir kişi. Biraz bir egzersiz programı yapar. Sonrasında işte yoğurt, yumurta vesaire gibi böyle proteinli bir şey tüketmesinde, egzersiz sırasında nasıl hamilelere böyle çok önemli söylüyorsak, yaşlılara da yine çok önemli söylüyoruz. Yanınızda muhakkak bir su şişeniz olsun ve böyle susamayı beklemeyin. Az az az az içerek suyunuza egzersizinizi öyle yapın. Yine bu dönemde vücutta hafif bir yangın oluyor. Böyle hani iltihap kelimesi biraz içinde o mikroplardan falan bağlı bir tanım olduğu için yangı demek daha belki doğru, enflamasyon. Bunları da azaltmak için beslenmemizin içine işte bir miktar böyle sebzeler vesaire koyacağız. Balık koyabiliriz. Balık kaplıları yutabiliriz. Omega 3 alabiliriz vesaire. Bunlar da yine yani egzersizin de verimini arttıracak, iyi sonuçlar almamıza yardımcı olabilecek stratejiler. Biz genel olarak eklem hareket açıklığı egzersizleri bir kere muhakkak öneriyoruz. Yani mesela her sabah kalktınız, muhakkak boynunuzu yani selam verir gibi omuzlarınıza bakarak, hafif yukarıya bakarak, lütfen çok arkaya doğru atmayın. Yani herkesin bir miktar kireçlenmesi oluyor ve arka taraftan işte sinirler, damarlar vesaire bir şeyler geçiyor. Böyle kafanız ani hareketlerle asla hareket ettirmiyorsunuz. Yavaş, ahenkli bir şekilde hafif yukarı bakarak, omuzlarınıza bakarak vesaire boynunuzu, hatta ben diyorum ki her sabah 7 defa omuzlarınızı arkaya çevirin. Hani bir sayı olsun da odaklanalım diye 7 defa ön tarafa çevirin. Duruş çok önemli. Herkesin yıllar içinde maalesef geliştirdiği bir takım duruşla ilgili problemler oluyor. Omuz başları öne düşüyor, kafa öne geliyor vesaire. Bunları bir miktar, ya da karın böyle öne doğru torbalaşıyor. Kadınlarda ve erkeklerde oluyor. Bu da omurgaya binen yükü arttırıyor. Biz omurgaya binen yükü de azaltmak istiyorsak, o zaman ne yapıyoruz? Karın kaslarımızı içimize doğru çekerek, ama nefesimizi tutmadan lütfen. Çünkü nefes tutmak da ayrı bir sıkıntı. Egzersiz yaparken ve diğer durumlarda nefes almayı gün içinde unuttuğumuz çok oluyor. Bu bizim için önemli bir şey. Her seferinde nefes alıp vermeyi de dikkat ederek karnımızı içimize çektik, dik durmaya çalışıyoruz. Bu yine akciğerimizi bir miktar açıyor. Kollarımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Hafif esniyoruz, hafif yanlara, yukarıya doğru vesaire. Bunları yaptığımızda bu sistemler en azından olması gerektiği gibi çalışmaya başlar, sıkışmaz. Bunları yapmaya çalışmak lazım gün içinde. Yürüyüşler yine dedim. Bir de biraz bu noktada egzersiz dozunu ve artı egzersizleri, daha böyle bize özel egzersizleri öğrenmek için bir fizik tedavi uzmanıyla görüşmekte fayda var. Çünkü biz çok önemli, hani dizinde bir problem var, muhakkak spesifik her gün diz egzersizi yapsın istiyoruz, ya da kalça egzersizleri, ya da işte kor dediğimiz orta bel, karın vesaire egzersizlerini istiyoruz. Bunlara da muhakkak şey yapmak lazım, almak, bunları rutine koymak lazım. Şimdi yaşlılık dönemi şöyle oluyor, insanların bazı alışkanlıkları oluyor. Yaş alırken doğru alışkanlıkları geliştirmeye çalışmak lazım. Bu beslenme anlamında, ne bileyim işte duruş anlamında olabilir, nefesi tutmamak şeklinde olabilir, bir egzersiz programı olabilir. Böyle hastalarım var, yani geliyor mesela, diyor ki ben her sabah yataktan kalkmadan şunları şunları yapıyorum, doğru mu? Gerçekten çok güzel hareketleri var, bazılarını öyle yapma böyle yap vesaire diye düzeltiyoruz. Ama bu yaşlılık dönemi eğer alışkanlık olarak oluşturulmuşsa kişiye çok faydası oluyor. O yüzden hani ilerlerken, yaş alırken doğru alışkanlıkları geliştirmeye çalışmamız lazım. Hani doğru bir beslenme şekli, doğru bir fiziksel aktivite şekli. Asla istemediğimiz şey oturmak. Yani yaşlıyım, kıdemliyim, oturacağım, bana hizmet edilsin. Bu bir tuzak, bunu unutmayalım. Bir de tabii şu var, bazı şeylere yaklaşım, yani yaşanırken işte kireçlenme diye Türkçe'de tabir ediyoruz, ama biliyorsunuz hani bunun aslı kemik eklem iltihabı şeklinde. Yani kıkırdak hasarlarının üzerine bir takım yapılanmalar oluyor. Onlar da tam aslı gibi olmuyor. Bazen işte bir çıkıntılar vesaire, kıkırdak hasarının etrafında gelişen ödemler, şunlar bunlar, kişide ağrı yapıyor. Ağrıya ve bu tarz değişikliklere yaklaşımımız da çok önemli. Yani biz bunları eğer bu konuda paniklersek, paniklemek de ve kabullenmemek de ve süreçle ilgili hiç bilgi sahibi olmamak da bunlarla baş edememeyi maalesef getiriyor. Böyle çok panikle değişik değişik yerlere başvuruyor insanlar, değişik şeyler yapmaya çalışıyorlar vesaire. Önce bir sükunetle olayı karşılayıp ne olduğunu anlamaya çalışmak lazım. Mesela bu çok faydalı bir program. Sonuçta bu tarz şeylerle, hani bu süreçte nelerle karşılaşabiliriz? Hepsinin bir karşılığı var. Ağrı bir miktar olabilir kişilerde. Bu nereye kadar tedavi edilir? Nereye kadar buna uyumla azaltılabilir? Bunu hekime de danışarak yine bir strateji oluşturarak ilerlemek gerekiyor. Eğer kişi sürekli bu tarz ufak tefek ya da bazen de büyük oluyor ağrılarda ve belirtilerde korkup paniklerse, bu sefer de şöyle oluyor: ağrı da farklı bir şey. Yani ağrı algılaması bir tek hasarla doğru orantılı değil. Yani bu da çok bizim başımıza geliyor. Korkuyor, ben öyle mi oldum, böyle mi oldum, başıma şu mu geldi, şuradan felçimi geçireceğim, yürüyemeyeceğim ve vesaire. Bu sefer beyin bu paniklediği ve korktuğu şeyleri sanki olmuş gibi algılayıp ağrının üzerine koyuyor. Yani ağrı birken daha da fazla artıyor. Bir kere bu kişileri biraz sakinleştirmek, olayı iyi açıklamak gerekiyor. Burada da yine bize de hekimlere de çok iş düşüyor hocam. Buyurun, sözümüzü kestim.
1: Yok, estağfurullah hocam. Ben çok teşekkür ediyorum Nalan hocam. Gerçekten çok önemli noktalara temas ettiniz. Ben sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak sağlıklı bir kasa sahip olmak, yaşlanırken sağlıklı kemik yapısına, eklem yapısına sahip olmak için zaten çok daha önceden aktif bir hayat yaşıyor olmak ya da düzenli fiziksel aktivite, fiziksel egzersiz yapıyor olmayı anlıyorum. Ama şu da var, hani bazen öyle oluyor ki tamam, demek ki önceden başlayacaktık, başlamamışım, kalsın, o da değil. Yaş kaç olursa olsun, hangi hastalıklarla bir yandan mücadele ediliyor olursa olsun, bir yandan bununla ilgili başka aktiviteleri de planlamak gerekiyor. Ama hastalıklar eklendiği zaman sanırım bir fizik tedavi uzmanıyla görüşüp kas ve kemik sağlığını zora sokacak herhangi bir tıbbi durum var mı önce kontrol edip ona göre belki egzersizler önerilebilir. Ama sağlıklı bir yaşlı, söylediğiniz gibi, hem zaten öncesinde de aktif olmalı fakat sonrasında da bu aktivitesini bırakmamalı ben anladım. Ayrıca nefesle ilgili söyledikleriniz de çok önemliydi. Ben de şöyle bir güzel bir nefes aldım size ondan bahsedince. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Son söylemek istediğiniz varsa saygıdeğer hocam, onları alalım.
0: Hocam şöyle, ben bir an son olarak özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yani hani bir kavram var ya, biraz insanların gündeminde şimdi, anti-aging, yaşlanma karşıtı, işte şu ilaç, şu şey yiyecek, anti-aging vesaire, böyle insanların kafası da böyle formatlanıyor. Buradan baktığımızda yaşlılık böyle bir sorun, yani şu modern dünyada bir sorun, bir hastalık gibi algılanıyor. Bu da işte biraz önce söylediğim korkuları getiriyor ve kişi başına gelen bazı yaşlanma sürecinde olan şeyleri de kabullenemediği için bunlara doğru karşılıklar da veremiyor. Şimdi yaşlanma sanatı ya da başarılı yaşlanma diye başka bir yaklaşım var. Bence biraz burasından olaya bakmamız gerekiyor. Yani bu yaş alırkenki dönemlerde, yaşlılık hatta döneminde çok güzel kazanımlar da var. Bunları da algılayabilmek gerekiyor. Yani insanda böyle daha güzel, daha derin bir sükunet oluyor. Daha bazı hazlar azalmış oluyor. Bazı şeylerin kıymetini daha çok biliyor. Evet. Bazı duyguların, bazı paylaşımların vesaire. Böyle geçmişi daha güzel tefekkür edebiliyor. Gelecekle ilgili çıkarımları daha güzel yapabiliyor. Çünkü hani olumsuz böyle karıştırıcı faktörler aradan çekilince böyle olan kişilerde hocam daha böyle olumlu bir bakış açısı oluyor. Kişi hatta bu panik ve sinirlilik haline, bir depresyon, yazlık vesaire, mutsuzluk haline bırakıp da bunun tadını çıkarmaya başladığında bir de gevşiyor. Bu gevşemesi de bizim fizik eden uzmanları için o kadar olumlu bir şey ki, yani kaslar kasıldığında dolaşımı bozuluyor, kısalıyor, duruşu bozuyor vesaire. Tam tersine düşünün. Böyle siz barışıksınız kendinizle, vücudunuzdaki olan değişikliklerle, zamanla gevşediniz, olgunlaştınız, çevrenize bir kere çok fazla katkınız olur. Yani mentor gibi bu insanlar böyle hani gidip danışılabilecek insanlar oluyorlar. Bakış açıları çok genişliyor, çok güzel oluyor. Yaşlı kişileri bu anlamda, yani eğer kişi bu şekilde yaklaşmasa da çok güzel değerlendirmek lazım. Yani hani onlardan çok şey de öğrenebiliyoruz gerçekten de. Bir de yaşlı olan ya da yaşlanmakta olan kişilerin çevresindeki insanlar için bir şey söylemek istiyorum.

0: Yaşlılık da insanların yine duygusal ihtiyaçları oluyor. Özellikle benim altını çizmeye çalıştığım şey temas da çok insanlarda biliyorsunuz hormonları işte prolaktin vesaire gibi böyle vücutta ya da diğer dopamine şunu bunu arttırıyor. Yani iyilik getiren hormonları. Yaşlılarımıza böyle çok sıkmadan tabii ki kaburgalarını kırmayalım. Ve sarılalım, ne bileyim elini öpelim şu bu yani onların gözünün içine bakalım konuşurken bir şey soralım, gündemde tutalım yok saymayalım. Bir şey yani sorulduğunda, danışıldığında toplumun içinde var olduklarını hissettirdiğinizde emin olun ağrıları da dahil olmak üzere birçok konuda bu yaşadıkları olumsuzluklar azalacak ve daha verimli insanlar olacak. Yaşlanan kişiler de lütfen hepimiz biraz daha çevremize, topluma katkıda bulunalım. Yani hayatın anlamı bu. Her anlamda düşünsel olarak olabilir, ne bileyim fiziksel olarak olabilir. Bu da mutluluk getiriyor. Sosyal ilişkilerimizi ihmal etmeyelim. Biliyorsunuz siz de çok iyi biliyorsunuz hocam bu konuda çalışıyorsunuz. Yani sosyal ilişkileri iyi olanlarda süreçler çok daha kolay, çok daha kaliteli geçiyor. Çevremizdeki arkadaşlarımızla, ailemizle hep beraber biraz bedenimize dikkat ederek, beslenmemize dikkat ederek bu süreçleri güzel bir şekilde olgunlukla ve sükunetle geçirmeye çalışalım inşallah diyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok güzel bir program, verimli, keyifli benim açımdan da oldu. Umarım katkısı da çok olur.
0: İnşallah.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Hayırlı günler dilerim.
0: Hayırlı günler hocam.
2: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra zayıflığın ardından size kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır ve o hakkıyla bilendir, kadiri mutlaktır. Rum 54. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsile öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batının büyük filozofları.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Duygusunu fark etmek. İşte çocuklarla da bu yönde çalışıyoruz ama yetişkinlere bile şeyi soruyoruz. Yani sizi ne sevindirir? Ne üzüntü hissettirir size? Hangi olaylarda öfkelenirsiniz? Hangi olaylar sizi heyecanlandırır, meraklandırır, telaşlandırır ya da heyecanlandırır? Hocam hiç düşünmedim bunları der mesela bazen. Ne size iyi geliyor? Bilmiyorum diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimizi dinlemeden bazen büyüyebiliyoruz. Bizim adımıza hep başkaları karar verdiği için ha ben neyi severim? Bilmiyorum ki annem ne yaparsa onu yerdim ben. Ya da işte babam ne alır gelirse onu giyerdim gibi. Bizim adımıza başkalarının karar verdiği hallerde kendi duygularımıza dönüp bakmayı çok bilemiyoruz. Ya da mesela çocuk çok öfkelendi. Onun yerine biraz hani daha çok bağırıp biz onun öfkesini bastırıyoruz ve o çocuk orada susmayı öğreniyor ve kendisini sakinleştirmeyi beceremiyor. Mesela çocuk işte çok kızgın, çok ağlıyor. Biz hep evet hemen gidip diyoruz ki ağlama, bağırma. Halbuki orada biraz beklemek lazım. Çocuğun da kendi kendisini sakinleştirmeyi öğrenmesi lazım. Yani çocuk hemen bir davranış gösterdiğinde anında biz oraya olumlu ya da olumsuz bir şey gösterdiğimizde ne yapıyor? Yetişkine dayalı yaşamaya çalışıyor. Halbuki istediğimiz ne? Kendi iç denetimi ve öz denetimi olan çocuklar olsun. Öz denetime sahip olmak nasıl oluyor? İşte kendini fark etmek. Yani dışarıdan birisi bana kızdığında olayı yapmamak değil. O olayın bana zarar vereceğini bildiğim için çekinmek. Bunun için de daha önce bunu denemiş olmalıyım. Yani düşmüştüm. İşte bacağım biraz acımıştı ama kalktım sonra geçti ve orada işte ebeveynim geldi beni sevdi, kucakladı ya da kendi kendime kalktım orayı biraz böyle yıkadım, iyi geldi ve anladım ki aa evet düştüm ve bir şey olmadı. Hata yaptım ama bir şey olmadı. Dolayısıyla çocuk orada ne yaptı? Sorumluluğunu aldı. Evet başına bir iş geldi, kalktı ve onu tekrar rutine döndürecek şekilde kendisini regüle edebildi. Bu çok önemli bir şey. Çocuğun karşılaştığı travmayı hayra çevirmesi gibi düşünün. Yani travma bizi büyütür diyoruz ya bazen. Acıttığı kadar da büyütür. Eğer büyümesine izin verirse yetişkinler çocuk halindeyken. Onu büyüdüğü halde de zaten kendi yaşantısına çekecek. Daha kararlı, daha güvenli, verdikleri kararların arkasında olmak böyle bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba kıymetli dinleyiciler. Bu programımızda sahabe hanımlardan Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anhanın hayatından söz edeceğiz. Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anha, kocası Amir İbni Rabia radıyallahu anh'la birlikte İslam'ın ilk günlerinde Mekke'de Müslüman olan kahramanlardan. Müşriklerin işkencelerinden kaçan ve Habeş ülkesine iki defa hicret eden çilekeş muhacirlerden. Medine-i Münevvere'ye Hevdeç içinde hicret eden ilk hanım sahabi. Kocası Amir, Zeyd İbni Nufeyl'in şöyle dediğini duymuştu. Ben Hazreti İsmail'in soyundan ve Abdülmuttalip oğullarından bir peygamber bekliyorum. Kendimin ona yetişeceğini zannetmiyorum. Ben de ona inanıyor ve onu tasdik ediyorum. Onun bir peygamber olduğuna şehadet ediyorum. Eğer sen uzun yaşarsan onu görürsün. Benden ona selam söyle. Açık bir şekilde onun vasıflarını sana bildireceğim. Amir bin Rabia, hadi söyle dedi. Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl anlattı. O ne kısa ne de uzun, saçı ne çok ne de az bir kimsedir. Gözlerinde daima bir kırmızılık vardır. Peygamberlik mührü iki kürek kemiğinin arasındadır. Adı Ahmet'tir. Bu memleket onun doğduğu ve peygamber olarak gönderildiği yerdir. Daha sonra kendi kavmi onu memleketinden çıkaracak, Yesrib'e hicret edinceye kadar onun getirdiklerini istemeyecekler. O da davasını açıklayacak. Onu aldatmaktan sakın. Ben İbrahim'in dinini aramak üzere bütün memleketleri dolaştım. Kendilerine sorduğum bütün Yahudi, Hristiyan ve Mecusiler, bu din senden sonradır diyorlar ve benim sana tarif ettiğim gibi tarif ediyorlar ve şöyle diyorlar. Ondan başka peygamber kalmadı. Amir İbni Rabia Resulullah'a Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl'in sözünü anlatınca peygamber, onu cennette eteklerini çekerken gördüm buyurmuştur. Mekke'de Resulullah'ın tek olan Allah'a inanmaya davet ettiği yayılınca Kureyş eşrafı öfkelenip Kureyş'in yetimi akıllarımızı çeldi, atalarımızı hakaret etti ve bizim topluluklarımızı dağıttı dediler. Peygamberin ashabına en ağır işkenceleri yaptılar. Amir İbni Rabia ile hanımı Leyla binti Ebi Hasme, Abdullah İbni Abdülesed ve hanımı Hint bin Ebi Umeyye İbni el-Muire ve Hazreti Osman'la hanımı Resulullah'ın kızı Rukiye gözleri yaşlı olarak Resulullah'a geldiler ve ''Ya Resulallah, kavmimiz bize en ağır işkenceyi yaptı.'' dediler. Resulullah sustu. Resulullah'ı Allah amcası Ebu Talip vasıtasıyla himaye etmişti. Daha sonra Resulullah şöyle dedi. Kim dinini kurtarmak için bir yerden başka bir yere kaçarsa, orası bir karışlık da olsa cennet ona vacip olur. O, babası Halilullah İbrahim ve Peygamberi Muhammed'in arkadaşı olur. Amir İbni Rabia ve Leyla binti Ebi Hasme, ''Ya Resulallah nereye gidelim?'' dediler. Resulullah, ''Yeryüzüne dağılın. Çünkü

Allah Teala sizi bir araya getirecektir buyurdu. Leyla binti Hasme, nereye gidelim ya Resulallah diye sordu. Peygamber, Habeşistan tarafına gidin. Çünkü orada yanında hiç kimseye zulmetmeyen bir hükümdar vardır. Orası doğruluk yurdudur buyurdu. Osman İbni Maz'un, ya Resulallah, Mekke'ye ne zaman döneceğiz dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. Allah içinde bulunduğunuz durumdan size bir ferahlık verdiğinde. Amir İbni Rabia ile hanımına en sert davrananlardan Ömer İbnül Hattab, bazı Müslümanların fitne korkusuyla dinlerini kurtarmak için Habeşistan'a gitmeye hazırlandıklarını öğrenince Amir İbni Rabia'nın evine gitti. Gördü ki Amir'in hanımı Leyla Habeşistan'a gitmek için hazırlanmış devesinin üzerindedir. Ömer İbnül Hattab, Ümmü Abdillah nereye diye sordu. Leyla binti Ebi Hasme, dinimiz yüzünden bizi eziyet ettiniz. Biz de Allah'ın toprağında gidiyoruz dedi. Ömer İbnül Hattab, Allah sizinle birlikte olsun dedi. Leyla binti Ebi Hasme şaşırdı. O Hattab oğlunun Müslüman olmasını çok istemişti. Amir İbni Rabia dönünce hanımı ona Ömer İbnül Hattab'ın söylediğini anlattı. Amir alaylı olarak gülümsedi ve Ömer İbnül Hattab'ın Müslüman olmasını istemez misin dedi. Leyla binti Ebi Hasme niye olmasın dedi. Amir İbni Rabia da şöyle cevap verdi. Vallahi Hattab'ın eşeği Müslüman olmadıkça o Müslüman olmaz. O zamana kadar Ömer'den hep sertlik görüle gelmişti. Müslümanlara karşı uyguladığı şiddet sanki kendisinden ümit kestirmişti. Onun korkusuz yiğitliği, kas katı yüreği işi en vahim durumlara kadar götürmüştü. O iki cihan güneşi Efendimiz'i öldürmeye yeltenecek kadar çılgınlaşmıştı. Ama Allah Celle ve Ala Hazretleri her şeye kadirdi. O murad edince işler anında değişebilirdi. Zira gönüllere sahip olan Allah'tı. Nitekim kısa bir müddet sonra Allah Teala'nın lütfuyla Ömer Müslüman olmuştu. Hazreti Osman'la hanımı Resulullah'ın kızı Rukiye, Ebu Huzeyfe İbni Utbe ile hanımı Sehle binti Suheyl İbni Amr, Ez-Zubeyr İbnül Avvam, Mus'ab İbni Umeyr, Amir İbni Rabia ile hanımı Leyla binti Ebi Hasme, Abdullah İbni Abdüleset ile hanımı Hint bin Ebi Umeyye, Ebu Sebre İbni Ebi Rum, Hatip İbni Amr, Suheyl İbni Beyda ve Abdullah İbni Mesud Habeşistan'a hicret ettiler. Müşriklerin baskı ve zulümlerinden dolayı Mekke'den gizlice ayrılan bu ilk muhacir kafilesi Cidde'de Şuayb limanına ulaştığında Yüce Allah'ın lütfu olacak ki ticaret için gelmiş iki gemi limanda beklemekteydi. Muhacirleri yarım altın karşılığında gemiye alıp Habeş ülkesine doğru denize açıldı. Necaşi'nin ülkesine gelen muhacir Müslümanlar emniyet ve güven içerisinde hayatlarını sürdürmeye başladılar. Rahat bir şekilde dinlerini yaşadılar. Kimseden ne baskı, ne zulüm, ne de hakaret hiçbir karşı hareket görmeden ibadet ve taatlerini yerine getirdiler. Herkes inancında serbestti. Rahat bir ortam vardı. Fakat kalpleri devamlı Mekke'ye bağlıydı. Doğup büyüdükleri şehirden ve Allah Resulü'nden uzak kalmanın hasreti onların gönüllerinden hiç çıkmıyordu. Kim bilir hangi gün ve ne zaman döneriz ümidiyle günlerini geçiriyorlardı. Bir müddet sonra Mekke'de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olduğu, müşriklerin eza ve cefalara son verdiği, işkencelerin bittiği ve anlaşma yapıldığına dair haberler duyan muhacirler memleketlerine dönmeyi denediler. Mekke yakınlarına kadar geldiler fakat içeri alınmadılar. Duyduklarının doğru olmadığını anladılar. Mekke'ye girebilmek için bir müşriğin himayesine girmek zorunda kaldılar. Mekke'ye girdikten sonra müşrik himayesine tahammül edemeyip Allah Resulü'nden izin alarak tekrar Habeş ülkesine ikinci defa hicret ettiler. Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anha ve kocası Amir İbni Rabia radıyallahu anh da hicret edenler arasında tekrar Habeşistan'a döndüler. Günler, aylar, yıllar geçmekteydi. Muhacirlerin gözü, gönlü hep Allah Resulü'nün yanına gidebilmekteydi. Mekke'den gelen tacirlerden devamlı haberler sormaktaydılar. Onlardan alacakları sağlıklı haberlere göre hareket edeceklerdi. Mekke'ye tekrar döneceklerdi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye hicret ettiğinin haberini almışlardı. Birçok muhacir gibi Amir İbni Rabia ile hanımı Leyla binti Ebi Hasme Habeş ülkesinden derhal Mekke'ye döndüler. Kısa zamanda hazırlıklarını yapıp sonra Medine'ye hareket ettiler. Amr İbni Rabia radıyallahu anh bir deve aldı. Hanımını

Cevdet içinde Kureyş'in haberi olmadan Mekke'den çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kavuşmanın hasretiyle büyük bir heyecan içerisinde yorgunluk nedir bilmeden yollarına devam edip Medine'ye ulaştılar. Amir İbni Rabia radıyallahu anh, Ebu Seleme Mahzuni radıyallahu anh'tan sonra ilk hicret eden Habeş muhaciri oldu. Leyla bint Ebi Hasme radıyallahu anh'a da Hevdeç içinde Medine'ye gelen ilk hanım sahabi oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu çilekeş ashabını karşısında görünce pek sevindi. Onlara iltifatlarda bulundu. Yer bulup yerleştirdi. Sık sık evlerine gidip ziyaret etti. Bir ziyaretinde Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anh'ın bir davranışına şahit oldu. Onun çocuğuna şöyle seslendiğini duydu. "Gel, bak sana ne vereceğim," diyordu. Sevgili Peygamberimiz Leyla Hatun'a sordu. "Çocuk yanına gelince ne vereceksin?" dedi. Leyla Hatun da "Ona hurma vereceğim," diye cevap verdi. Bunun üzerine iki cihan güneşi Efendimiz Leyla Hatun'a şöyle dedi. "Eğer çocuğa bir şey vermeseydin, bu söz defterine bir yalan olarak yazılacaktı," buyurdu. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını böylesine titiz yetiştirdi. Devamlı onları eğitti. İslam'ın güzel ahlakını onlara öğretti. Kimse aldatılmamalıydı. Aldatılan bir çocuk, hatta kendi çocuğumuz bile olsa böyle yanlış bir hareket yapılmamalıydı. Yavrumuzun bu ahlaksızlığı öğrenmesine dahi fırsat verilmemeliydi. Zira bizi aldatan bizden değildir buyurulmuştu. Sevgili dinleyiciler, Peygamber Efendimizin "Onlar yıldızlar gibidirler" dediği mübarek sahabelerin hayatlarını anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, esen kalın efendim.

0: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
0: Sağduyunun sesi. Akra.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

istediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir, kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

El Azim Celle Celaluhu. Bilenlerin bilgisi hep sendendir. Bilinmeyenler senin ilmindedir. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen bildirirsin, sen bildirmezsen ben bilemem. Sevgili dinleyenler, hayat yolunda günlük rutinlerimiz büyük yekün tutar. İşe gitmek, ders çalışmak, araba kullanmak, alışveriş yapmak, uyudun uyandın, yedin içtin derken bu döngümüzden arta kalan dilimler bize zihnen ve kalben keşif yapma olanağı sunan zamanlardır. Meziyet, rutinleri de her zaman anlamlı kılmak olsa da bu göreceli olarak daha zor bir seçenektir. Mesela düşünelim, dağları, ovaları, çayır çimenleri,

börtü böcekleri fark edebildiğimiz anlar sıradanımızın içinde mi dışında mıdır? Bize sunulan en kıymetli kitaplardan biri olan Kainat Kitabı okunmak için sayfa sayfa önümüze serilmiştir. Orayı doğru okuyabilmenin temel gerekliliğinden biri de Allah Teala'nın esmasını iyi bilmektir. Her yaratılmış şey, her gerçekleşen hadise okuma yapanlar için bir gizlilik ve inceleme konusu olabilir. Bu kitapta zıtlıklar ve benzerlikler, küçüklük ve büyüklükler dikkatlerimizi çekerken, gözlemler ve okumalar hep aynı sona ulaşır. Yani kalem hep şunu yazar: Ya Rabbi, sen el azimsin. Baktığım her şeyde senin azametini görüyorum. Kainat kitabı dikkatle incelendiğinde ve doğru okunduğunda bize ilah olarak kudret ve azametiyle tek olanı işaret etmektedir. O da etrafımızda her gün olup biten, yaşanan olayların veya varlıkların hal diliyle bize aktardığı el azim, el azim fısıltılarıdır. Küçük bildiklerimiz şeyler de, büyük ismini yakıştırdığımız şeyler de el azim olana muhtaçtır. Her çeşitlilik, her büyüklük tanımımız Allah'ın azameti karşısında ufacık oluverir. Everest Dağı, Victoria Şelalesi, Amazon ormanları gibi kendi kategorisinde birinci büyükler gibi en büyük bilim adamı, en büyük uzay aracı tarzında uzayan büyüklükler listesi, bizim bildiklerimiz ve görebildiklerimizin sıralamasıdır. İnsan için düşündüğümüzde bile insan mutlak azim değildir, olamaz. İnsan ancak kendisinin aşağısında olan kimseye nispetle büyüktür. Biz Allah Teala'yı El Azim ismiyle andığımızdaysa onun azameti, ulu ve yüceliğini belirtmiş oluruz. Hem de emirlerine hiçbir şekilde karşı gelmek mümkün olmayan ve aciz bırakılamayan olduğunu belirtiriz. Bize Kur'an-ı Kerim'den emredilen "O halde Rabbini Azim ismiyle tesbih et" ifadesini 5 vakit namazlarımızın rükûlarında "Sübhane Rabbiyel Azim" ifadesiyle dil ve hale vurdururuz.

Aklımız bu azametin büyüklüğünün mahiyetini kavramaktan acizdir. Onun büyüklük sıfat ve azametine akıllar ermez. Ancak iman eder ve tasdik ederiz. Bizler ve yaratılmış olan her mahlukat onu layık olduğu şekilde övemez. O kulların övgülerinin üstündedir. Bizlere düşense ayeti kerime ve hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği tarzda Rabbimizin azametini tesbih etmektir. Bizlerin kulluğumuz için gösterdiğimiz samimi çabalar aslında onu yüceltmek içindir. Mesela namazda en değerli organı olan yüzünü yere koyan kişi Subhane Rabbiyal Ala derken kendi acizliğini ve Rabbinin azametini yansıtmış olur. Yine rükuda eğilerek Subhane Rabbiyal Azim dediğinde Allah'ın azamet ve celaline işaret eder. Namazın bu ruhu yaşatarak kılınması kişi için miraç olan yani kılanı bulunduğu konumdan alıp manen yukarılara taşıması açısından tavsiye edilmiştir. Bugün bilim ve teknolojinin geldiği son noktada akıllı telefonlar, yapay zeka uygulamaları, nanoteknolojiler sanki insana lisan-ı hal ile ne kadar zeki ve kusursuz olduğunu hatırlatmak için çabalıyor. İnsan mükemmel olduğuna çevresini saran teknolojik konforla daha da bir ikna oluyor ve bu yanılsamalara alışıyor. Gözümüzdeki kıymık en iyi büyüteçtir diyen düşünürün kastettiği tam olarak bu anlama denk düşmese de aslında insan teknolojinin kıymığı dönüp dolaşıp kendi gözüne battığında tekrar can havliyle mutlak ve azim olana ve ona duyduğu muhtaçlığa geri dönüyor. Sanki modern insan aciz bırakılamayacak olanı keşfettiğinde kendine şunları itiraf ediyor. Ey ulu Rabbim! Teknolojinin de, sistem ve düzenlerin de boyun eğmesi gereken Rab sensin. Dünyada aklımın alacağı tüm büyüklükler, erişilmezlikler de sana muhtaç. Küçüklükler de sana muhtaç. Çünkü sen kudret ve azametinle tek ve benzersizsin. Özetle diyebiliriz ki, sonsuz tevazuunun ve itaatin varacağı nihai hedef, o sonsuz büyüklük ve yücelik sahibidir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmaz.

Kaside-i Bürde. Tercih olan İmam Gusili bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser kalmaz.

0: Burra. Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra. Reklam. Akra. Akra.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ulema eyyühe l-ikhvan, enne akla kitab-ı kitab-ullah. أن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدث بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة تحقيق جنة vardır لأمود من ذهب altından bir yüksek yer عليه مدائن bunun üzerinde birçok şehirler vardır altından. Kendisi altından yapılmış yüksek bir yer var. Ambut tabir etmişler. Bunun üzerinde efendim birçok şehirler ama şehirler de öyle kerpiçten dağıtmak bir takım değil de Zeberket denilen bir cevahir. Bu cevahirden yapılmış şehirlerde. Bu şimdi camları güneş vurduğu vakitte nasıl aks yapıyor başka tarafa ziyası. Bu da Fudî'ül el-Cennet. Bu zeberdet denilen cevher ehli cennete aydınlık veriyor. Kemal-i kevkev-i dürriyü fîcev-i sema. Gökteki yıldızlar yere nasıl kevkev-i dürriyü değil, büyük parlak yıldızlar. Nasıl yere ışık veriyor, aydınlık veriyorlar. Bu da cennetlere ışık veriyor. Çünkü cennette güneş, gece gündüz yok. Hep bir şey üzerinde. Bu cennet bu kadar güzel yani altından yapılmış. Efendim binaları zebercetten ehli cenneti de ışıklandırıyor, aydınlatırıyor. Bunu Cenab-ı Hak kime verecek acaba? Bu ilmtehabbine billahi azze ve celle. Allah için daha da dünyada birbirlerini sevenlere. Dünyada yakın Allah için birbirlerini sevenlerin yarın kıyamet gündeki yerleri bu cennet evleri olacak. Müslümanlığı bilen, Müslümanlığa yapışan, Müslüman olarak yaşamayı seven insanlar kuzu gibidirler. İşte şurada bak ne kadar tatlı, ses yok, seda yok, bağırış yok, çağırış yok. Allah affetsin kusurlarımızı da. Hac esnasında iken ne güzel bak milyonlarca hacı etrafı civardan gelmiş. Fakat kimse kimseye ilişmez. Herkes birbirini kucaklar. Kimseyi incitmekten ödü kopar. İlkin hep Müslüman. Müslümanların birbirine karşı sevgisi bu, saygısı bu, efendim hürmeti bu. Hep el-Müslüm, men sellim el-Müslümun. Bütün Müslümanlar senden selameti olacak. Kimseyi incitmeyeceğiz, kimseyi dağıtmayacağız. Yunus'un şiirlerini okuyordu. Ezberleyemedim tabii ama siz daha iyi biliyorsunuz belki. Yunus, aşk, muhabbet-i ilahi kendisi istila etmiş. Muhabbet-i ilahinin artığına aşk diyorlar, üç kat aslında. Hep bütün insanları kendi kucağına almak istiyor, bilafak. Hepsi Allah'ın kulları diyor. Biz Müslüman bir memlekette doğmuşuz, bir memlekette büyümüşüz, bir ananın, bir babanın evlatları, bir peygamberin evladı, bir kitabın sahibiyiz, bir milletiz. Müslümanlık ne kadar güzeldir. Allah cümlemize, cümle İslam insanlara bu Müslümanlığı tattırsın yani. Belki ufak tefek kusurlarımız hepimizin oluyordur. Bu ufak tefek kusurlarla İslamiyet küçülmez. O kabahat bizleri. Ama kitabın emri nedir? Ne diyor kitabımız? Ne kadar güzel yollar diyor. Ahirette böyle bir cennet verecek bize Allah Celle Velâ ki herkes ona hayran olacak. Herkes ona hayran olacak. Bu cennet kolayca kazanılır mı acaba? Kusurdan hali değil. Ama Allah Teala Erhamur Rahimin. Onun rahmet

Her şeyin üstünde. Günahımız çok. Onun da rahmeti bol. Bizim gibi değil ki. İslam demek, ilim demek. İslam, ilimle yaşar. İlim olmadığı yerde İslam yoktur. Müslümanlık ancak ilim sayesinde olur. İlim nerede varsa orada Müslümanlık vardır. Bilgi dedim ya, Allah-u Teala'nın kelamından ve Resulullah'ın kelamından nur alabilmek, ışık alabilmek, faydalanabilmek. Bakın, şimdi yarın böyle kıyamet kopacak. Hep bir toplanacağız bir mahşer aleminde. Bu mahşer aleminde Cenab-ı Hak ulemasına diyecek ki, yani burada ilim tahsil etmiş, Kur'an'ı öğrenmiş, Kur'an bilgisine vakıf, peygamberin sözlerini öğrenmiş, bu bilgiye vakıf, Kur'an bilgisine, hadis bilgisine vakıf insanlara, siz burada durun diyecek. Siz durun, bekleyin azıcık. Siz burada tanıdığınız dost, ahbab, size yardım eden şu kimler varsa şefaat hakkını verdim size. Şefaat ediniz onlara. Onlar da kurtarır. Sizin şefaatiniz indimde de makbul diyecek Cenab-ı Hak. Yübâsül âlim vel âbid. Âbid den âlim. Bahsolunda yoksa âbid diyecekler. Hadi sen cennete. İbadet ettin güzel. Hadi git cennette rahatına bak. Âlime sen dur. Buradan geçirdik ümmeti Muhammed'den. İstedikse de şefaat et. Şefaat indi ilahiye de makbul. Ne devlet bu? Ne devlet bu? Onun için her kardeşten şimdi ben rica ederim ki din bilgisini elde etmek lazım. Ama başka bilgiler. Ne kadar bilgi varsa etsin yap. Mani değildir. Ama dinini bil. Dinini belle, dinini bellet başkalarına da. Cenab-ı Hakk'ın bu hususta yekulullahu teala lil'ulema ilim tahsil etmiş, ilmiyle yaşamış, ilmiyle ahireti geçen bir insana. Bu ahireti geçen muhterem zatı Cenab-ı Hak buyuruyor ki kıyamet gününe alâ fa'ala alâ kürsiyhi li kabâ'i ibâdî. O gün hükmedecek kulların hakkında herkese cennetlik, cehennemlik diye ayıracağı bir günde bu ulemasına diyor ki inni lem ec'al ilmi ve ilmi fikum. Ey kullum, sana dünyada ben ilim verdim, ilmi öğrendim, elinden geldiği kadar onu da öğretmeye çalıştım, bir de ilim de verdim, yumuşaktın da yani, sert değildin, mizacın da öyle sert değil. Şimdi sana ben bu ilmiyle ilmi verdim de şimdi seni bugün cezaya mı atacağım, cehenneme mi atacağım, seni sıkıştıracağım mı, zorlayacağım mı? Hayır. İlla ve ene uridu en afirakum. Ancak ben sana o ilmi verdim. O ilmi verdim. Seni bugün mağfiret etmek için. Bugün sen benim mağfiretime mazharsın. Korkma. Üzülme. Onun için aziz kardeş, bu hadis-i şeriften dersimizi alalım da Kur'an ilmini öğrenmeye başlayalım. Amin. Onun için şimdi burada Cenab-ı Hak diyor ki ve illa ve ene uridu en afirakum. Benim gönderdiğim kitabı öğrenen, benim Resulümün sözlerini öğrenen bir şu var ki, Resulullah'ın sözlerinden 40 tane sözü ezberleyen, 40 tane sözü Cenab-ı Hakk'ın hadislerinden yani, 40 tane sahih hadis ezberleyen, yarın Resulullah'la beraber taşınmış. Alim olarak taşınmış. 40 tane çok değil. Günde insan haftada bir tane ölse, senede 50 tane olur. Haftada bir tane ezberlemişse, bir senede genç insanın için yapmasın bunları. Ha. Alâ mâ kennemikim. Bir takım kabahatleriniz vardı ya, kusurlarınız da var. Fakat onlarla sizi muhafaza etmiyorum ben bugün. Velâ ubâli diyor. Hiç o yaptığınız hatalara beşersiniz çünkü. Bazı mağlup olduğunuz taraflar da olmuştur. Ama ben affettim sizi, mağfiret ediyorum diyor Cenab-ı Hak. Ulemasına olan sevgisinin alameti olarak. Allah hepimizi affetsin de bu ilme canı gölden bağlanan kullardan etsin. Amin. Hepimizi inşallah. Yüb'asül âlimi vel âbid. Kıyamet günde âlim bilen kimse. Âbid de ibadetle meşgul. Bilgisi yok ama ibadeti var yani. Geceleri ibadetler, oruçta günleri, hayırlama iştirakları âbid diyorlar. Bu ikisi bahsolmuş. Fiyyukâlu zil âbid. Âbid ederler ki ibadetle meşgul olmuş ya. Üdhulül cennet. Maşallah. Sözümü dinledin. İbadetler yaptın. Hayırlar sizin. Sevaplarla dolu defterlerin. Hadi ödükül cennet. Git cennete git. Götürler cennete kollarını. Ve yukâbül âlim. Âlime dediler ki üsmüt. Dur. Hatta teşfe'a dinnâs. İnsanlara şefaat edeceksin. Bunun için burada beklesen dur. Peygamberler nasıl şefaat edecekler ümmetlerine? Yine bak birçok böyle şefaatçiler hatırmıştır. Ramazan şefaatidir. Kur'an da şefaatidir. Kur'an da şefaat edecek. Ya Rabbi bu geceleri uyumadı, beni okudu durdu. Bunun kusurlarını affet diyecek Kur'an. Oruç diyecek ki ya Rabbi bu da gündüzleri açtı. Boyunu oruç tuttu. Bunu da sen affet diyecek, bu da şefaat edecek.

0: Bir de ulemaya veriyor şefaat hakkını Cenab-ı Hak. O yavru tabi çocuklar ölüyor yani. Bir yaşında, daha iki yaşında, üç yaşında böyle uyarladığını koyacaklar. Bunlar da şefaat edecek anne babalarına. Onun için aleme de şefaat hakkı vermiş. Şeye de şefaat hakkı var. Şehit de şefaat hakkı var. Hafız-ı kelam olan kimsenin de kabrinin etrafındaki 70 kabri şefaat var. Kim olursa olsun Allah. Allah kusurlarını affedin. Aleme de Cenab-ı Hak böyle bir lütufta bulunuyor. Diyor ki, üsbüt hatta teşfi'a minnâs zümâ ahsente edebühüm. Bunların ravileri Rabah bin Abdül Adi ve Beyhafi Ancar'dır. Ancar'dır da. Yani hepimiz bu dünyada misafiriyiz. Burası bizim mülkümüz değil. Burada emanethanedir. Şimdi hacca gidiyoruz da gayesi Allah. Ahiret yani. Ahiret gidiş. Onun için burada bir misafirin durduğu gibi işte o kadar duracak. Ha, öldük. Ne olur? Bak. Etbe'ül meyde selâzıdır. Üç kişi arkamızda da kılır. Birisi ehli. İşte çocukların gelir, akrabaların gelir, dostların gelir. Cenazeye götürüyorlar. Ve malum. Bir de malı demiş. O da arkasından geliyor. İşte kefene bağlarlar. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Ve ameluhu, bir de amelidir. Ve yerhü isnan. Ehli bırakır mesela evine cenazeye. Üzerinde neler varsa onlar da alırlar. Onları görüyoruz. Ve ameluhu, ameli kalır kendilerine. Yezmü ehlihu ve maluhu ve yapka ameluhu. Nese'inin, Ahmet bin Hanbel'in, Bukhari'nin, Müslüm'ün, Tirmizi'nin, Sahih bin Enes radıyallahu anh'den rivayet fikir ve hadis. Binaenle bu misafirhaneden giderken götüreceğimiz şey amelimizdir. Amelimiz iyiyse ne mutlu bize. Allah Celle ve Aleyh hepimizi affetsin. Tevfikat, samadaniyesi nasıl, tevdi ve razı olduğu kullarına arasına kabul etsin cümlemizi. İnsan birisini sever. Malı vardır, sever. Güzelliği vardır, sever. Kuvveti vardır, kuvvetinden durar. Onun himayesine girmek için onu sever. Bunlar masal. Bunların kıymeti yok. Sevgi Allah için. Bu Allah'ın kılıcı bak yaratmış. Ne güzel. Yaşlı, genç, ne olursa onu sever insan. Bir ihtiyacı olursa kendi ihtiyacından daha fazlasıyla ona yardım etmeye kalkar. İşte bu gibi insanlara da Cenab-ı Hak cennetteki bu güzel cennet evine idhal edecek. Kusurlarımızı affetsin de Cenab-ı Hak cümlemizi bu güzel cennet evine idhal edin onlarına da inşallah.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da Mahmut Esat Göçen Vakfı tarafından düzenlenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. 27 Temmuz'da sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk, programın manevi coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen işrak ibadetiyle zirveye ulaştı. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, Peygamber Efendimiz'in kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen işrak ibadetini aynı safta eda ederek anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Program kapsamında Peygamber Efendimiz'in "Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır" hadisi şerifi hatırlatıldı. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla katılımcılar güneşin doğuşuna kadar meydandaki manevi atmosferi birlikte yaşadı. Bu önemli vakit dua, zikir ve tesbihatlarla değerlendirildi. Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Göçen'in hayatının anlatıldığı deneyim tüneli oldu. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören bu bölüm, ziyaretçilere hocamızın ilim, irfan ve hizmet dolu hayatını yakından tanıma imkanı sundu. Değerli dinleyenlerimiz, Doğuş Elazığ İşrak programının tamamı Akra'da sesli olarak sizlerle buluşuyor. 13 Sefer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü Elazığ'da gerçekleştirilen program Akra'da sesli olarak yayınlanırken programın tamamına Akra Medya'nın önerilerimiz bölümünden de dilediğiniz her an erişebilirsiniz. Ayrıca Mahmut Esat Göçen hocamızın yad edildiği sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel programları da yine Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Öte yandan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması vesilesiyle bağışçıların desteğiyle 22 bin aşkın badem fidanı hediye etti. Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında başlatılan bağış kampanyası yoğun destekle 20 bin hedefini aştı. Kampanyaya destek vermek isteyenler dikiliağacımvar.com üzerinden fidan bağışında bulunabiliyor. Sevgili dinleyenler, Avustralya'da da İşrak İbadeti Buluşması gerçekleştirildi. Doğuş Elazığ buluşmasının ardından bu kez Avustralya'da yüzlerce gönül dostu İşrak vaktinin bereketinde bir araya geldi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Göçen'in Hicri doğumunun 91. yılı dolayısıyla Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni inşa edilen İslam The Lifestyle Center'da İşrak İbadeti Buluşması gerçekleştirildi. Avustralya Mahmut Esat Göçen Vakfı ile Melbourne Coburg İslam Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Avustralya'nın pek çok yerinden gelen katılımcılar da programa iştirak ederek aynı ideal etrafında buluşmanın manevi huzurunu paylaştı. İmsak vaktinden yarım saat önce başlayan programda sabahın bereketli saatleri Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikirler, ilahiler ve dualarla ihya edildi. Program boyunca Mahmut Esat Göçen hocamızın Avustralya'da ve dünyanın farklı coğrafyalarında bıraktığı ilim, irfan ve hizmet mirası yad edilirken katılımcılar birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirme imkanı buldu. Haberi fotoğraflarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, ayrıca sayfamızda İşrak vakti ve işrak namazı ile alakalı özel bir dosyada bulunuyor. İşrak ibadeti, sabah namazından sonra güneş doğup bir miktar yükselinceye kadar geçen bereketli vaktin ibadet, zikir, Kur'an tilaveti ve dua ile değerlendirilmesini ifade ediyor. Bu vaktin sonunda kılınan iki rekat nafile namaz ise işrak namazı olarak adlandırılıyor. Enes bin Malik'ten rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikredip ardından iki rekat namaz kılan kimseye tam bir hac ve umre sevabı verileceğini müjdeliyor. Alimler, işrak vaktinde yapılan zikir, dua ve nafile ibadetlerin farz ibadetlerde meydana gelebilecek eksiklerin tamamlanmasına vesile olduğunu, kulun Allah'a yakınlığını arttırdığını ve manevi hayatını güçlendirdiğini ifade ediyor. Mahmut Esat Köşen hocamız da sohbetlerinde bu vaktin önemine dikkat çekerek sabah namazından sonra kerahat vakti çıkıncaya kadar zikir, evrad-ı şerife, Kur'an tilaveti ve ilimle meşgul olunmasını tavsiye etmiş. Ardından kılınacak işrak namazının hadis-i şeriflerde müjdelenen büyük sevaplara vesile olacağını sıkça hatırlatmıştır. Bu dünyadaki amacımız nedir? İnsanlık tarihinin en temel sorunlarından biri olan ben kimim, niçin yaratıldım ve bu dünyadaki amacım nedir sorusu varoluş arayışının merkezinde yer alıyor. İslam'a göre insan yeryüzünde başıboş bırakılmış bir varlık değil, kulluk ve imtihan için yaratılmış, sorumluluk sahibi bir kul olarak hayatını sürdürmektedir. Kainattaki kusursuz düzen, güneşten yıldızlara, dağlardan yağmur damlalarına kadar bütün varlıkların kendilerine verilen görevi eksiksiz yerine getirdiğini gösterirken, insana da yaratılış gayesine uygun bir hayat sürme sorumluluğu yüklüyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz" buyruğu, insanın yaratılış amacını ve Rabbine olan bağlılığını en özlü şekilde ifade ediyor. İslam'a göre hayatın temel gayesi Allah Teala'yı tanımak, onun rızasını kazanmak, emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşayarak kulluk görevini yerine getirmek ve dünya hayatındaki imtihanı başarıyla tamamlamaktır. Varoluşun anlamını ve insanın yaratılış gayesini ele alan kapsamlı içeriklere Akrem Medya'da yer alan Varoluş Sebebimiz haber kategorisinden ulaşabilirsiniz. Türkiye alevlere karşı seferber oldu. Türkiye son günlerde farklı illerde peş peşe çıkan orman yangınlarıyla yoğun bir mücadele yürüttü. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere havadan ve karadan aralıksız müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda son 5 gün içinde ülke genelinde çıkan 314 yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Birçok ilde yangınlar tamamen kontrol altına alınırken bazı bölgelerde ise soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına uçaklar, helikopterler, arazözler ve çok sayıda personel katılırken, ekipler yerleşim yerleriyle ormanlık alanları korumak için yoğun mesaiye harcadı. Sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini arttırdığına dikkat çekilerek, vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek unsurlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar paylaşıldı. Doğayla temas eden çocuklar daha sağlıklı büyüyor. Çocukların toprak ve çamurla temas etmesinin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri açısından önemli faydalar sağladığı belirtilmekte. Araştırmalar, doğada vakit geçirmenin bağışıklığı güçlendirirken alerji, astım ve bazı ruh sağlığı sorunlarına karşı da koruyucu etki oluşturabileceğini ortaya koyuyor. Kentleşme ve dijital ekranların etkisiyle çocukların doğayla temasının giderek azaldığına dikkat çeken uzmanlar, toprakta bulunan faydalı mikroorganizmaların bağışıklık sisteminin gelişimine katkı sağladığını ifade ediyor. Araştırmalara göre açık havada geçirilen zaman çocukların dikkat, odaklanma ve duygusal gelişimine de destekliyor. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan çocukların parkta vakit geçirdikten sonra daha iyi odaklanabildiği belirtiliyor. Uzmanlar ayrıca çamur ve kumla oynamanın duyu motor gelişimini desteklediğini, açık alanda yapılan fiziksel aktivitelerin ise çocukların güç ve dayanıklılığını artırarak obezite riskini azalttığını vurguluyor. Bu nedenle çocukların güvenli ortamlarda doğayla iç içe zaman geçirmelerinin teşvik edilmesi öneriliyor. El becerisi gerektiren işler varlığını koruyor. Yapay zekanın meslekler üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırma, özellikle masa başı işlerin dönüşüm riskiyle karşı karşıya olduğunu, el becerisi gerektiren mesleklerin ise önemini koruduğunu ortaya koydu. Profesör Doktor Berat Bir, üniversite tercih dönemindeki adayların bu tabloyu dikkate alması gerektiğini belirterek, inşaat, sağlık, enerji ve çevre alanlarında uzmanlaşmış mesleklerin öne çıktığını söyledi. Bir, mühendislik dallarının avantajını koruduğunu, kan alma uzmanı ve protez diş hekimliği uzmanı gibi bazı sağlık mesleklerinin de gelecekte talep görmeye devam edebileceğini ifade etti. Buna karşın tercümanlık, tarihçilik ve gazetecilik gibi masa başı mesleklerin yapay zekadan daha fazla etkilenebileceğini belirtti. Profesör Doktor Aslı Bugay Sökmez ise geleceğin mesleklerinde duygusal zeka, üreticilik ve insan etkileşimin belirleyici olacağını vurguladı. Yapay zekanın tekrar eden işleri üstlenirken analiz, planlama, strateji geliştirme ve özgün düşünme gibi becerilerin daha da değer kazanacağını ifade etti. Elektronik cihazlar uyku düzenini bozuyor. Akşam saatlerinde telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazların uzun süre kullanılmasının biyolojik saati olumsuz etkileyerek uyku kalitesini düşürdüğü belirtiliyor. Bilimsel araştırmalar, biyolojik ritmin bozulmasının zihinsel ve fiziksel sağlığın yanı sıra nörolojik hastalık riskini de artırabileceğini ortaya koyuyor. Elektronik cihazlardan yayılan mavi ışık, melatonin hormonun salgılanmasını baskılıyor. Özellikle gece saatlerinde mavi ışığa maruz kalmak, biyolojik saatin senkronizasyonunu bozarak uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Araştırmalar, çocukların %75'inin, yetişkinlerin ise %70'inin yatakta ışık yayan elektronik cihaz kullandığını gösteriyor. Öte yandan gece vardiyasında çalışanlarla yaşlı bireylerin biyolojik ritim bozukluklarından daha fazla etkilendiğine dikkat çeken uzmanlar, düzensiz uykunun kalp damar hastalıkları, ruh sağlığı sorunları ve çeşitli sağlık problemleriyle ilişkili olduğunu ifade ediyor. Kaliteli bir uyku için özellikle akşam saatlerinde elektronik ekran kullanımının sınırlandırılması ve yatmadan en az 2 saat önce telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının bırakılması öneriliyor. Yaz aylarında klima ve ani ısı değişimlerine dikkat. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Dilek Tuncer, yaz mevsiminde artış gösteren bronşit vakalarına karşı uyarılarda bulunarak, klima kullanımı, ani ısı değişimleri ve yetersiz sıvı tüketiminin alt solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebileceğini belirtti. Tuncer, bronşitin yalnızca kış aylarında değil, yaz aylarında da görüldüğünü belirterek, halk arasında bronşit soğuk havalara özgü sanılır, ancak yaz aylarında klima, rüzgar ve ani sıcaklık değişimleri nedeniyle ciddi bronşit vakalarıyla da karşılaşabiliyoruz, dedi. Yaz bronşitinin başlıca belirtilerinin kuru öksürük, göğüste baskı hissi, nefes darlığı ve halsizlik olduğunu ifade eden Tuncel, özellikle kronik akciğer rahatsızlığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, ihmal edilen vakalar ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir ve hastaneye yatış gerektiren tablolar oluşabilir. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşıyor, dedi. Yaşam alanlarında kullanılan klimaların bakımının düzenli yapılmasının önemine de işaret eden Tuncel, temizlenmeyen filtreler bakteri ve küf oluşumuna yol açarak solunum yollarını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmak, bol sıvı tüketmek ve bağışıklığı güçlü tutmak yaz bronşitine karşı koruyucu olacaktır, dedi.
2: Hava durumu.
1: Değerli akrep dinleyenleri, şimdi gelin bugünün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Meteoroloji yeni haftada yurt genelinde sıcak havanın etkisini artırabileceğini duyurdu. Özellikle iç kesimlerde sıcaklık yükselişi beklenirken birçok bölgede değerlerin mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan bazı kesimler için yağış uyarıları da var. Yurdun kuzey kesimleri ve Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava görülüyor. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'de Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinde, Ardahan çevrelerinde, Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağışları görülebilir. Öte yandan Marmara bölgesinde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerine doğru yerel sağanak yağış beklenirken, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında gün boyunca aralıklı yağışlar söz konusu. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Haftanın en yüksek sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu bölgesinde ölçüleceği tahmin ediliyor ki, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt ve Mardin'de termometreler 40 derece ve üzerini gösterebilir. Özellikle günün en sıcak saatleri olan 11-16 arasında yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı bulunanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketimi ve güneşin zararlı etkilerine karşı tedbirli olunmasını tavsiye edelim. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, buna benzer bir hadis-i şerifi hatırladım. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Peygamber Efendimizin bir başka hadis-i şerifi, onu da zaman zaman söylüyorum vaazlarımda. Kapıda senin kapını çalıp da senden bir şey isteyen dilenci, Allah'ın sana hediyesidir diyor Peygamber Efendimiz. Ne kadar enteresan, yani ne kadar ilginç, ne kadar güzel. Kapıyı çalan efendim yoksul, miskin, Allah'ın sana hediyesi. Nasıl hediye bu? Yani sen ona evden biraz bir şey vereceksin, işte ekmek, peynir, yiyecek, içecek, biraz para. Ne istiyorsa efendim işte daha aslında, yani tabii o Allah'ın hediyesi, senin kapına gönderilmiş ama asıl insanın fakirleri araması, bulması lazım. Mahalledeki fakirleri bilmesi lazım. Yoksul mahallelere gitmesi lazım. Bence zengin insanların haftanın bir gününde tebdili kıyafet eleyip cebine paraları dizip efendim yoksul mahallelere gitmesi lazım. Yoksul mahallelerin camilerine gidip orada namaz kılması lazım. İmam efendiye kendisinin zengin olduğunu belli etmeden efendim hal hatır sorması lazım. Bu mahallede yoksul, fakir, hasta, aç, dul, yetim, efendim muhtaç var mı yok mu kardeşim? Hocam, senin bildiğin böyle hakikaten fakir, böyle dilenciliği meslek edinmiş değil de gerçekten fakir olan insan var mı diye sorması lazım bence. Aramamız lazım. Tarama diyorlar ya, hani bazen sağlık taraması deniliyor. Doktorlar bir mahalleyi tarıyorlar veyahut bir okula geliyorlar efendim, mektebe. Bir mektebe geliyorlar, bütün öğrencileri diş muayenesi yapıyorlar, tarama yapıyorlar veya ciğerlerini muayene ediyorlar, bakalım hastalık var mı yok mu diye tarama. Bizim de fakir taraması yapmamız lazım. Haftanın bir günü gidelim. Hocam, yani o mahallelere gidince insan biraz üzülüyor. Yoksul, mahalleler pis, efendim kaldırımları yapılmamış, yerler çamur, evler

0: düzensiz, çocuklar efendim pis pasaklı, yıkanmamış bile. Evet, işte insan üzülüyor. Yani şöyle biraz güzel semtlere gitse insan, muntazam sokaklar, efendim güzel bahçeler, güller, sümbüller, efendim böyle her taraf pırıl pırıl imrenilecek gibi. İşte oralarda insan neşeleniyor da öbür tarafta biraz üzülüyor. Evet, biraz işte o üzülecek yerlere gitmek lazım. Biraz fakirlerin halini görmek lazım. Ne faydası var? En aşağı iki faydası var. Faydalardan bir tanesi, sen elindeki nimetlere şükredersin. Elhamdülillah ya Rabbi, meğer sen bana nice nice nimetler vermişsin de ben ne türlü nimetlerin içinde yüzüyormuşum da farkında değilmişim. Bak bu kardeşlerim, bunlar da senin kulların ya Rabbi. Bak ben bunlardan ne kadar iyi durumdaymışım diye insanın şükrü artar. Elindeki nimetin kadirini, kıymetini bilir. Çünkü insan kendinden aşağıdakilere bakınca şükrü artar. Kendinden yukarıdakilere bakınca da efendim onlara imrendiği için elindeki nimetleri küçümser. Elindeki nimeti küçümsemek, beğenmemek, azımsamak da çok Allah'ın sevmediği kötü bir huy. Oradan da başı belaya girer. Onun için biraz fakir mahalleleri dolaşmalı da insan elindeki nimetlerin kıymetini anlamalı. Allah'ın kendisine ne nimetler verdiğini bilip şükrü artmalı, hamdi artmalı. Bir fayda bu kendisine. Kendisinin ruhi terbiyesine faydası olacak. İkinci faydası o mahallenin fakirlerine, yani mahalleye bir zengin gelmişse bakar ki caminin çatısı akıyor, bakar ki halısı yok, bakar ki sobası yok. Hadi ben buranın kaloriferini yaptırıvereyim, hadi ben burasını tamir edivereyim der. Efendim yoksullara bakar, dullara, yetimlere göz kulak olur. Efendim yiyecek dağıtır, giyecek dağıtır, kömür dağıtır, efendim aş dağıtır, iş bulur, çocuklarını okutur. Yani insan onları da yaptığı zaman ruhen efendim sıhhat kazanır. İyilik yapmak insanı ne yapar? Ruhen sıhhatlendirir. Bakın bazı insanları duyuyoruz, Afrika'ya gitmiş, en ilkel kabilelere, köylere gitmiş, oraya yerleşmiş, orada hastane kurmuş, ömrünü Avrupa'nın lüks bir şehrinde, konforlu efendim, ne diyelim, lüks yerine, konforlu yerine, müreffeh, rahat efendim, imkanlarını tepmiş, bırakmış, yoksul bir Afrika köyünde ömrünü geçirmiş. Neden yapıyor bunu? Bunun da bir zevki var da onun için yapıyor. Yani iyilik yapmanın bir büyük lezzeti, zevki vardır. Bazı insanlar bunu biliyor, efendim meşakkat çekiyor ama iyilik yapıyor. İyilik yaptığından dolayı zevk alıyor. Tabii o Avrupalı, tabii onun da kendine göre herhalde Hazreti İsa Efendimiz'e aleyhisselama inanmaktan daha dindarlıktan geliyordur herhalde bu insancıl tarafı, yoksul kabilelere yardım etme tarafı. Yani netice itibariyle ilahi duygularla yapmıştır bunu. Tabii Müslümanlar daha çok, daha temiz, daha halis ilahi duygularla bu şeyleri yapacak. Onun için onlara gittiği zaman, o fakir mahallelere, o fakir köylere, fakir şehirlere, yani bence efendim ülkemizin zengin şehirlerindeki zengin insanlar biraz fakir şehirlere gitsinler, Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya, köylere. Yani şu asfaltlardan biraz efendim arabalarımızı değiştirelim sevgili Akra dinleyicileri. Arabaları değiştirelim, yüksek tekerlekli, dingilli, dağa bayıra tırmanan arabalar alalım. Hocam nereden icap etti bu? Biraz yolsuz köylere gidelim, imkansız yerlere gidelim, fakir yerlere gidelim. Getirin bakalım, abdest alacağım, su yok. Hadi bakalım biraz karnım acıktı, yiyecek getir. Kasap yok, bakkal yok, yiyecek yok, içecek yok. Yoksulluk, sefalet efendim çok fena. Tamam, işte oralarda hayır yapma imkanı olur. Onun için ben diyorum ki gelin arabaları değişelim. Efendim dört tekeri çekişli, efendim dağlara, bayırlara, orman yollarına, toprak yollara gidebilen arabalar alalım. Biraz yoksul şehirlere, kasabalara, köylere gidelim. Efendim şey yapalım, oralarda biraz hayır hasenat yapalım diye teklif ediyorum size radyodan. Evet, yani insanın kapısına gelen dilenci Allah'ın ona hediyesidir. Bir de müjdeli efendim bir hadisi şerif okuyalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, eyyüva racülün et'ama ca'ian et'amallahu min ta'amil cennet ve eyyüva racülün amena haifen amenahullah yevmel kıyameti minel feza'il ekber. Şimdi herhangi bir adam ki bir aç insanı doyurmuşsa o adam, Allah da ona cennet taamlarından yemek yedirir. Yani cennete sokar, cennete ziyafet çeker, cennet taamlarını yemesini nasip eder diyor. Öyle demek oluyor. Demek ki aç insanları doyurmalı. Yani yoksulluktan, açlıktan efendim sıkıntı çeken insanları bulup doyurmalıyız. Eyyüma racülün amene haifen. Korkan bir insanın korktuğunun sebebini araştırıp korkudan onu kurtaran, emniyete alan, emniyete çıkartan onu kimseye de Allah kıyamet gününde en büyük korku, el fezaül ekber, insanların korkudan titreştiği mahşer gününde korkulardan emin kılar, korkulardan kurtarır. Demek ki korkmuş insanları korkulardan kurtarmaya, aç insanları doyurmaya çalışacağız. İnsanların yardımına koşacağız. Allah hepinizden razı olsun. Sevdiği kul eylesin. Bahtiyar olarak yaşasın. Huzuruna sevdiği kul olarak varmanızı nasip eylesin. Cümlenizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akrat dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Arif, gönül gözüyle bilen insan. Arif kelimesi Arapça arif sözcüğünden gelir. Kökü arefe fiilidir. Bilmek, tanımak, idrak etmek anlamına gelir. Bu kökten türeyen marifet, sezgiyle kavranan içsel bilgi demektir. Yani arif akılla değil, kalple ve tecrübeyle bilen, fark eden, hakikati sezen kişidir. Alim ve arif arasında fark vardır. Tasavvuf düşüncesinde alim zihinsel bilgiyle, arif ise manevi tecrübeyle öğrenir. Bu sözde bu fark şöyle anlatılır. Alim neyi bildiğini bilir, arif neyi bilmediğini. Bir başka deyişle arif hakikati kelimelerle değil, hal ile tanır. Divan şiirinde arif genellikle zahidin karşısında yer alır. Yani dışa dönük, ibadetle yetinen kişi. Arif, irfan sahibi, gönül gözü açık kimsedir. Eşyayı zahiri biçimiyle değil, içsel anlamıyla görür. Bu yüzden tasavvufta arifi billah, ehli yakin, kutb, veli, ehli tahkik gibi ünvanlarla anılmıştır. Fuzuli bir beytinde bu farkı incelikle dile getirir. Der ki, hikmeti dünya ve mafiha bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafihanedir. Yani dünyanın ne içinde ne dışında olduğunu bilmek yetmez. Hakiki arif dünyanın aslında ne olduğunu bilmeyen değil, onu aşan kişidir. Mevlana der ki, arif gönlüyle görür. Çünkü kalp hakkın aynasıdır. Yunus Emre de, alim isen arif ol, ilminle amel eyle, arif isen daim ol, gönlünde cemal eyle der. Arif, maddenin ötesinde manayı gören, bilginin kalbe dönüştüğü noktada duran insandır. Onun ilmi okumakla değil, olmakla elde edilir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Veddudsun. Dilediğini yaparsın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Bir mucit, bir icat.

Harezmi ve Cebir. Dokuzuncu yüzyılda yaşayan ünlü matematik, astronomi ve coğrafya alimi olan Harezmi, 780 yılında Aral Gölü'nün güneyindeki bugünkü Hive'de doğdu. Asıl adı Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi'dir. Adı Latince'ye Al-Horizmi, Fransızca'ya Algoritma, İngilizce'ye de Aogrim şeklinde geçti. Hive bölgesinde bir Türk şehri olan Harezmi'den, ilim aleminin merkezi durumundaki Bağdat'a giderek birçok alimden ders aldı ve kendini yetiştirdi. Harezmi, zamanın Abbasi halifesi Memnun'dan büyük bir yardım ve destek gördü. Bağdat'taki saray kütüphanesinin idaresi kendisine verildi. Ayrıca Bağdat'taki ünlü Beytül Hikme'den vazife alan Harezmi, ilmi çalışmalar yapabileceği bütün imkanları elde etti. İhtiyaçları Abbasi halifeliğince karşılanan Harezmi, Bağdat'ta ve seyahatleri süresince gittiği yerlerde matematik, astronomi ve coğrafya ilimlerinde çok değerli araştırmalar yaptı. Beraberinde verilen bir heyetle birlikte halifeliğin isteğiyle yeryüzü

0: Bugünün 1 derecelik meridyen yayının uzunluğunu ölçmek için Sincar Ovası'na gönderildi. Bir ara Afganistan yolu ile Hindistan'a gitti. Burada Hint matematiği ile uğraştı. Nil Irmağı'nın cennetten çıkma değil de bir gölden doğduğunu söylemeye cesaret eden ilk kimseydi. Ahmet, Muhammed ve Hasan adlarında, hepsi de matematik ilmi üzerine ciddi çalışmalarıyla tanınan 3 oğlu olan Harezmi 850 yılında Bağdat'ta vefat etti. Harezmi ilkel durumdaki cebiri geliştirmiş ve Avrupa'ya öğretmiştir. Bu sahada Avrupa'nın öğretmenidir. Bugün bile Harezmi, cebir ilminin en büyük alimi olarak bütün Avrupa'da tanınmaktadır. Harezmi'nin cebire yaptığı hizmetlerden bazıları şunlardır. Cebiri matematiğe kazandırıp sistemleştirdi. Kare ve dikdörtgen metodu denilen geometrik çözüm şeklini cebire kazandırdı. Bugün bile cebirin en önemli konularından biri olan kareyi tamamlama ve bunları ilmi delilleriyle göstermeyi ilk defa o gerçekleştirdi. Cebirsel çarpma ve bölmelerle uğraştı. Birinci ve ikinci derece denklemleri sistematik çözümlere kavuşturdu. Sonra gelen matematikçiler buna çok az şey katabilmişlerdir. Avrupa'ya yeni hesap usullerini ve kendi adını taşıyan algoritma hesap metodunu öğretmiştir. Bugüne kadar algoritma diye anıla gelen yeni hesap sanatıyla adı ilim tarihine geçti.
1: Bir mucit, bir icat.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

0: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Peygamber Efendimiz Allah'a sığınırdı. Dua ederdi. Aman ya Rabbi, sen beni koru ya Rabbi. Şunlara uğratma ya Rabbi diye dua ederdi. Nelerden sığınırmış Allah'a? Okuyalım. Kâne yeteavvezu min cehdil bela. Belanın kendisine gelip çatmasından, efendim, onu efendim zorlamasından, zora düşürmesinden, efendim, sıkıştırmasından, meşakkat vermesinden Allah'a sığınırdı. Bela aslında imtihan demektir. Kelime olarak, mana olarak, lügat manası olarak, efendim, imtihan demektir. Başımıza gelen bu musibetler neden geliyor? Bakalım biz iyi kul muyuz diye, imtihan etmek için geliyor. E canım, ben Allah'ın sevgili kuluyum, mümin kuluyum, bana gelmesin. İmtihan dünyası. Hepimizin durumu aynıdır. Böyle bir bela, bir imtihan gelince ne yapacak Müslüman? Müslümanlar ne yapar? Sabreder. Sabredince kazanır. Allah'tan geldiğini bilir belanın, imtihanın. Dişini sıkar, sabreder. Sabredince ecir kazanır. İmtihan geçer, iyi bir halde gelir. Bir sıkışık olur insan, bir iyi olur. Bir fakir olur, bir zengin olur. Bir zengin olur, bir fakir olur. Bakarsın, fabrikatör yoksul düşmüş. Bakarsın, bir yetim çocuk fabrikatör olmuş. Dünyanın imtihanlarıdır. Hepsi boştur, hepsi gelir, hepsi geçer. Böyle belanın gelip sıkıştırmasından Allah'a sığınırdı. Yani beni belalara uğratma ya Rabbi demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Sonra ve dereki şaka. Şakavetin kendisine gelmesinden sığınırdı Allah'a. Şakavet nedir? Saadetin zıttıdır şakavet. Saadet, mutluluk. Şakavet, mutsuzluk. Ama ilahi mahrumiyet. Yani birisi ilahi bir takım lütuflara mazhar olup Allah'ın sevdiği yolda olmak, ötekisi de Allah'ın sevmediği durumda olmak demek.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Bu programımızda ilk okuyacağımız başlık Mekke evlerindeki putların kırılışı ve bazı şeylerin yasaklanışı. Mekke'de umumi putlardan başka her ailenin kendi evinde taptığı özel bir putu da vardı. Bir kimse yola çıkmak istediği ve hayvanına bineceği zaman puta el yüz sürer, bu onun yola çıkmadan önce yapacağı iş olurdu. Yoldan döndüğü zaman da yine puta el yüz sürer, bu onun döndükten sonra daha ailesini görmeden yaptığı ilk iş olurdu. Yüce Allah Muhammed Aleyhisselam'ı tevhid akidesiyle peygamber olarak gönderdiği zaman Kureyşiler bütün ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Doğrusu bu şaşılacak şey demişlerdi. Cübeyr bin Mut'im der ki Mekke'nin fethedildiği günlerde Resulullah Aleyhisselam'ın münadisi, seslenicisi Allah'a iman eden kişi evinde kırmadık, yakmadık put bırakmasın. Putların parası da haramdır diyerek seslendi. Bundan önce Mekke'de onlara tapıldığını, çöl Araplarının onları satın alıp çadırlarına götürdüklerini görürdüm. Kureyşilerden evlerinde bir putu bulunmayan, evlerine girerken, evlerinden çıkarken ona teberrüken el sürmeyen kimse yoktu. Mekke'de nida edildikten sonra yeni Müslümanlar evlerindeki putları kırdılar. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'de içkileri de döktürdü. İçki küplerini kırdırdı. İçki ve put alım satımını, içki ve put, domuz, ölmüş hayvan eti bedelini yemeyi, kâhinlere ücret vermeyi de yasakladı. Mekkeli çocuklar için Peygamberimiz Aleyhisselam'a dua ettirilişi. Velid bin Ukbe der ki, Resulullah Aleyhisselam Mekke'yi fethettiği zaman, Mekkeliler çocuklarını Resulullah'a götürüyor, Resulullah Aleyhisselam da onların başlarını sıvazlıyor, okşuyor, kendilerine dua ediyordu. Beni de Resulullah'a götürdüler. Başıma bol zeferanla diğer kokulardan yapılan ağır bir koku sürülmüştü. Resulullah Aleyhisselam benim başımı sığamadı. Kendisini bundan alıkoyan ancak anamın beni bu ağır kokuyla kokulamış olmasıydı. Resulullah Aleyhisselam sırf bunun için benim başımı sığamadı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Süheyl bin Amr'a eman verişi. Mekkelileri Peygamberimiz Aleyhisselam'la çarpışmaya ayaklandırıp Handame'de Halid bin Velid'e karşı koyan üç Kureyşli'den biri Süheyl bin Amr'dı. Kendisi yaptıkları muahede hükmünü çiğneyerek yüzlerini örtüp Beni Bekrilerle birlikte huzaları uyurken kılıçtan geçiren Kureyşiler arasındaydı. Süheyl bin Amr der ki, Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye girip hakim olduğu zaman kendimi evime attım, kapımı üzerime kapattım. Benim için Muhammed'den eman istesin diye oğluma haber saldım. Öldürülmeyeceğimden emin değildim. Muhammed'le ashabına karşı olan tutum ve davranışlarımı hatırladım. Onlar katındaki durumumu düşündüm. Benden daha kötü davranışlı bir kimse yoktu. Resulullah Aleyhisselam'la hiç kimse karşılaşmazken, Hudeybiye günü ben karşılaşmış, muahide nameyi de zorlayıp istediğim biçimde yazdırmıştım. Bedir ve Uhud savaşlarına ve Kureyşilerin ona karşı olan her hareketine katılmıştım. Abdullah bin Süheyl babası için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi ve ''Ya Resulallah, ona eman verecek misin?'' diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam ''Evet, ona Allah'ın emanıyla eman verilmiştir. Evinden dışarı çıksın.'' buyurduktan sonra çevresinde bulunanlara ''Kim Süheyl bin Amr'a rastlarsa ona dokunmasın. Ona sert bakışla da bakmasın ki o dışarı çıkabilsin. Andolsun ki Süheyl aklı ve şerefi olan bir adamdır. Süheyl gibi kişiler İslamiyet'i tanımaz ve takdir etmez olamazlar. O şimdiye kadar üzerinde durduğu şeylerin kendisi

0: kendisi için hiç de yararlı olmadığını görmüş ve anlamış bulunuyordur buyurdu. Abdullah bin Süheyl babasının yanına gidip Peygamberimiz Aleyhisselam'ın söylediklerini ona haber verdi. Süheyl bin Amr, "Vallahi o küçükken de büyükken de iyi, dürüst ve yararlıydı," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gidip gelmeye başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Huneyn gazasına gitti ve Cirane'ye gelince Müslüman oldu. Allah ondan razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Güzel Ahlak Yolculuğu. Süleymaniye Camii'nin avlusunda ezan sesi yankılanıyordu. Şerif Dede ile Ali camiye geldiler. Cemaatle namazlarını kıldıktan sonra Ali bir süre caminin kubbesine baktı. Caminin kubbesi muhteşemdi. Ali böyle büyük bir kubbenin nasıl düşmeden durduğunu merak ediyordu. İnsana huzur ve güven veriyordu. Kubbeye asılmış olan lambanın duruşu bile güzeldi. Caminin kendisi ise bambaşka bir güzellikti. Dışındaki bütün taşlar özenle dizilmiş gibi duruyordu. Kocaman olan kubbesi dışarıdan çok güzel gözüküyordu. Ali böyle büyük bir kubbenin nasıl düşmeden durduğunu merak ediyordu. Minareleri adeta gökyüzünü taşıyor gibiydi. Gökyüzü bir çadır olsa direkleri minareler olurdu diye düşündü. Çünkü minareler gerçekten çok yüksek yapılardı. Yüksek oldukları gibi çok sağlam gözüküyorlardı. Tepeleri ise sivriydi ve en uçlarında bir hilal oluyordu. Şerif dedesi Ali'ye bu hilallerin İslam dininin sembolü olduğundan en yüksek yerleri hak ettiğini söylemişti. Ali daha sonra İstanbul'u düşündü. Muhteşem bir şehirdi. Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, Kız Kulesi ve belki de şehirdeki en muhteşem şey olan Boğaz. Ali derin bir nefes aldı. İstanbul'un havasını ciğerlerine doldurdu. Böyle güzel bir şehirde yaşadığı için Allah'a şükretti. O gün Ali'nin doğum günüydü ve Şerif dedesi onu bu nedenle gezmeye çıkarmıştı. Camiden çıkmışlar, avluda dolaşmaya başlamışlardı. Ali, "Dedeciğim, hayat nasıl bir yolculuktur?" diye sordu. Şerif dede, "Alim, hayat sürekli bir çaba ve mücadele yolculuğudur. Her birimiz bu yolculuğu en güzel şekilde yapmak isteriz. İstemeliyiz. Çünkü bu yolculuk ne kadar güzel ve faydalı olursa, biz de yakınlarımızda o kadar mutlu ve huzurlu oluruz. Dedeciğim, yolculuğun faydalı olması için neler lazım?" Şerif dede tatlı bir gülümsemeyle devam etti. "Alim, yolculuğun faydalı, kaliteli ve keyifli, huzurlu geçmesi için bir takım özellikler taşıması gerekmektedir. Bu özellikleri sıralayacak olursak, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye gitmek istediğimizi, nasıl bir yolculuk yapmak istediğimizi, doğru yolda olduğumuzu nasıl ölçüp takip edeceğimizi, kafamız karıştığında kime sorup danışacağımızı bilmemiz gerekir. Yolculuğumuzu yaparken ihtiyaç duyduğumuz güç ve kuvveti nereden bulup besleneceğimizi, kazandığımız bilgi ve becerileri nerede ve nasıl değerlendireceğimizi, kazanımlarımızın sonunda bizi nereye ulaştıracağını bilmemiz gerekir Ali," dedi. Ali, "Peki dedeciğim, biz kimiz?" diye sordu. Şerif dede, "Alim, biz insanız," diye cevapladı ve devam etti. "Biz gelmiş geçmiş birçok kahraman gibi kahraman olacak, kendimize ve dünyaya güzel eserler hediye edecek potansiyele sahip olan bir varlığız." Bir ağacın altına gelmişlerdi. Ali yerdeki çöpü aldı ve çöp kutusuna attı. "Ayrıca varlık sebebimiz kendimizi en iyi şekilde eğitmek, yeryüzündeki insanların faydasına çalışmak, kendimizin ve diğer canlıların haklarını korumak, tüm çevremizi koruyarak geliştirmek, duyarlı olmaktır," dedi. "Peki dedeciğim, nereden geldik?" Şerif dede, arif insanların olgun ve kamil tutumu gibi cevaplarına devam etti. "Allah'tan geldik Ali'ciğim," dedi. "Muhakkak ki ona döneceğiz. Her şeyin hakiki sahibi o. Bizim de hakiki sahibimiz o, evladım." "Peki nereye gitmek istiyoruz dedeciğim?" diye sordu Ali. Şerif dede, bilgiye, irfana susamış torununa muhabbetle cevap vermeye devam etti. "Tabii ki Allah'a geri döneceğiz. Biz bu dünya okuluna bir amaç için gönderilmişiz. Görev ve sorumluluklarımız var." O sırada Ali susamıştı. Dedesinden su istedi. Dedesi de çantasından su çıkarıp Ali'ye verdi. Ali suyunu oturarak 3 yudumda içti. Ardından dedesiyle yürümeye devam etti. "Peki dedeciğim, nasıl bir yolculuk yapmak istiyoruz?"
dedi. Şerif dede güvenli, sağlıklı, temiz, gayretli ve mücadeleli, adaletli, sabırlı, faydalı, huzur ve şükür dolu bir yolculuk yapmak istiyoruz ya da istemeliyiz dedi. Şerif dede devam etti. Bir yerden bir yere giderken neler yaparız alim diye sordu ve yine kendisi cevapladı. Önce haritada gideceğimiz yerleri işaretleriz. Yol tarifi alırız. Ne kadar gideceğimizi ölçeriz, varacağımız yeri işaretleriz. Gideceğimiz yerlerle ilgili güvenilir kaynaklardan bilgiler toplarız. Bunlar bazen kitap, bazen de oralara gitmiş ve görmüş insanların tecrübeleri olabilir dedi. Dedeciğim, yolculuğumuzu en verimli, en huzurlu, en başarılı yolculuk haline nasıl getirebiliriz? Bak Ali, tıpkı yeryüzü yolculuğu gibi hayat yolculuğumuzu da sonunda pişman olup üzülmemek için kişisel hayat planı yaparak en verimli, en huzurlu ve başarılı yolculuk haline getirebiliriz. Bu kişisel hayatı yaşarken hem kendimizi korumak hem de başkalarına zarar vermeden faydalı olmak için çok bilgili, çok tecrübeli ve çok başarılı bir kaynaktan yardım alıp koruyucu ve geliştirici kurallara, kanunlara ve tavsiyelere ihtiyacımız var. Bu örnek kaynağın hayatını çok huzurlu, çok başarılı, çok çalışkan ve gayretli yaşamış ve hayatının her alanında üstün ahlakla rol model olmuş, her zaman ve herkesçe de örnek alınabilen birisi olması gerekir. Peki bu örnek kim olabilir dedi Ali, heyecanlıydı. Şerif dede devam etti. İşte bu örnek tartışılmaz şahsiyet sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Güzel ahlak yolculuğunu en güzel şekilde ve başarıyla yapmış ve tamamlamış olmasının sebebi, kendi isteklerine göre değil, bizi yaratan Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına, Allah'ın koyduğu kural ve kanunlara göre yaşaması, herkese sonsuza dek en güzel örnek olmasıdır. Ali çok mutlu olmuştu. Çünkü artık hayatında örnek alacağı kişiyi biliyordu. Peki dedeciğim dedi, yolculuğumuzu yaparken ihtiyaç duyduğumuz güç ve kuvveti nereden bulup besleneceğimiz konusunda ne dersin peki? Şerif dede, yolculuğumuzu yaparken ihtiyaç duyduğumuz güç ve kuvveti nereden bulup besleneceğimizi bilmek bu yolculuğun en önemli kısmı Ali. Yolculuğa çıkmadan arabanın bakımını yapar, yakıtını doldururuz. Yakıt azaldığında bir yakıt istasyonuna gidip takviye yaparız. Hayat yolculuğunda da aynı şekilde yakıt istasyonları var. İşte bunlar ibadetlerdir. İbadetlerimiz bu yolculukta ihtiyaç duyacağımız tüm yakıtı sağlayacak ve bize takviye edecektir. İbadetler bizi yanlışlardan korur. Bizi doğruyu yapabilme gücü kazandırır. Biz de ilim ve iyiliklerle bu doğruları olgunlaştırırız. Şerif dede bu konuyla ilgili ayeti de aktarmaktan kendini alamadı. Ey müminler, gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer gerçekten

Yani mümin iseniz düşmanlarınızdan çok üstünsünüzdür. Ayet-i Kerime'yi duyunca Ali çok heyecanlandı ve gözleri yaşardı. Dedeciğim, bu bana ezberlettiğin ikinci ayet-i kerimeydi değil mi? Diye sordu. Aferin Ali'm, hem ayet-i kerimeyi unutmamışsın hem de ezberlettiğim ikinci ayet-i kerime olduğunu hatırlıyorsun. Peki ilk ayet-i kerime neydi? Ali düşündü. Kısa sürede cevap aklına gelmişti. Hemen cevapladı. Tabii ki İkra ayeti dedeciğim dedi. Yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına sana okunan şekliyle oku ve bildir insanlara. Dedeciğim, kazandığımız bilgi ve becerileri nerede ve nasıl değerlendireceğiz? Şerif dede, irfan yolcusu torununa cevap vermeye devam etti. Bak Ali, kazandığımız bilgi ve becerileri nerede ve nasıl değerlendireceğimizi bilmemiz, yeni bilgi ve becerileri edinmek için bizi yüreklendirecektir. Ayrıca kendimizi tanımaya, insanları anlamaya, hak ve adaleti yaşayıp yaşatmaya da yarayacaktır dedi. Peki dedeciğim, bu yolculuktaki kazanımlarımız bizi nereye ulaştıracaktır? Ve ulaşacağımız yeri bilmemiz bize ne kazandıracaktır? Kazanımlarımızın bizi sonunda nereye ulaştıracağını bilmemiz gerekmektedir. Yolun sonunda nereye ulaşacağımızı bilmek bizi gayretli ve heyecanlı tutar. Böylece yolculuk daha güzel ve verimli geçer.

Ali acıkmıştı. Dedesine acıktığını söyledi. Dedesi Ali'yi caminin karşısındaki kuru fasulyecilere götürdü. Beraber yemeye başladılar. Kazanımlarımızın bizi Allah'ın rızasına ulaştırması durumunda dünya okulunun güzel ahlak öğrencileri olarak kazananlardan olabiliriz dedi Şerif dede. Ardından devam etti. Bizler de bu yolculuğu Allah bizden razı, biz de Allah'tan razı olarak tamamlayalım. Bu durumda da iç huzura ve Cenab-ı Hakk'ın yakınlığına ulaşmış oluruz. Bizim uğrumuzda cihad edenlere ve çaba gösterenlere gelince, biz onları elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah iyilik ve iyi iş yapanlarla beraberdir. Bu güzel ve anlamlı uzun bir girişten sonra yolculuğumuzu planladığımıza göre artık yola çıkabiliriz dedi Şerif dede. Neydi yolculuğumuzun adı, asıl amacı? Güzel ahlak. Arapçada hulk veya huluk kelimesinden türetilen ahlak, kelime olarak huy, karakter, hal ve hareket tarzı anlamlarına gelmektedir. Ahlak, insanın kendisi dahil varlıkla ve insanlarla ilişkilerinde nasıl davranması ya da davranmaması gerektiğini gösteren değer yargıları bütünüdür diye devam etti Şerif dede. Konu önemli olduğu için birkaç önemli notu da paylaşmaktan mutlu oldu. Ahlak, bir toplumda genel olarak uyulması beklenen kurallar ve yapılması gereken görevlerin tümüdür. Ahlak, bir toplumdaki iyi ya da kötü sayılan davranışlar manzumesidir. Ahlak, şahsiyetimizi tanımlayan otomatik davranışlar ve alışkanlıklar bütünüdür dedi gözleri ışıldayarak. Ali bunları dinlemekten çok mutlu olmuştu. Önemli bir yolculuk olacağı açıktı. Sağlam ve doğru bilgiler alması gerekiyordu ve yolculuğu iyi planlamalıydı. Çünkü bu yolculuk kişiye ebedi saadet yolunu kazandıracaktı. Sonunda Allah'ın rızası vardı. Onun rızasının karşılığında da cennet vardı diye düşündü. Şerif dede, bir davranışın ahlaki olması için otomatik olarak yani zorlanmadan gönüllü yapılması ve süreklilik göstermesi beklenir dedi ve devam etti. Arada sırada yapılan davranışlar ahlak olarak tanımlanamaz. Eğilim, yatkınlık olarak tanımlanır.

fasulyelerini bitirmişlerdi. O sırada ezan sesi duyuluyordu tekrar Süleymaniye Camii'nden. Abdestleri vardı. Ali dedesinin elinden tuttu ve beraber camiye gittiler. Ali ve dedesi iyice gezmişlerdi ve gün akşama varmıştı. Ali'nin evinin önüne geldiklerinde Ali dedesine çokça teşekkür etti. Hem anlattıkları hem de gezdirdiği için. Cuma akşamı için

0: Yolculuğa çıkmak üzere anlaştılar.
1: Okudukça sona erdi. Eser Güzel Ahlak Yolculuğu.

0: Akrep. Sağduyunun sesi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bihaqqi bismillahirrahmanirrahim.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alâ külli halin ve fî külli hin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fîh. Hamden kemâ yenbeğî li celâli vecihihi ve li azîmi sultânih.
2: Hamden lâ âhirihi, lâ âhire likâilihi illâ rıdâ. Rıdâhu. Vessalâtu vesselâmu alâ seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Emma ba'd. Bugünkü konumuz zikrullah olacak diye. Zikrullah hem turuk-u nefsaniyenin, yani nefsi baskı altında tutup gücünü zayıflatıp ezip kemalata ulaşma yolları, metotlarını benimsemiş olanların, hem de turuk-u ruhaniyenin, yani nefsi ezmek yerine ruhu kuvvetlendirmek, duyguları geliştirmek ve şevki arttırmak suretiyle kemalatı kazanmak, hepsi de peşinden, şevkin peşinden sürükleyip götürmek yolu olan turuk-u ruhaniye ana meşguliyetidir zikir. Kelime olarak zikir hatırlamak demektir. Mukabili, yani karşıtı, yani opoziti İngilizce nisyandır. Unutmak, hatırlamak, unutmak. Bazen bir şeyi tarif ederken zıttıyla tarif edilir. Bu şu değildir veya şunun tam aksidir diye tarif edilir. Unutmanın tam aksi unutmamak, yani hatırda tutmak, bu zikir. Mesela zikrul mevt, ölümü hatırlamak demek. Zikrul ehibbeti vel vatan, arkadaşları, dostları ve vatanını hatırlaması demek insanın. Bir de şeyi bilirsiniz, tezkâr, tezkâr. Tezkâr da yadigâr demek. Yani ben tutuyorum bir kardeşe, buyur diyorum, mendil veriyorum veya tesbih veriyorum veya bir eşya veriyorum. Yadigâr olsun benden sana. Yani baktıkça hatırlarsın. Bir tesbih veriyorum, çektikçe hatırlarsın beni diyorum. Tezkâr, hatırlatma vasıtası, aleti, bahanesi, vesilesi manasına. Yani zikir hatırlamak demek. Zikrullah da tabii Allah'ı hatırlamak demek. Ama bu hatırlamayı, hakikaten Allah'ı unutmamayı, hatırlamayı nasıl sağlayacağız? Hani mesela insan unutuyor, arabasını çarpıyor bir yere. İşaret vermeyi unutuyor, sağ taraftaki arabayla çarpışıyor. Bilmem, eve geliyor, sen çarşıya niye gitmiştin efendi? Aa, unuttum. Sen çarşıya niye gitmiştin? Hani şunu şunu alacaktın. Hay Allah, yazmadım, unuttum filan. Yani insan bazen istediği halde unutabilir. Olaylar, meşguliyetler insana unutturabilir. Şimdi unutmama halini sağlamak için tekrar tekrar bir şeyi söylemek, dille söylemek bir çare olarak mevcut ortada. Onun için yarı latife yoluyla, yarı Arapça, yarı Türkçe bir cümleyi söylerler. Eskiler bilirsiniz. Ettekraru ahsen velevkâne 180. 180 Türkçe. Yani öbür tarafları Arapça şeyin, ibarenin. Ettekraru ahsen, yani tekrar etmek çok güzeldir. Velevkâne 180. 180 defa söylesen dahi tekrar güzeldir. Şimdi tekrar ettikçe bir şeyi insan, bu sefer dildeyken, dilin ucundayken yavaş yavaş yavaş yavaş insanın içine yerleşiyor ve hakiki efendim hatırlama durumu meydana geliyor. Onun için

bir söz var tasavvufta, ezzikrü bittezekkürü demişler. Yani hakiki Allah'ı unutmama hali, hatırlama hali neyledir? Bittezekkürü. Zikri böyle külfetle, yapa yapa, zorlayarak, daha manasına henüz erememişse, manası aklına gönlüne inememişse bile şeklen yapa yapa, şekilden yavaş yavaş öze doğru, lisandan yavaş yavaş kalbe doğru, dıştan yavaş yavaş içe doğru gitmesi. Tıpkı el ilmü bit teallümü gibi. Yani ilim nasıl öğrenilir, insan nasıl alim olur? Teallüm ile, yani ilmi elde etmek için külfet sarf ederek. Zikir hali nasıl hasıl olur? Bit tezekkürü. Zikrü bit tezekkürü. Yani o hatırlama halini külfetle zorlaya zorlaya yapa yapa külfetsiz kendi kendine yapılan hale gelir. Asıl zikir devamlı hatırlama halidir. O hali sağlamanın metodu tekrardır. Külfetle, tezekkür, yani zikri külfetle yapmaktır. Özbekistan'da kabrini de ziyaret ettiğimiz hocalarımızın hocası Abdülhaliki Gucravani Hazretleri. Birinci prensip olarak diyor ki, her nefes alışta uyanık olmak, yani gafil olmamak, yani hatırlayıcı durumda olmak, yani unutucu olmamak. Bu prensip. Tabii bu prensip güzel bir prensip ama unutuveriyorum. Unutmamanın çaresi o zaman elinde tesbih, dilinde zikir, yapa yapa yapa yapa bu işi içeriye yerleştirmektir. Şimdi insan sadece zikirle ilgili bir meselede de değil, bazen bu şarkıda, türküde bile oluyor. Yani bir şeyi çok söyledi mi, bakıyor ki içinde bu yankılanıp duruyor. Yani başka işle meşgulken bile bakıyor, farkına varmadan mırıldanıyor o şarkıyı. Neden? Yani çok söyleye söyleye sevdiği için artık onun şeyine, içine işlemiş, öyle yapıyor. Siz de hakikaten bir zikri böyle 20 kere 30 kere falan çektikten sonra bakarsınız, ağzınızı kapatsanız bile içinizden o söylenmeye devam eder. Yani içten bir söyleyişle söylenmeye devam eder. Neden? Çünkü şey oluyor artık, yavaş yavaş efendim otomatiğe geçiyor, yani otomatiğe bağlanmış oluyor. Şimdi işte zikir bu. Hatırlama demek. Tabii bu hatırlamanın vasıtasıyla tekrar olduğunda bir takım şeyleri tekrar etmek de zikretmek olarak bizim bildiğimiz bir kelime olmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de ve İslami alemde, literatürde zikir sözü, tabii hatırlamak demek, o ana manasından çıkarak zikir sözü başka özel anlamlara da kullanılmıştır. Mesela ezzikru Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden de birisidir. Mesela ezzikru namazın isimlerinden biridir. Yani bazen namaz dediğimiz kelime, kavram, mefhum için ezzikir kelimesi kullanılmıştır ayet-i kerimede. Bazen Kur'an dediğimiz kavram, mefhum için ezzikir kelimesi kullanılmıştır. Mesela ayet-i kerimede buyuruluyor ki inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Onun koruyucusu biziz. Yani buradaki zikir ne? Zikri biz indirdik. Yani bu elimize tesbih alıp çekmeyi biz farz kıldık mı demek istiyor? Hayır. İnna nahnu nezzelne zikre, yani el-Kur'an. Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Yani kimse yok edemeyecek, silemeyecek, kaldıramayacak, gelmesine, öğrenilmesine, ahkamının efendim insanlığa tebliğine kimse mani olamayacak, yürüyecek bu demek yani. Burada zikir Kur'an manasına. Ve Kur'an-ı Kerim'de başından sonuna kadar hangi ayeti okunsa, hangi cümlesi tekrar edilse tabii o da zikirdir. Bütünüyle mushaf da zikirdir. Mushaf zikirdir, ezzikir. Namaz da zikirdir. Çünkü namazın içindeki faaliyetlerin en yüzdesi yüksek olanı zikir fiilidir. Onun için bütüne isim olmuş. Namazın içinde tabii rükû var, secde var, kıyam var, kuud var, selam var, tahiyyat var vesaire var. Tabii bunların içinde söylenen sözler var. Bu sözler hepsi zikir olduğunda. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ayetleri şey yapılırken bazen bu zikir kelimesi bizim bildiğimiz tesbih çekmek şeyinden farklı olarak kullanılabiliyor. Türkçe'de tesbih çekmek de deniliyor.

Çünkü o alete tesbih deniliyor. Onu eline alıyorsun, sayısı belli olsun diye öyle yapıyorsun. Onun için tesbih çekmek adı veriliyor. Dervişin dersi de deniliyor. Yani öğrencinin ev ödevi gibi dervişin günlük vazifeleri olduğundan bugünkü dersimi yapamadım. Kaldı. İşte bir kenarda şunu yapıvereyim bugünkü dersimi dediği zaman derviş anlıyoruz ki yani tesbihi eline alacak, zikir yapacak demek yani. Bazen ders, bazen efendim tesbih sözleri de bu manaya kullanılıyor. Tabii bu arada hemen tesbih sözü gelmişken sahabe-i kiramın taşlar ve hurma çekirdeği gibi bir takım birimler kullanarak zikir yaptıklarını biliyoruz. Taş kullanılıyor. Mesela bir torbanın içine küçük çakıl taşçıkları topluyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın böyle torbası varmış. Bu torbanın içindeki taşları böyle şey yaparmış. Zikri öyle sayıyor yani. Ve hizmetçisi zikri bittikten sonra o taşları toplar, tekrar torbaya koyarmış. Yani bir torba dolusu taşı şey manasında sayma işleminde kullanıyor. 12 bin zikir yaparmış günde. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın biliyoruz rivayetlerden. Sonra bir kolaylık ipi düğüm yaparlarmış. Peş peşe düğüm düğüm düğüm düğüm. Efendim o da bizim şimdiki tesbih gibi kullanılırmış. Yani her düğümü bir tane gibi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yine 2000 düğümlü bir ipi var. Her akşam onu çekmeden o ipin düğümleri adedince zikir yapmadan uyumazmış. Yani akşam uyuması o 2000'i çektikten sonra olurmuş. Bunlar gösteriyor ki yani yüksek rakamları kontrol etmek için taş veya hurma çekirdeği veya ip düğümü kullanmışlar. Binaenaleyh bid'at değil, sahabe-i kiramın kullandığı efendim Peygamber Efendimiz zamanında kullanılan bir şey. Şimdi zikir tabii nelerle olur? Yani neyi insan Allah'ı zikretmek, zikrullah. Allah'ın doğrudan doğruya ismi celali olan Allah demeyi söylemek suretiyle olur. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Veyahut esma-i hüsnasından herhangi bir kelimeyi söylemek olur. Ya hayyu, ya kayyum, ya latif, ya latif, ya latif, ya azim, ya azim, ya azim, ya vedud, ya vedud. Esma-i hüsnadan birisini zikretmekle olur. Bir de bazı küçük önemli cümleler vardır ki küçük bir cümledir. Onlar da zikir olarak kullanılabilir. Mesela Allahu Ekber. Yani Allah en büyüktür. Bu bir cümle aslında, bir isim cümlesi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu da zikir olur. Yani bu da mümkün. Sübhanallah. Elhamdülillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunlar da zikredilebilir. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde bir ayet-i kerimede buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim. El malu vel benune zinetül hayatid dünya. Mal, evlatlar, dünya hayatının zinetleridirler. Mal ve evlat dünya hayatının zinetleridirler. Vel bakiyatü salihatü hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emela. Halbuki yani bunlar dünyada kalacaklardır. Mal ve evlat dünyada kalacak. Efendim halbuki vel bakiyat ebedi kalıcılar, baki olanlar, salihat iyi, baki olan şeyler hayrun inde rabbike, Allah'ın huzurunda daha hayırlıdır. Yani söyleyen için. Nedir bu bakiyat-ı salihat? Hadis-i şeriften onu anlıyoruz ne olduğunu. Onun hadisini yazmıştım, şuradan okuyuvereyim. Bunlar şeylerdir, zikir cümleleridir. Zikir cümleleridir. Bakiyat-ı salihat diye adlandırılmış ayet-i kerimede. Neden? Sevabı baki hayatta insana fayda sağlıyor. Ebedi hayatta sevabı fayda sağlıyor. Onun için bakiyat denmiş. Salihat denmiş çünkü salih iyi demek, güzel demek, uygun demek. Efendim, çünkü güzel sözler, manası itibariyle salih sözler, Allah'ın sevdiği sözlerdir. İşte bunlar daha hayırlıdır, bunları yapın diye teşvik edilmiş oluyor o ayet-i kerimede. Hadis-i şerifte de şöyle geçiyor ki,

ekseru min kavli Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Şu sözü söylemeyi çok yapın. Bildiğimiz söz. Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu şeyin müezzinleri ayet-el kürsüyü okumadan önce söyledikleri şey. Yani bildiğimiz şey. Bunu çok söyleyin. Fe inne hünne, çünkü bu kelimeler, bu sözcükler minel bakiyat-ı salihat. İşte o ayette geçen bakiyat-ı salihattandır bunlar. Ve hünne yahtutnal hataya kema tahuttu şeceretü varakaha. Ve bunlar ağacın yapraklarını silkeleyip döktüğü gibi günahları dökerler. Yani bu sözler söylendiği zaman kuru ağacın yaprakları takır takır sapır sapır yere döküldüğü gibi efendim günahları döktürtürler. Söyleyen kulun günahlarını dökmeye sebep olurlar, dökülmesine. Ve hünne min künuzül cennet, ve bunlar cennetin hazinelerindendir bu sözler. Şimdi tabi burada birkaç küçük cümleciye çok büyük sevaplar olduğunu, değerler verildiğini, Allah indinde bunların sevabının çok olduğunu ayetten ve hadisten anlıyoruz. Bu hususta çok ayetler ve hadisler var. Mesela Allah-u Teala Hazretlerinin Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil Azim sözünü çok sevdiği ve bunların, bu sözlerin yeri göğü sevabının, bu sözlerin sevabının yeri göğü doldurduğu, semaları sema ile yer arasını doldurduğu bildiriliyor. Mesela sahih bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş, kelimetani hafifetani alel lisan, dile söylemesi hafif olan, kolay olan iki sözcük vardır. Sözcük, cümlecik. Yani kelime bizim Türkçedeki gibi ille şey manasına kullanılmaz. Kelamın bir parçasına kelime derler. İki kelam vardır. Kelimetani, hafifetani. İki hafif kelam vardır. Yani hafif, yani dile hafif, söylemesi kolay. Sakiletani fil mizan. Ama ahirette kulun mizanında ağır çeker. Dile söylemesi hafif ama ahirette mizanda ağır. Habibetani iler Rahman. Rahman'a da çok sevgilidir bu sözler. Yani Rahman olan Allah bu sözleri çok sever. Nedir onlar? Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil Azim. Bu sözler böyle sahih hadislerle övülmüş, Kur'an-ı Kerim'le övülmüş, manası çok efendim büyütülmüş, büyük olduğunu anlıyoruz. Nereden kaynaklanıyor? Bunlar imanın özlü olarak ifade edildiği, manası çok önemli sözlerdir. La ilahe illallah İnsanı küfürden çıkartıyor, iman ehli yapıyor ve mutlaka cennetlik yapıyor. Yani halisen la ilahe illallah diyen cennete girecek. Velev günahkar bile olsa, dağlar kadar günahı bile olsa la ilahe illallah ehliyse kafir gibi olmayacak, cennete girecek. Mutlaka la ilahe illallah diyen cennete girecek. Çok önemli bir söz. Sonra Sübhanallah. Sübhanallah Arap dilini bilenler için biraz idiomatik bir sözdür. Yani İngilizce tabiriyle tabirdir yani. Tam böyle muntazam bir cümle değildir. Neye benzetebiliriz mesela Türkçe'de? Kafamı kızdırma deriz mesela yani. Veyahut çek arabanı deriz. Hani bunlar hakiki manasıyla alınmaz. Başka manası vardır. Biraz böyle kelime şey, hareketleri filan bakımından enteresan. Sübhanallah. Yani ben Allah'ı tesbih ederim demek. İyi ama tesbih ederim ne demek? Yani ben Allah'ı tesbih ederim demekmiş, anladık ama tesbih etmek ne demek yani? Yani ben Allah'ın her türlü noksandan uzak olduğunu, münezzeh olduğunu, pak olduğunu bilir ve itiraf eder ve söylerim demek. Yani Allah'ın her bakımdan kusursuz, her bakımdan tam, kamil, mükemmel olduğunu ifade edici cümle bu. Şimdi bu cümle hangi duyguyla söylenir? İki duygunun ifadesi terimidir bu, idiomudur. Bir, hayret, iki, hayranlık. Yani hayret edilecek bir yerde insan, aa öyle mi? Sübhanallah. Hayret ediyor. Hayret ifade eder veya hayranlık. Aman güneşin doğuşu ne kadar güzel, batışı ne kadar güzel, şu ağaç ne kadar güzel, şu çiçek ne kadar güzel, şu şeyin tadı, meyvanın tadı.

Ne kadar güzel, Sübhanallah, hayranlık. Yani aşk ve sevgi. Onun için bu Sübhanallah sözü çok önemli oluyor. Tabii hayret manası nereden geliyor? Yani Allah her şeyi güzel yapar. Ne kadar enteresan, garip bir şey. Muhakkak bunun da altında bir hikmet vardır. Herhalde bu da güzeldir ama ilk başta bana biraz manasını anlayamadım. Şaşırdım. Sürpriz oldu benim için demiş oluyor insan yani. Hayret manası da gene Allah'a karşı onun noksansız olduğunu bilmekten kaynaklanıyor o manada. Fakat Arap lisanında sevgiden, hayranlıktan, hayretten hasıl olan bir duyguyu ifade eden bir söz. Yani ben onun için diyorum ki yani aşkullahı muhabbetullahı ifade eden bir söz. Sübhanallah. Yani biz söylerken bu şuura erelim de ondan söyleyelim diye şey yapıyorum. Sevgi ifade eden cümlesi yani. Yani ya Rabbi seni ben seviyorum, ben sana aşıkım demenin Arapçası yani bu. Sonra elhamdülillah ne demek? Yani verilen bir nimetten dolayı nimeti iyi veren, iyiliği yapan kimseye şükür ve onu medih demek. Hamd. Hamd insana yapılmaz. Efendim ancak Allah'adır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir nimet olacak ortada. O nimeti vereni övme olacak. Nimet kendisine verilen kimse tarafından. Ve bu bir şükran ifadesi olarak söylenmiş olacak. Onun için hamd kelimesinin içinde şükür manası vardır, şükran manası vardır, teşekkür manası vardır, övme manası vardır. İkili, iki mananın karışımında söylenilen bir söz. Yani Allah'ın iyiliklerini düşünüp insan ona şükran duygusu içinde doğduğu zaman söylenen bir sözdür elhamdülillah. Veya bunun bir idiomatik söylenimi, yani normal cümleler halde değil de tabir olarak söylenimi ve bihamdihidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, yani ya Rabbi ben sana aşıkım ve sana teşekkür ediyorum demek. Sana şükran doluyum demek yani. Sübhanallahi ve bihamdihi. Allah'ın en sevdiği sözler bunlar. Neden? Kul Allah'ı seviyor, sevgisinin ifadesi olan bu sözleri söylüyor da ondan. Çünkü Allah'ın kula muamelesi kulun Allah'a muamelesiyledir. Yani Allah indinde kulun mertebesi ne? Peygamber Efendimiz diyor ki senin Allah yanında mertebenin durumunun ne olduğunu bilmek istiyorsan senin yanında Allah'ın durumu ne onu düşün. Sen Allah'ı seviyor musun? Allah da seni seviyor. Sen Allah'ı anıyor musun? Allah da seni anıyor. Kulun davranışına göre. Sen Allah'a gidiyor musun? Allah da sana daha süratle teveccüh ediyor, geliyor. Demek ki Sübhanallah'ta hayranlık, sevgi, aşk var. Elhamdülillah'ta teşekkür, şükran ve şey var. Efendim övme var. Allahu Ekber'de Allah'ın her yönden sonsuz büyüklüğünü düşünmek var. Sonsuz büyüklüğünü. Tabii Allah'ın büyüklüğünü yaşamak için insan. Yani Sübhanallah'ı yaşıyorsunuz anlattığıma göre. Yani sevgi dolusunuz, Sübhanallah diyorsunuz. Elhamdülillah'ı yaşıyorsunuz. Yani Allah'ın nimetlerini düşünüyorsunuz, şükran doluyorsunuz, elhamdülillah diyorsunuz. Sofrada yemek yediniz, meyveler, tatlılar, tuzlular, ekşiler, turşular, elhamdülillah diyorsunuz. Veyahut elhamdülillah sıhhatteyim, elhamdülillah gözüm görüyor falan. Bu şükran. Ötekisi hayranlık, sevgi, aşk, Allahu Ekber, Allah'ın büyüklüğünü düşünmek ama bu büyüklük her yönden büyüklük. Yani bir kere Allahu Teala Hazretleri'nin kainatı onun mülküdür, onun malıdır, onun yaratığıdır. Uçsuz bucaksız bir ebadını ifade etmek için ölçü bulamadığımız bir feza, kainat. Bunu insan nasıl anlar? Gökyüzünü seyrederse insan Allah'ın büyüklüğünü anlar. Ya Rabbi şu koca gökyüzünün uçsuz bucaksız lacivert derinliğin yaratanı sensin. Yerin göğün ilahı sensin. Sen mülkünden daha büyüksün. Bu mülk senin yarattığın, sen mülkünden daha büyüksün diye Allah'ın büyüklüğünü insan mülküne bakarak yani kainata bakarak kainatın büyüklüğünden anlayabilir. Allahu Ekber dediği zaman o büyüklüğü öyle yaşayabilir. Efendim ve la havle ve la kuvvete illa billah. Yani Allah'tan başka güç kuvvet ancak Allah'ladır.
Allah'a karşı güç kuvvet bahis konusu değildir. Yani kimse Allah'ın hükmüne karşı gelemez, hiç kimse Allah'ın hükmünü yenemez.

Allah ne dilerse onu işler, yapar. Yapmasına kimse mani olamaz. Yapmayacağı bir şeyi de kimse icbar edip yaptıramaz. Güç kuvvet Allah iledir. Allah'ın dilemesiyledir, vermesiyledir, almasıyladır. La havle ve la kuvvete illa billah insanın Allah'a dayanma duygusudur, tevekkül duygusudur. Yani ben ona inanmışım, ona dayanmışım, vallahi benim sırtımı kimse yere getiremez. Dağları deviririm Allah'ın izniyle efendim ve cümle cihan halkı karşıma gelse vız gelir. Hiç kimseden pervam yoktur dedirtir insana. La havle ve la kuvvete illa billah imanı insana böyle bir şey getirir. İşte onun için bu manalardan dolayı imanın son derece kavi olmasından dolayı yani bu kelimeler el-bakiyatü salihat diye adlandırılmış. Bakiyatü salihattandır. Kıymetli sözlerdir diye. Demek ki Allah diyebiliriz. Ya hayyu ya kayyum ya hu ya latif ya kerim ya ekremel ekremin ya erhemen rahimin ya vehhab diyebiliriz. Mümkün böyle zikir olabilir. Veyahut da Allahu ekber, Subhanallah, elhamdülillah veya Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim veya

büyük ebatla kocaman bir şey, bir ikisi tek küçük bir şey. Evrat diyoruz. Zikrin tabi efendim çeşitleri vardır. Söyleniş çeşitleri vardır. Mesela insan sizin duyacağınız gibi yüksek sesle söyleyebilir zikrini. Buna zikri cehri derler. Cehren yani. Açıkça söylüyor. Veya zikri celi derler. Celi de göze görünen demek. Cehir de aşikare demek. Zikri cehri. Yani açıkça Allah Allah Allah Allah Allah diyor. Sen de duyuyorsun. Mesela. Buna zikri cehri derler. Veya namazda sureleri insan namazı tek başına kıldığı zaman hafif bir sesle okuyor. Yani bir ses çıkıyor ağzından ama fısıltı tarzında. Yanındaki belki duyar ama esasında çok hafif bir şey oluyor. İşte bu tarzda zikirde olabilir. Fıs fıs, yavaş yavaş. Buna da zikri hafi derler. Hafi gizli demek. Hani gizli görevi olan polislere de hafiye deniliyor mesela. Gidiyor hırsızı arıyor filan. Polis hafiyesi. Yani polisin gizli olanı. Elbisesini çıkartmış, başkası kılığına girmiş, sakalı uzatmış vesaire filan giriyor. Efendim, hafiye diyoruz. Yani gizli. Bazen de zikir hiç dille, dudakla ifade edilmeyecek şekilde olur. Ha, bu zikri hafinin bir adı da hadis-i şeriflerde zikri hamildir. Hı ile. Zikri hamil. Bir de hiç ses duyulmayacak şekilde zikredilebilir. Bunların en sevaplısı hiç kimsenin duymadığı şekilde olandır. Çünkü ibadetin gizlisi gösterişten, şöhretten, efendim, istismardan uzak olduğu için sevabı daha çoktur. Onu da bir hadis-i şerifle Peygamber Efendimiz buyurmuş. Onu da okuyayım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, "Ezzikrüllezi la tesme'uhul hafazatü yezidu alel zikrilletti tesme'uhul hafazatü sev'ine de'fen." Yani "Ezzikrüllezi la tesme'uhul hafazatü." Hafaza meleklerinin bile duymadığı zikir. Hafaza meleklerimiz nedir? İki omuzumuzda olup da sağdakinin rütbesi biraz daha yüksek. Sağdaki hayırları yazıyor, soldaki günahları yazıyor. İyilikleri yazan, kötülükleri yazan, tespit eden insanın amalini, amali salih veya amali seyyiye, neyse onları yazan meleklere hafaza melekleri denildiğini biliyoruz hadis-i şeriflerden. Efendim, tabii insan vücudunda ayrıca insanı muhafaza eden, koruyan, her çeşit tehlikelere karşı koruyan vazifeli daha başka melekler de vardır. 360 melek vardır. Her eklemde bir melek vardır diye hadis-i şeriflerden biliyoruz. Yani bizim vücudumuz bir melekler garnizonu gibidir yani. Aslında. Vücudumuz kalabalıktır yani. Zaten kalabalık olduğumuzu biliyoruz da yani bir sürü hücreden meydana gelmişiz, bir sürü molekülden meydana gelmişiz fakat yani bir sürü melek de var. İşte bu hafaza meleklerinin duymadığı zikir, duymamış olduğu zikir, "Ezzikrüllezi tesme'uhul hafazatü" hafaza meleklerinin duyduğu zikirden "Yezidü seb'eyne de'fen" 70 kat daha fazla sevaba sahiptir. Yani bir insan zikri hafi eylese mesela dese, bu zikri hafi, yüksek sesle söylese Allah Allah Allah Allah, yani arkadaşlarıyla böyle söylese, bir de hiç dilin dudağını kıpırdatmadan içinden geçirse şeyi, yani düşünce gibi, düşünce sesli midir? Sessizdir, içindedir insanın, düşünce gibi içinden zikir söylese insan, bunu hafaza melekleri duymuyormuş, bilmiyormuş. Onu da anlıyoruz bu hadis-i şeriften. İşte bu hafaza meleklerinin duymadığı, bilmediği bu zikir, öteki duyduğu, anladığı, gördüğü, bildiği zikirden 70 kat daha sevaplı. 70 kat daha sevaplı. Demek ki sevaplı olanı aşikare zikirden, hafi olanı daha sevaplı. Yani zikri cehriden zikri hafi daha sevaplı. Zikri kalbi yani gönül zikri, zikri hafiden 70 kat daha sevaplı. Kademe kademe. Sessizleştikçe, gizlileştikçe sevabı daha çok oluyor. Zikrin tabii bir de uzun yapılması vardır. Bu itikaf ve

halvet ile olur. İtikaf bir zaman parçası içinde evine gitmeyip mescitte yatıp kalkıp kendisini insanın ibadete vermesidir. Ramazan'ın son 10 gününde Efendimizin camide kalıp evine gitmeyip efendim itikaf etmesi sünnettir biliyoruz ve yapıyor arkadaşlarımız. Bir de 40 gün zikir için efendim bir yerde kalmak vardır. Buna da halvet deniliyor, hı harfiyle. Halvet aslında Arapçada tenhalık demek, yani yalnızlık, kimsenin olmaması, boş olması mekanın demek. Halvet yani boş, kimsenin olmadığı bir mekanda 40 gün zikir etmeye deniliyor. Farsçada 40 sözü çil veya çihil. Çihil veya bunun kısası çil. 40 demek Farsça. 40 günlük bu ibadete bu 40 kelimesinden gelerek çile derler. Çile demek yani 40 gün bir yere girip zikir yapmak demektir. Türkçede de bu çile kullanılıyor. Çile çekmek deniliyor. Tabii millet bunun tasavvuftan geldiğini bilmiyor. Çile çekmek demek yani zikir için tenha bir mekana girip 40 gün orada zikirle meşgul olmak demek. Çile çekiyor. Yani o işi yapıyor. Sonradan insanın hayatta başına gelen bir takım üzüntülerden dolayı efendim dertlenmesine de çile çekmek denmiş. Dervişlerin herhalde o sırada az yedikleri, az uyudukları efendim 40 gün kolay değil efendim böyle ibadetle meşgul olduklarından dolayı o dışarıdaki sıkıntılara da çile çekmek denmiş. Çileden çıkmak diye bir tabir var. Yani adam halvete girmiş, ibadet edecek ama öyle bir sinirlendirici olay oluyor ki adam halveti malveti itikafı bırakıp dışarı fırlıyor. Yani arının kovanından kızgın bir şekilde fırlaması gibi yani. Bu da çileden çıkmak. Türkçe'de gene kullanılan bir tabir. Ama çile kelimesi aslında Arapça'da 40 hangi rakamdır? Aşere, işrin, selasin, erbain 40'tır. Erbain çıkartmak, o da işte halvete girmek demek yani 40 gün. Bu 40 rakamı nereden geliyor? Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam anlatılırken Mısır'dan kurtuldular. Fih çölünde 40 yıl kalındı. Tur dağına Hazreti Musa aleyhisselam çıktı. Efendim orada Allah-u Teala hazretlerinin vahyine mazhar oldu. Ve 30 gün orada çalıştıktan sonra 10 gün daha eklenerek 40 gün فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَع۪ينَ لَيْلَةً 40 gece orada Tur Dağı'nda meşgul oldu Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda ibadetle Musa Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de bu 40 kelimesi böyle geçiyor. 30 gün artı 10 gün 40 gün etti diye bildiriliyor. Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinde bazı işaretler var. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bir insan 40 sabah veya 40 gün Allah'a halisane ibadet ederse, onun gönlünden lisanına, kalbinden diline hikmet pınarları, nehirleri akmaya başlar. Yani gönlü gözü açılır ve artık arif bir kimse olarak diline arifane fikirler, duygular, düşünceler dökülür, dile getirilir. Arifane bir hale gelmiş olur demek oluyor. Bu da uzun bir zaman içinde yapılan zikirdir. Tabii bu halvetin 40 gününün her gününde vazifeleri vardır. Dervişin çalışacağı çalışmaları vardır. O çalışmalarla efendim la ilahe illallah'ın esrarına nasibi varsa aşina olur. Allah-u Teala Hazretlerinin tecellilerine mazhar olur. Ruhi bir terbiye görmüş olur. Nefsinin ıslahına vesile olmuş olur. Zikrin mahiyetini anlatan bir rivayeti söyleyeyim. Muaz İbni Enes'ten rivayet edildiğine göre bir zat, sahabeden bir kişi, Rıdvanullah Aleyhim Ecmain, Peygamber Efendimiz'e sormuş. Hangi mücahitlerin sevabı daha fazladır? Hangi mücahitlerin sevabı fazladır? Yani ibareye dikkat edelim, söyleniş tarzına. Yani hangi iş daha sevaplıdır diye soranlar da olmuş Peygamber Efendimiz'e mesela. Ya Resulallah, eyyül a'mali efdal. Hangi
amali salihaden hangisi daha faziletlidir diye soranlar olmuş. Ama buradaki soru şekli nasıl? Mücahitlerin hangisi daha faziletlidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyurmuş ki Allah-u Teala'yı en çok zikredenler, daha çok zikreden. Yani daha çok zikreden, daha az zikredenden daha faziletlidir. Zikrin çokluğuna, azlığına göre onun sevabı daha fazla oluyor. Devam etmiş soruya, hangi talih kullarının sevapları daha çoktur? Yani hepsi Allah yolunun yolcusu, salih kullar ama hangisinin sevabı daha çoktur? Allah-u Teala'yı daha çok zikredenlerin. Burada en çok zikreden demiş. Tabi efdal, efendim, ekser sözleri ismi taftildir. İsmi taftilin iki manası vardır. Bir, mukayese içindir. Komparatiftir yani. Batı tabiriyle. İki, süperlatiftir. Yani birisi daha diye tercüme edilir, birisi en diye tercüme edilir. Şimdi hangisinin sevabı daha fazladır diye sorunca, dahalı sorunca cevabın da tabii dahalı diye olması lazım. En diye tercümesi yanlış olur. Hangi salih kulun sevabı daha fazladır? Allah'ı daha çok zikredenin sevabı daha fazladır. Sonra devam ediyor. O soruyu soran mübarek. Hangi namaz kılanların sevabı daha fazladır? Allah'ı daha çok zikredenin. Hangi hacca gidenlerin sevabı daha fazladır? Allah'ı daha çok zikredenlerin. Hangi sadaka verenlerin sevabı daha fazladır? Allah'ı daha çok zikredenlerin. Şimdi bu hadis-i şerif benim için önemli. Yani size zikri anlatıyorum. Sizin için de önemli tabii. Konumuz bakımından önemli yani. Zikretmek neydi? Hatırda tutmak, hatırlamaktı. Yani şuurla yapılırsa, zikrin dedik ya Allah'a şuurunda tutmak, hiç unutmamak, gafil olmamak dedik ya, işte buradan çıkıyor. Demek ki yani zikir ille dilde Allah Allah demek değildir. O hakiki zikre ulaşmak için bir alet, aracı olan faaliyettir. Ama bir insan aklı fikri Allah'tayken namazı kılıyorsa ötekisinden sevabı daha fazla. Aklı fikri Allah'tayken hac ediyorsa, bir mübarek ihrama girmiş, İhram vazifelerini bitirip haccı bitirip çıkıncaya kadar kimseyle konuşmamış, hep zikrullahla meşgul olmuş. İşte demiş sahabeden bir zat-ı muhterem, işte demiş bu ihramın hakkını veren kimse, böyle olur, böyle olması lazım. Halbuki biz ne yapıyoruz? Hacca gittik yani, biliyoruz hepimiz, Allah bizi affetsin, her şeyi sulandırıyoruz yani maalesef bilgimizin azlığından dolayı. Arafat bir ziyaretgah oluyor. Herkes çadırda birbirini ziyaret ediyor. Çaylar geliyor, ayranlar geliyor, buzlu meşrubat geliyor, meyveler geliyor, oturuluyor, konuşuluyor. Burası neresi? Burası Arafat. Gün hangi gün? Arafe günü. Yani insanların günahlarının affolduğu, dua etme, efendim, ibadet etme zamanı, herkes sohbette. Demek ki şuurla Allah'ı çok zikrederken haccedenin sevabı daha çok. Burada sanıyorum bu, herhalde siz de öyle anlıyorsunuz. Bu hadis-i şerifte yani şuuru uyanıkken bu ibadetler yapılırsa, zikri hakiki haliyle yapılırsa sevabı çok demek oluyor. Allah bizi sevdiği kulu eylesin. Dünyada ahirette iyiliklere mazhar eylesin. Yüksek dereceler ihsan eylesin ama lütfuyla, keremiyle, efendim, kahrına, gazabına uğramadan büyük musibetlere, fitnelere, belalara duçar kalmadan lütfuyla, keremiyle bizi yüksek derecelerin sahibi eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Tevfikini her zaman, her yerde refik eylesin. Şükrü yerinde şükredilecek şeylere şükretmeyi nasip eylesin. Sabredilecek hususlarda da edebimizi muhafaza edip takdire rıza gösterip, çünkü rıza en yüksek makamdır, efendim, sabredip o dereceleri kazanmayı nasip eylesin. Bi hürmeti esmaihil hüsna ve habibihil müşteba ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.

0: konferanslar. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store

0: Oradan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Muhammed Suresi. Sevgili dinleyenler, en güzel rehber olan Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden biri olan Muhammed Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 38 ayetten oluşmaktadır. Sure adını ikinci ayetteki Muhammed isminden almıştır. Kur'an-ı Kerim'de 4 surenin içinde Muhammed ismi geçer. Bunlar Ali İmran, Ahzab, Fetih ve bu suredir. Bu sure ilk indirilendir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Muhammed suresinde inkarcıların amellerinin boş olduğu, Allah'ın dinine yardım, müminler için af dilemek ve cömertlik anlatılmaktadır. Surenin son ayetinde, inananlar Allah yolunda mali fedakarlığa davet edilmekte, bazılarının cimri davrandığı hatırlatılarak, cimrilik edenlere karşılık Allah'ın kendilerinden daha hayırlı toplumlara görev verebileceği uyarısıyla son bulmaktadır. İşte sizler Allah yolunda malının bir kısmını harcamaya çağrılan kimselersiniz. Ama yine de içinizde cimrilik edenler vardır. Oysa kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik eder. Allah zengin, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra. Akra. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

Sükunetin sesi. Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.

0: Muhterem dinleyenler, Akra'dan Sükunetin Sesi programından cümlenize muhabbetler. Saadettin Ökten hocamızla inşallah bugün de Abdülhak Nuri Hazretleri'nin bestelenmiş ilahisinin hocamız bu güzel nutku şerifi bizlere şerh eyleyecekler. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Afiyettesiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Çok şükür. Hamdülillah
0: efendim. Eyvallah. Efendim destur olursa.
1: Buyur efendim. Aktaralım. Tabii efendim.
0: Aşkımla cihan beste, lütfeyle inayet kıl. Derdinle bu can haste, lütfeyle inayet kıl. Aşıklara ihsan et, dertlere derman et. Vuslat yolun asan et, lütfeyle inayet kıl. Ey rahmeti çok Rahman, alem gözüme zindan. Uçarsa kafesten can, lütfeyle inayet kıl. Rahman-ı Rahim'imsin, Gufran-ı Azim'imsin, Sultan-ı Kerim'imsin, lütfeyle inayet kıl.

0: Bülbül gibi pürzarem, daim durup ağlarem, dahi kime yalvarem, lütfeyle inayet kıl. Ey derdime dermanım, kurban yoluna canım, nem var dahi sultanım, lütfeyle inayet kıl. Biçareleri yad et, viraneyi abad et, nuri kulunu şad et, lütfeyle inayet kıl.
1: Evet, bu Nutku Şerif'te yine aşk üzere. Şimdi yine bir genel giriş yapmaya çalışalım inşallah. Bir önceki Nutku'nun şerhinde de söylemeye çalışmıştık. Aşk dedik, bir tarafına sevgiyi yazdık soluna, sağına da muhabbeti yazdık. Acaba dünyada sevgi olmasa hayat nasıl olur? İnsan dediğimiz varlığı göz önüne alıyoruz ve bakıyoruz. İnsan dediğimiz varlığın bazı hususiyetleri var. Dış bedeni var. Ama bu bedeni yöneten bir sistem var iç dünyasında. Sayalım, içgüdüleri var. Çok mühim. Bunun hayatta kalıyor ve neslini devam ettiriyor. Aklı var. Haygada çalışır, şerrede çalışır. Duyguları var ve vicdanı var. Şimdi aşk veya sevgi en basit kademeden başlayalım. Yani karşısındaki varlığı canlı olur, nebat olur, cansız olur, hayvanat olur, her neyse. Bir menfaat beklemeden sevmek hadisesi. Bu duyguya ait bir hadise. Duygu dünyasına ait bir hadise. Akla ait bir hadise değil. Çünkü akıl daima menfaatini korumak ister. Akılla içgüdü paralel çalışırlar. İçgüdü ister, akıl onun çözümünün yolunu gösterir. Şuradan gidersen böyle olur der. Rahat edersin der. Şöyle yaparsın der. Duygu umumiyetle bu ikiliye muhalefet etmek ister ama çoğu kez yenilir. Yenildiği zaman da içimizdeki gizli yargıç, vicdan azap çeker. İnsanlar da o azabı bastırmak için bir sürü bahane uydururlar kendilerine. Esasında kendileri de inanmazlar ama inanmış görünürler. Çünkü vicdanın sesini dinlemek zordur. İşitmemek de zordur. Herkeste vicdan vardır. Ve o vicdan, siz onun sesini dinlemezseniz giderek körelir ama vardır. Çok derinlerde de olsa vardır. Sevgi olmadığı zaman hayata içgüdü ve akıl hakim olur. Duygu dünyasından sevgiyi çekip alalım. Duygu dünyasında sevgi olduğu gibi nefret de var. Buz da var, kin de var, adavet de var. Güzel de var, çirkin de var. Sevgiyi çekip alalım. İnsan dediğimiz varlık hayvanlar gibi sadece içgüdüleriyle yaşamıyor. İçgüdülerinin nihayeti yok. Hayvan doyduğu zaman başka yiyecek aramaz. İnsan biriktirir. Kendi için, etrafı için, hakim olmak için. Biriktirirken her türlü yolu mübah görür. Sevgiyi çekip aldık ya içinde. Aklı ona yardım eder. Dolayısıyla sevgi olmayan bir dünyada insanın yaşaması mümkün değildir. Şu halde dünyanın ister buna varoluşsal bakın, bu dünya vardır deyin, ister bu dünya halk edilmiştir deyin, sevgi çekip aldığınız zaman insanın bu dünyada yaşaması mümkün değil. Modernite dediğimiz, o konuya çok girmeyeceğim, bir küçük bir not göndereyim. Modernite dediğimiz rasyonel batı uygarlığının düştüğü pozisyon işte bu pozisyondur. Orada sevgi yok. Akıl var ve içgüdü var. Akıl ve içgüdü, bilgi var, hikmet de olabilir ama sevgi yok. Sevgi olmadığı zaman dünyayı yaşanmaz hale getiriyorlar. Hem kendileri çekiyorlar hem dünyaya çektiriyorlar. Dolayısıyla bana da bazen bu Nutku Şerifler'deki aşk, sevgi, muhabbet sözcükleri bir mübalağa gibi geliyor ama değil. Dünyadaki hayatın ekseni sevgi üzerine kurulmuştur. Dünyadaki hayatın ekseni muhabbet üzerine kurulmuştur.

kurulmuştur. Aşk üzerine kurulmuştur. Aşkı çekip alın. En basitinden aile hayatında sevgiyi çekip alın. Aile hayatı sadece basit menfaat ilişkilerine dönüşür. Bir süre sonra yaşanmaz hale gelir. Ve öyle bir ailede yetişen insan bir sevgi kırıntısı gördüğü yerde yalandan bile olsa kapılıp o sele gider. Modernitenin bir sıkıntısı da budur. Bir sevgi bir avunma kırıntısı gördüğü anda kapılıp gidiyor. Evet, bu bir genel giriş oldu anladığım kadarıyla, inşallah öyle olmuştur. Şimdi tekrar dönelim Nutku Şerif'e. Hazret bize asırların ötesinden diyor ki aşkınla cihan beste. Beste bağlı demek. Bu cihanın esas itibariyle birbirimize tutan bağ, mihveri aşktır diyor. Bu aşk ilahi bir aşk. Zaten insan yalnız kalsa, yani kalbinde o aşk nuru tecelli etmese, içgüdüsünün yani nefsinin, hatta daha net ifade edelim, nefsi emmaresinin esiridir. Akıl da bu nefsin esiri olur. Bir takım pratik çözümler üretir. Bunlar zamana, zemine bağlı basit çözümlerdir. Ama büyük neticeye baktığı zaman mutsuzdur dünyada. Yaşadığı dünya hayatında, çok basit söylüyorum, maddi hayatında da mutsuzdur. Çünkü kalbin ihtiyacı muhabbetedir. O muhabbette ilahi aşktan, Allah tarafından kalbe lütfedilen bir hassadır. Lütfeyle inayet kıl. Aşkınla cihan beste. Lütfeyle inayet kıl. Derdinle bu can hasta. Lütfeyle inayet kıl. Ben diyor hayatın girdabına kapıldım. Bu hayatın muammasının farkındayım. Eğer kalbimize sen aşkını lütfu inayet etmezsen biz bu dünyada yaşayamayız. Birinci dörtlüğün söylediği budur. Bizi bu dünyaya gönderdin, bir de vazife verdin. Ama aşkını vermezsen bizi bu dünyada yaşamamız mümkün değil. Neden? Çünkü nefsimiz ve aklımız bizi birbirimizin kurduğu haline getirir. Şimdi aklına geldi, Hobbes var, İngiliz filozofu. İnsan insanı kurdudur diyor. Neden? Şimdi Kurtlar Sofrası roman var ya Türkçe'de. Kurtlar Sofrası. Birbirine yiyor kurtlar. Yakalı kurdu yiyorlar. Bu böyle bir hadise. Yahya Kemal de diyor ki insan insanın ufkudur. İyiliğe doğru yarışmakta. Ufuk nasıl sonsuzluğu ifade ediyorsa, hiçbir zaman ufka varılmazsa, insana da öyle bir ufuk çizilmiş ki hiçbir zaman oraya varamayacak. Ama o yolda gayret edecek. Bir insanın açtığı bir ufku ötekisi tamamlarken yeni bir ufuk açılacak ona. Türk'ün kızıl elmasının olduğu gibi. Aşıklara ihsan et, dertlilere derman et, vuslat yoluna ahsan et, lütfeyle inayet kıl. Aşıklara ihsan et ne? Söyleyecek bir aşağıda. Dertlilere derman et. Bu derman, ilaç ne? Vuslat yolu. Ufka giden yol. Vuslat mümkün değil. Ama işte o yolda yürümek, o yolda devam etmek. Bir önceki konuşmada da geçti yine. Kapıda bekleyen geda. O kapıda beklemenin huzuru. İçeri gel demediler. O kapıda beklemenin huzuru bir kula yeter. Bütün hayatını sarar. Niye? Çünkü öyle bir sultanın kapısında bekliyorsun ki onda hiç eksik yok. Bunu hissetmek insanın hayatını doldurmaya kafidir, maddi ve manevi hayatını. Öyle bir sultanın kapısında, o sana kulum demiş, kapıda bekletiyor seni. Bunu farkına vardırmış sana. Herkes öyle de farkına varmayan bir sürü insan var. Ey rahmeti çok Rahman, alem gözüme zindan, uçarsa kafesten can, lütfeyle inayet kıl. Uçarsa kafesten can dediği, yani ölüm baki olursa, ahiret hayatı, yahut ölmeden evvel ölmek, hayatı cavidanı Şeyh-i Kamil'den sual ettim, oğul ölmezden evvel öl deyince intikal ettim diyor şair. Evladı manevi. Yol evladı, Fethi abi derdi, yol evladı olmak mühimdir derdi. Yol evladı. Oğul, ölmeden evvel öl deyince intikal ettim. Ölünce ne oluyor? Nefis ölüyor. Demek ki mühim olan nefsi öldürmek. Bu nasıl oluyor ölmeden evvel?

0: nefsi nefsin emrine itaat etmemekle. Bu itaat etmemek gönülsüz bir itaat etmemek değil. Hani isteme isteme yaparsınız ya bazı şeyleri. Birileri ister, hay Allah gene adam istedi, şimdi yapmasam olmaz. Hilukal ederler filan denir. İşte öyle bir şey değil. Sanki nefsin emri hiç yokmuş gibi. Onu hiç duymamış gibi. Gönülde bu ancak aşk gelince olabiliyor. Demek ki ey rahmeti çok Rahman, alem gözüme zindan, zahir dünya, uçarsa kafesten can, her iki manada, yani gerçek ölüm gerçekleşti yahut da ölmeden evvel öldünüz ama yine senin inayetine lütfeyle inayet kıl ki aşk gelsin. Aşk gelsin ve hiç gitmesin. Rahman-ı Rahim'imsin, Gufran-ı Azim'imsin, Sultan-ı Kerim'imsin, lütfeyle inayet kıl. Rahman bütün insanlığa şamil bir esmadır. Rahim sadece Müslümanlara. Kucaklayıp sarmalayan, yargılayan, affeden, esirgeyen, bağışlayan diye çeviriyorlar ya Türkçe'ye Rahman ve Rahim'i. Bütün kullarını esirgiyor. Aksi halde hiçbiri yaşamaz. Hay ismi bütün kullarında tecelli ediyor. Razık ismi bütün kullarında tecelli ediyor. Ki ummadığın bir adam, bakıyorsun müşrik veya ateist, aleyhülala yemekleri yiyor. Niye? Rezzak, Rezzak ismi tecelli etmiş onda. Besliyor. Yiyemez. Her parası olan yemek yiyemez. Mümkün değil. Yediriyor, içiriyor, doyuruyor. Doyurmaz. Yersin yersin doymaz. Doyuruyor. Hepsi de o bilmiyor. Mühim değil, biz biliyoruz. Biz farkındayız. Gufran-ı Azim'imsi affediyorsun diyor bizi diyor. Her an gafletteyiz. Sultan-ı Kerim'imsin. Öyle bir sultan ki cömert. Her an veriyor. Ne veriyor? Yahu nefes alma verme imkanını veriyor. Şu ciğerde bronşta küçük bir darlık oluyor. Tık nefes oluyor adam. Hani grip oluyoruz ya bazen. Doktora fıssız veriyor. Aman yarabbi diyoruz. 2-3 gün. En basit. Sultan Süleyman ne güzel söylemiş. Olma ya devlet canlı bir nefes sıhhatli. Bir nefes. Bir nefes. Yüzlerce, binlerce nefes, milyonlarca nefes alıyoruz. Farkında mıyız? Yok. Uyurken de alıyoruz. Her anda alıyoruz. Bu güzelliğin farkında mıyız? Buradan başlıyor hadise. Bülbül gibi pürzarem. Daim durup ağlarım. Dahi kime yalvarım? Kime gideyim diyor ben yani. Tek kapı sensin. Burada yine rahmetli pederi analım. Cenab-ı Allah'a varmak için buyurmuşlardı, bütün kapılar kapalıdır. Sadece Babı Muhammed'i açıktır. O kapıdan girmezseniz Cenab-ı Allah'a vasıl olamazsın. Bunu defaatle hala hayatlarındayken ihtar buyurmuşlardır. Rahmetle anıyoruz. Babı Muhammed'i. Bu kapı tabi kıyamet açık kalacak. Allah kullarına böyle bir lütufta bulundu. Babı Muhammed'i tabi kıyamet açık. İnşallah Allah duyursun.
1: Amin.
0: İnsanlar o kapıya gelsinler.
1: Amin.
0: Ey derdime dermanım, kurban yoluna canım. Nem var dahi sultanım, lütfeyle inayet kıl. Ben senden ayrıldığım için dertliyim. Elest bezminde verdiğim sözü biliyorum. O bezmin hazzını hala yaşıyorum derunumda. O bezmin hazzıyla bu dünya hayatını yaşadığım için dertliyim. İşin özü bu. Öyle bir bezm o çünkü. Bizzat Cenab-ı Allah kulunu muhatap alıyor. Ahiret hesabında da muhatap alacak. Bir insan için bundan büyük şeref olabilir mi? Kadir-i mutlak. Allah-u Zülcelal sizi bizzat muhatap alıyor. Kurban yoluna canım.

0: tenim zaten geçecek de canım da kurban diyor. Yani ruhum, kalbim, her şeyim senin. Nem var dahi sultanım. Ben yokum ki. Neyim olsun? Bu ancak senin lütuf ve inayetinle oluyor diyor Hazreti Abdullah Nuri. Tekrar dünyaya dönüyor. Bir çareleri yad et. Bu da bir başka yalvarış. Çaresizleri hatırla. Bu da yine tecavüle arif var. Allah hatırlıyor. Hiç unutmaz o yani. Unutmak kullara mahsustur. Baba erenlere soruyorlar. Sen diyorlar ölümü düşünmez misin? Düşünmem diyor. Ya niye düşünmezsin diyorlar. Allah unutmaz zaten diyor yani. Benim düşünmeme gerek yok. Vakti gelince gel der diyor. Ben de giderim diyor yani. Allah unutmaz diyor. Unutmak kullara mahsustur. Mutlaka yad ediyor, bekletiyor. Niye? Biz bilmeyiz, o bilir. Virane-i abadet. Virane dediği benim gönlüm. Bu gönlümü abadet, mamur kılıyor yani. Bu nasıl mamur olacak? Sen buraya aşkınla, lütfuna tecelli ettiğin zaman mamur olacak. Çünkü eksikliğini hissetmeyecek. Virane ne demek? Harap olmuş. Birçok şey eksik. Kapısı yok, penceresi yok. Tahtaları çadır diyor, duvarı çatlamış. Birçok şey eksik burada. Ama orada muhabbet geldiği zaman o eksikliği ise eksiklik yine var ama sen hissetmiyorsun. Çok izafi bir dünyada yaşıyoruz. Nuri kulunu şahadet. Virane abad olduğu zaman zaten Nuri kulun şahad oluyor. Nasıl oluyor bu da? Senin lütfu inayetinle olabiliyor bu hadise. Aşk gelecek, tekrar söyleyelim, cümle eksikler biter. Aşk gelecek, Nuri kuluna abad olur. Bu da ancak aşkta Allah'ın lütfu inayetiyle olan bir tecelliyattır.
1: Eyvallah.
0: Neticesi de muhabbet denizinde gark olmaktır, yok olmaktır.
1: Eyvallah.
0: Bu kadar.
1: Şükranlarımızı arz ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Muhterem dinleyenler, Abdurrahat Nuri Hazretleri'nin bestelenmiş Nutku Şerifini Fusadettin Ökten hocamızdan şerhini dinledik, aldık. İnşallah feyiz almış oluruz. Nur olur bizlere. Hocam tekrar şükranlarımızı arz ediyoruz. Dinleyenlerimizi de besteli haline baş başa bırakıyoruz.
0: İnşallah.
1: Hoca bakınız saatinize.

0: İki Müslüman bir araya gelince mutlaka birinden Allah ötekisini faydalandırır. Mutlaka faydalandırır. Müslümanın Müslümanı araması, ziyaret etmesi lazım. Müslümanın Müslümanla görüşmesi lazım. Müslümanın Müslümanla efendim kaynaşması lazım. Tanışması lazım. Selamünaleyküm demesi lazım. Kimsiniz demesi lazım. Efendim tanışması lazım. Bir Müslüman, yeni bir Müslüman tanıdı mı Allah onun derecesini bir derece yükseltir. Bir Müslüman daha tanırsa bir derece daha yükseltir. Yeni bir Müslüman daha tanırsa bir derece daha yükseltir. Ve başka hiçbir ibadetle ulaşamayacağı kadar yüksek mertebeye çıkar insan bir Müslüman kardeş tanıdığı için. Onun için Müslümanları tanımaya çalışacaksınız. Yeni bir insan tanımaya çalışacaksınız. Adresini alacaksınız, öğreneceksiniz, soracaksınız, tanışacaksınız, tatlı dilli olacaksınız. Biz de öyle olacağız.
1: Akran.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına, gönderdiğin Resulüne.
1: Farkında ol, Akra dinle.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler, ey radyoyu tesadüfen açıp da bu konuşmayı dinleyen aziz dinleyiciler, bakın şimdi siz kara kışla gibisiniz, gelin bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın, bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyveli efendim.

anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri,

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sonbahar, özellikle kış aylarında uyuz vakalarında bir artış gözleniyor. Uyuz hastalığı adı üzerinde uyuz mikrobunun, uyuz parazitinin oluşturduğu bir hastalık. Biz sarkoptiskabie dediğimiz insandan insana bulaşan bir parazit bunun etkenidir. Herhangi bir insandan insana ten tene, yakın temasla bulaşabilen bir rahatsızlık, bir parazit hastalığıdır. Bir kişiden diğerine bulaşması için yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yakın temas gerekiyor. Ya o kişinin birlikte eşyalarını kullanmanız gerekiyor ya da yakın temasla oturmanız gerekiyor. Bu durumlarda bulaşabiliyor. Parazit yaklaşık 0,2 milimetre büyüklüğünde deri altında, derinin üst tabakasında tünel açarak hayatını devam ettiren bir parazit. Bu parazit stratum corneum dediğimiz derinin üst tabakasında küçük tüneller açıyor. Bu tünellerin içerisinde yumurtasını bırakıyor, işte dışkısını bırakıyor.

0: yapıyor. Özellikle geceleri hareket ederek vücutta ilerliyor. Bu yüzden özellikle gece kaşıntısı olan bir rahatsızlık. Halk arasında özellikle geceleri kaşıntı yapan en çok karşılaştığımız hastalıklardan birisidir. Geceleri sıcak ortamda özellikle yatağa girdiğinizde, battaniyenizi, yorganınızı üzerinize aldığınızda vücut ısısıyla beraber parazit bu ısı ortamında tünel içerisinde hareket ediyor. Her gün yaklaşık 2-3 tane bir yumurta bırakıyor. Bu yumurtalar 3-4 gün sonra larvaya dönüşüyor. Larvadan da yaklaşık 2 hafta sonra parazit haline geliyor. Cilt altında kanal oluşturmaya devam ediyor. Bu hareketle beraber, gece hareketiyle beraber, ısının artmasıyla beraber kaşıntıda bir hızlanma, bir artma meydana geliyor. Buradaki parazit temas edildiği zaman diğer insanlara da geçebiliyor. Özellikle bir uyuz bulaştığı zaman, mikropları bu parazit bulaştığı zaman 15 günlük bir süre ya da bir aylık bir süre içerisinde kaşıntı yapmayabiliyor ilk temastan sonra. Yani bir kişi bulaştı, ben hala kaşınmıyorum, yakınımda uyuz var dediğinde bulaşmış olabilir fakat hala bu kaşıntıya sebep olmamış olabilir. O yüzden 15-20 gün, bir ay kaşınmayabilir kişi daha geç bir sürede. Fakat ikinci, üçüncü bir karşılaşma durumunda ise bir duyarlılık olduğu zaman hemen 1-3 gün içerisinde bir kaşıntı hissedebiliyor. Çünkü önceden karşılaştığı paraziti vücut tanıyabiliyor. Bu hipersensitivite reaksiyonundan dolayı böyle bir tanımlama var.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Hüsnü kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü kelam başlıyor.
3: İbadetler genel olarak insanla Allah'ın arasındaki münasebetleri düzenleyen davranışlar, fiiller şeklinde tarif edilir. Fakat biz insanın yeryüzüne geliş amacını, bu dünyaya gönderiliş amacını göz önüne aldığımızda aslında İslam'a göre ibadetle insanların davranışları, ibadetler ve ibadetler dışındaki fiiller şeklinde bir ayrıma tabi tutulmaz. Bu doğru bir şey değildir. İnsan hayatını biz bölümlere, kompartımanlara, dini hayat, dini olmayan hayat, maddi hayat, maddi olmayan hayat şeklinde ayırmamız doğru değil. Bu açıdan baktığımızda İslam'da ibadet kavramı ile ilgili olarak şunları söyleyebiliriz. İlk planda en dar anlamıyla ibadet, Allah ve Resulü tarafından şekli belirlenmiş tapınma, kulluk davranışları olarak tarif edilebilir. Doğrudan doğruya din tarafından, Allah ve Resul tarafından şekli belirlenmiş davranışlardır. İbadetle alakalı ve ilişkili olarak iki tabir daha var bizim dini literatürümüzde. Bunlardan biri taat, diğeri kurbettir. Taat, ibadetten biraz daha geniş bir anlama sahiptir. Allah ve Resulünün emrettiği şeyleri, davranışları yapma, yerine getirme, yasakladıkları davranışlardan uzak kalma yoluyla Allah ve Resulüne itaat etmek. Biz buna taat diyoruz. Bu yöndeki bütün davranışlar bu kavram içine girer. İçki içmeyin, zina etmeyin, kumar oynamayın şeklindeki yasaklara uymak yahut komşulara yardım edin, iyilik edin, doğru sözlü olun şeklindeki emirlere de uymak, bunlar taat sayılır. Mesela bir ibadet, bütün ibadetler emir sayıldığından ibadetleri yerine getirmek de bir anlamda yine taat sayılır. Üçüncü kategoride ise kurbet dediğimiz, en geniş anlamda kurbet dediğimiz insana sevap kazandıran ve insanı, dolayısıyla insanı Allah'a yaklaştıran her davranış kurbet kavramı içine girer. Kurbet demek yakınlık demek. Akraba kelimesi Türkçe'de, karip kelimesi Türkçe'de bu anlama gelir. Kurban da yine aynı kökten gelir. Kurban da insanları Allah'a yaklaştıran bir ibadet olduğu için kestiğimiz hayvana da kurban adını vermişiz. Aynı kökten geliyor. Böylece İslam'da ibadet kavramını biz 3 kategoride, 3 derecede ele alabiliriz. Saf ibadetler, bunlar işte bildiğimiz 4 ibadet. Namaz, oruç, hac, zekat, işte Kur'an-ı Kerim okuma gibi doğrudan doğruya dinin emrettiği ve belli şekilleri olan, doğrudan doğruya sevabın bağlandığı hareketlerdir bunlar, davranışlardır. İkinci kategoride de taat gelir. Her ibadet taattır ama her taat ibadet olmaz. Yani diyelim işte içki içmemek taattır. Fakat ibadet değildir. Teknik yalan ibadet söylememek değildir. Tabii taattır ama ibadet değildir. Kurbet ise bütün bunları kapsayan en geniş anlamda mubahları da içine alacak şekilde. Dinde emredilen ve yasaklanan fiiller dışında bir de mubah olan, yani nötr dediğimiz davranışlar vardır. İşte yeme, içme, gezme, uyuma, oturma, kalkma gibi davranışlar. Bu davranışlar da, mubah sayılan davranışlar da insanın niyetiyle bir ibadet olma özelliği kazanabilir. Yani bir insanın gezmesi, dolaşması, oturması, kalkması, yemesi, içmesi ona herhangi bir sevap kazandırmaz. Ama bu davranışlardan birini bir ibadete vesile kılmak için işlerse, söz gelimi gece kalkıp namaz kılmak veya Kur'an okumak için, gündüz uyumak isterse, sırf bunun için, yani uykusu geldiği için değil. Ben şu gündüz, şu akşama doğru şöyle bir 2-3 saat uyuyayım, saat gece kalkıp namaz kılayım düşüncesiyle eğer uyursa, o uykudan sevap kazanır ve o uyku bir kurbet olur. Gezme de öyle. Yani mesela kalkar, sırf dolaşmak için değil, İşte şu falan yerdeki camiye işte ikindiye doğru yürüyeyim yavaş yavaş, o sırada oraya varırım ve namazımı orada kılarım cemaatle diye düşünürse, bu gezisi de bu dolaşması da bir kurbet olur ve ona sevap kazandırır. Bir hadis-i şerif var. Resulullah Efendimiz buyurur. Sizden biriniz bir iş işlediğinde, bir iş yaptığında onu olabilecek en güzel şekilde yaparsa, yerine getirirse itkan kelimesi kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de de bu husus dile getirilir bazı vesilelerle. İtkanla, yani o iş nasıl yapılması gerekiyorsa o şekilde yaparsa Allah ondan hoşnut olur. Şimdi bu genel bir kuraldır. Bu kuralın hiçbir istisnası yoktur. Yani iyi olan, doğru olan herhangi bir iş yapıldığında, mesela bir kalemin ucunu açtığınız zaman gözünüzü kapatıp şöyle bıçakla rastgele açabilirsiniz. Ama bu hadisi düşünerek, yani ben şu kalemin ucunu güzel şekilde açayım, eğri büğrü olmasın, açayım da Allah bundan dolayı benden razı olsun diye özen gösterirseniz, Cenab-ı Hak size ondan dolayı sevap verir. Mesela evde bir yemek pişiren bir hanım, şu makarnayı güzel bir şekilde bir pişireyim, bundan sevap alayım derse, ondan da sevap alır. Temizlik öyledir, dikiş öyledir, ne bileyim, talebe mesela çalışırken, bir mühendis işini yaparken, bir ilim adamı bir kitap yazarken, bir makale hazırlarken, her ne ise, yani hiçbir beşeri davranış bu tanımın dışında değildir. O yüzden eğer bu çerçevede bakarsak beşer fiillerine, davranışlarımıza, o zaman bir müminin hayatında ibadet anlamı veremeyeceğimiz hiçbir davranışı yoktur. Resulullah Efendimizin Amelül Yevm ve Leyle şeklinde kitaplar, daha sonraki dönemde Ezkar şeklinde kitaplar yazılmış. Biz bu kitaplara baktığımız zaman Resulullah Efendimiz sabah kalktığından ta gece uyuyuncaya kadar birçok vesileyle belli davranışlarda bulunuyor ve belli dualar okuyor. Kalkarken bir dua okuyor, uyurken dua okuyor, tuvalete girerken dua okuyor, tuvaletten çıkarken dua okuyor, elbisesini giyerken sağdan başlıyor, evden çıkarken sağ adımını atıyor, eve girerken sağ adımını atıyor. Benzeri şeyler, yani akşama kadar hemen hemen bütün davranışlarını duayla süslediğini, böylece bütün fiillerini bir türlü ibadete dönüştürdüğünü, hayatını ibadete dönüştürdüğünü görüyoruz. Ayet-i kerimede dikkat edin, kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur, huzura kavuşur derken, burada sadece elimize tesbih alarak Allah'ı anma anlamı kastedilmiyor asla. Burada kastedilen günün 24 saati içinde Allah'ı ne kadar hatırladığımızdır. Yani bu süre zarfında biz davranışlarımızı eğer ibadet mantığıyla bir manevi merkezle bütünleştirerek, ona ibadet anlamı yükleyerek yerine getirirsek, günlük bütün davranışlarımız bir ibadet anlamı kazanır ve zikir sürekli olur. Yani gerçek bir müminin huzur içinde olması, huzurlu olması ancak bu şekilde mümkündür. Şimdi bu ibadetler kategorileri içinde ibadet, taat ve kurbet şeklindeki bölümlemenin ilkine tekrar dönecek olursak, dört önemli temel ibadet var İslam'da: namaz, oruç, zekat ve hac. Namaz dinde en büyük önem taşıyan ibadettir. Bunun sebebi de namazın günlük hayatımızdaki yeri ve önemidir. Çünkü diğer ibadetler belli zamanlarla kayıtlıdır. Fakat namaz günde 5 defa bizi içinde bulunduğumuz bu çokluk dünyasından, bu unutkanlık dünyasından bizi sürekli ikaz ederek, günde 5 defa bizi bu kaos ortamından kenara çekerek, bir seccadenin başına getirerek bize kim ve ne olduğumuzu hatırlatıyor. Bize yaratılış amacımızı unutmamamızı, bize kim olduğumuzu, niçin yaşadığımızı, niçin var olduğumuzu günde 5 defa hatırlatıyor. O yüzden namaz kadar dinde önem verilen ikinci bir ibadet yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim'de de sürekli imanla irtibatlı olarak tekrar edilmesinin bir sebebi de budur. Namaz o çokluk dünyası içinde, o unutkanlık dünyası içinde günde 5 defa sığındığımız bir liman gibidir. Bizi korur, bizi bölünmekten, parçalanmaktan, dağılmaktan, unutkanlığa kapılmaktan muhafaza eder. O yüzden namaz kadar daha önemli bir başka ibadet düşünülemez. Namaz olmayan dinde ve namaz kılmayan müminde hayır yoktur hadisi de bunu işaret ediyor. Yani bir insan düşünün ki bir mümin namaz kılmıyor. Onda hayır yoktur. Çünkü o unutur. Yani o sabah kalkar, yemeğini yer, kahvaltısını yapar, işine gider. Akşam gelir tekrar televizyonunu seyreder, gezmesine gider, tozlar eder. Ertesi gün aynı ve ömrü böyle geçer. Kim olduğu, ne olduğu, niçin yaratıldığı, Müslüman olup olmadığı, ne yapması gerektiği gibi şeyler hiç düşünmez. Ayları, yılları böyle geçer. O yüzden namaz çok önemli. İkinci olarak oruç mesela. Nefse en ağır gelen bir imtihandır. Yani nefsi terbiye etmenin, tabir caizse nefsin burnunu sürtmenin, onun elini ayağını bağlamanın, onu eğitmenin en ağır imtihanlarından biridir. Çünkü açlık çok önemli, susuzluk çok önemli bir imtihandır. Ramazan orucu yılda bir defa olur. Fakat 30 gün sürdüğü için nefsi yenmede mümine, insana hem bir beceri kazandırır hem bir disiplin kazandırır. Ama onun dışında Resulullah Efendimiz her ay, her hafta belli aylarda oruç tutmayı da emrederek, isteyerek, tavsiye ederek bu alışkanlığı yıl boyunca sürdürmemizi istemiştir. Zekat malımıza manevi ve dini meşruiyet kazandırma aracıdır. Maddi kazancımıza biz zekat ödemek yoluyla o kazancımızı manen meşrulaştırmış oluruz. Zekatın sosyal yönü de var. En çok bunun üzerine durulur. Yani fakirlere yardım üzerine durulur. Halbuki diğer bir açıdan baktığımızda zekata fakirlerden çok zenginler muhtaçtır bence. Yani zengin insanın, varlıklı insanın nefsini eğiterek, onu bencillikten kurtararak, fedakarlığa alıştırarak nefsini eğitmenin başka bir yoludur. Nefsini arındırmanın başka bir yoludur zekat. İnsanın malını vermesi tabii çok zor gelir. Yani bu oruç tutmak kadar belki zor bir şey. Bir insanın kazandığı malı bin bir türlü zahmetle, mal canın yongasıdır diye bir söz var ya bizde. O malını insanın tutup öyle rahat vereceği bir şey değil yani. Bunu başarabilmek o ayrı bir imtihandır. Ve böylece insan hem malına, kazancına meşruiyet kazanır hem de nefsini arındırır. Nefsini eğitir ve onu tekrar terbiye eder. Hacca gelince bu dört temel ibadet arasında hac da tabi zaman olarak zekat ve oruç yılda bir defa olur. Ama zekatın benzeri olarak sadaka yılın her zamanında olur. Orucun benzeri olarak nafile oruçlar yılın her zamanında olur. Hac da ömürde, hayatta bir defa sorumlu tutulduğum ibadettir. Bu bütün ibadetlerin her birinin bizim üzerimizde etkisi, manen olgunlaşma hususundaki etkileri, önemleri, fonksiyonları ayrı ayrıdır. Hepsinin ortak bir tarafı var ama her birinin işlevi diyelim farklı farklıdır.
2: Hüsnü Kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Akra dinliyorsunuz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: Müslümanın rehberi Kur'an'dır. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, Allah'ın en sevdiği varlıktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki El-Kur'anu ehabbu ilallahi teala mines semavati vel ardı ve ma fihinne. Kur'an-ı Kerim Allah katında göklerden ve yerden ve bunların içindeki tüm zenginlik ve varlıklardan daha sevimlidir. Allah daha çok sever Kur'an-ı Kerim. Böyle bir kıymetli kitap, Allah'ın hitabı, Allah'ın kelamı, efendim kelamı kadimi, Furkan-ı Hakimi Müslümanların elinde. Bir. İkincisi, o Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Hazretleri gökten bir kitap halinde efendim tekbirlerle, tehlillerle, meleklerle indirmedi. Dileseydi, böyle bir indirmeyi de murad etseydi, böyle de yapardı. Alın size gökten bir kutsal kitap iniyor diye insanlara bir ses gelirdi ve nurlar saçan kutsal bir kitap insanların önüne konulduğu zaman herkes secdeye kapanırdı. Çok da etkili de olurdu yani böyle bir şey. Allah Allah. Gökten bir yaprak düşse, altın yazılı bir varaka düşse insanın tüyleri diken diken olur. Öyle bir kitap gelse, böyle meleklerle şeylerle, efendim herkesin tüyleri diken diken olurdu. Secde ederlerdi. Yani muazzam, muhteşem bir şey olurdu.
1: Akra, akra, akra, akra.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceği

0: beni tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
2: Peygamber Efendimiz Allah'a sığınırdı. Dua ederdi. Aman ya Rabbi, sen beni koru ya Rabbi. Şunlara uğratma ya Rabbi diye dua ederdi. Nelerden sığınırmış Allah'a? Okuyalım. Kâne yeteavvezu min cehdil bela. Belanın kendisine gelip çatmasından, efendim, onu efendim zorlamasından, zora düşürmesinden, efendim, sıkıştırmasından, meşakkat vermesinden Allah'a sığınırdı. Bela aslında imtihan demektir. Kelime olarak, mana olarak, lügat manası olarak efendim imtihan demektir. Başımıza gelen bu musibetler neden geliyor? Bakalım biz iyi kul muyuz diye imtihan etmek için geliyor. E canım ben Allah'ın sevgili kuluyum, mümin kuluyum. Bana gelmesin. İmtihan dünyası. Hepimizin durumu aynıdır. Böyle bir bela, bir imtihan gelince ne yapacak Müslüman? Müslümanlar ne yapar? Sabreder. Sabredince kazanır. Allah'tan geldiğini bilir belanın, imtihanın. Dişini sıkar, sabreder. Sabredince ecir kazanır. İmtihan geçer, iyi bir halde gelir. Bir sıkışık olur insan, bir iyi olur. Bir fakir olur, bir zengin olur. Bir zengin olur, bir fakir olur. Bakarsın fabrikatör yoksul düşmüş. Bakarsın bir yetim çocuk fabrikatör olmuş. Dünyanın imtihanlarıdır. Hepsi boştur, hepsi gelir, hepsi geçer. Böyle belanın gelip sıkıştırmasından Allah'a sığınırdı. Yani beni belalara uğratma ya Rabbi demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Sonra ve dereki şaka. Şakavetin kendisine gelmesinden sığınırdı Allah'a. Şakavet nedir? Saadetin zıttıdır şakavet. Saadet, mutluluk. Şakavet, mutsuzluk. Ama ilahi mahrumiyet. Yani birisi ilahi bir takım lütuflara mazhar olup Allah'ın sevdiği yolda olmak, ötekisi de Allah'ın sevmediği durumda olmak.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

çocuklarımızı biz geç eğitiyoruz sevgili akrab dinleyicileri. Geç kalıyor çocuklar. Yani çocuklar daha çocuktur diye onların üzerine eğilmiyoruz. İlkokul bitiyor, ortaokul bitiyor. Ondan sonra hadi bunları Müslüman yetiştirmeye çalışalım diyoruz ama o zamana kadar birçok alışkanlıkları kazanmış olduğu için onlardan kurtarmak zor oluyor. Bir de bülüğ çağına erdiği zaman melekler sevaplarını, günahlarını yazmaya başladığı için artık defterlerine bir sürü günah yazılmış oluyor. Efendim vebal altında kalıyorlar. Sorumluluk çağından önce onların hazırlanmaları lazım. Sorumluluk çağı nedir? 7 yaşında yani ilkokula girdiği çağdan çocuğun namaz kılması lazım 1. sınıftan itibaren. 3. sınıftan sonra artık babası biraz da sertleyecek. Niye kılmıyorsun bakayım sen? Allah'ın kulu değil misin demesi lazım. İslam'ın emri bu. Tabii 12 yaşında ilkokul bittiği zamanda filan akıl ve baliğ oluyor çocuk. Akıl ve baliğ olunca da sevaplar, günahlar yazılmaya başlanıyor. Ondan önce sevaplı şeyleri, ibadetleri, günahlı şeyleri, hataları, kusurları çocuğa öğretmek lazım. Ana hatlarıyla özet olarak teferruata boğmadan efendim bilgileri kısaca öğretmek lazım. Evladım söyle bakayım hırsızlık ne? Hırsızlık büyük günah babacığım. Söyle bakalım evladım yalan söylemek ne? Yalan söylemek büyük günah babacığım. Söyle bakalım evladım namaz kılsa da olur mu? İnsan kılmasa da olur mu? Yani günde 5 vakit çok geliyorsa bir vakti indirse olur mu filan? Olmaz babacığım. Allah-u Teala Hazretleri namazı Müslümana günde 5 vakit vazife eylemiş. Namaz dinin direğidir, müminin miracıdır. Namaz farzdır, çok sevaplıdır, çok kıymetlidir. Bir insanın evinin önünde akan nehir gibidir. Pırıl pırıl, şırıl şırıl, tertemiz bir nehir gibi. Oraya giren insanın tozu toprağı, teri, kiri pası kalır mı? Kalmaz. Namaz onun gibidir babacığım. Namazı kılmak lazım. Hah. Bak çocuk güzel öğrenmiş, küçük yaşta öğrenmiş, namazı farz biliyor, yalanı günah biliyor. Efendim işte bunun gibi böyle ana hatlarıyla öğretmemiz lazım.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı.

Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim, sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim, sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan, sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi, sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi, sen münezzehsin.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Musa aleyhisselama vahiy gelmesi.
1: Ey Resulüm, kitapta bildirdiğimiz Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve bir peygamberdi. Hani Musa gece yolunu şaşırdığında ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Ondan size yol hakkında bir haber getireyim yahut da parlak bir kor getireyim de ateş yakıp ısınasınız," demişti. Ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşmak için onu huzurumuza yaklaştırmıştık. Rahmetimizden dolayı ona kardeşi Harun'u da nebi olarak ihsan ettik. "Ey Musa, gerçek şu ki ben mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Andolsun ki biz Musa'yı açık açık 9 ayet mucize ve delil vermiştik. İşte İsrailoğullarına sor. Musa mucizelerle onlara geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, muhakkak ki ben seni büyülenmiş zannediyorum," dedi. Musa dedi ki, "Ey Firavun, pek iyi bilirsin ki bunları birer ibret, belge olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Ey Firavun, ben de senin kesinlikle helak edilmiş olacağını zannediyorum. Andolsun ki biz Musa'yı ayet ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de onlara, "Şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim, bana iman edin," dedi. Bir de onlara ayet ve mucizelerimizi getirince hemen bunlara gülüştüler. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet, mucize, diğerinden daha büyüktü. Belki inkardan dönerler diye onları türlü türlü azaba tabi tuttuk. Onlar başlarına gelen felaketleri görünce Musa'ya, "Ey sihirbaz, Rabbine bizim bu azaptan kurtulmamız için sana olan ahdine dua et. O zaman biz iman edip hidayete ereceğiz," dediler. Fakat biz duasını kabul edip onlardan azabı kaldırınca hemen onlar verdikleri sözden cayıverdiler. Çünkü Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, "Ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımın altından akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim? Eğer dediği doğru ise gökten üstüne altın bilezikler atılmalı ve beraberinde birbiri ardınca onu tasdik eden ve ona yardım eden melekler gelmeli değil miydi? Yoksa böyle birine inanılır mı? Beyinsiz misiniz?" diyerek kavmini küçümsedi ve suçladı. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavim idiler. Böylece onları sonradan gelenler için ibretlik bir geçmiş ve misal yaptık. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince, "Onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın," dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, "Bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim de o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dinini değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum," dedi. Musa, "Şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım," dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, "Siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyor ise sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah, haddini aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim, bugün bu yerde, Mısır'da İsrailoğullarına galip gelen kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa ondan bizi kim kurtarır? Buna karşı Firavun, size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu gösteriyorum, dedi. İnanan o kimse, ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve ondan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim, cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdad isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapkınlığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah nezdinde, gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır, nefretle karşılanırlar. İşte Allah, her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirlerine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yer orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim, benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötü

0: kötülüklerinden korudu. Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatıverdi, boğulup gittiler. Onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki, onlar sabah akşam kabirde, kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu günde, Firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun denilir. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri, Tevrat'ı verdik ve İsrailoğullarına da o kitabı miras bıraktık. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm. İşte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 18.
0: Mü'minun Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 118 ayettir. Adını baş tarafında müminlerin konu edilmesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Müminler muhakkak felah bulmuş, umduklarına ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde, kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halindedirler. Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler. Onlar zekat vazifesini ifa ederler. Onlar edep yerlerini, iffetlerini korurlar. Sadece eşleri veya ellerinin sahip oldukları kendi cariyeleriyle münasebet kurarlar. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Kim bu helal olandan ötesini isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar ki namazlarını vaktinde ve gereğince kılmaya devam ederler. İşte onlar varis olanların ta kendileridir. Onlar cennetlerin en yücesi Firdevs'e varis olacaklardır. Ki bu mirasçılar orada ebedi kalacaklardır. Andolsun ki biz ilk insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onun neslini ondaki bir nutfe yani spermayla yumurtayı aşılamış olarak sağlam ve emin bir yer olan rahime yerleştirdik. Sonra rahimde o nutfeyi, zigotu bir alaka yaptık derken o alakayı da bir mudgaya, mudgayı da kemiklere çevirdik. O kemiklere de et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir varlık yaptık. Varlıkları yaratıp şekil verenlerin en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra siz bunun ardından şüphesiz öleceksiniz. Sonra siz kıyamet gününde mutlaka diriltileceksiniz. Andolsun ki üstünüzde 7 yol ve 7 tabaka gök yarattık. Biz yaratma işinden gafil değiliz. Gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Yine onunla Tur-i Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de

size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi, elbette melekleri indirirdi. Nitekim biz önceki atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. O, kendisinde delilik bulunan birinden başkası değildir. Bu yüzden onu bir zamana kadar gözetleyin. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Biz ona vahyettik ki, bizim nezaretimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman ona hayvanların her birinden erkek ve dişi birer çiftle aile halkını koy. Yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendileri cezayı hak etmiş kimseler hariçtir. O zulmedenler hakkında onları kurtarmak için sakın bana başvurma. Çünkü onlar boğulmayı hak etmişlerdir. Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince bizi o zalimler, kafirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni mübarek bir inilecek yere indir. Sen o yere indirenlerin en hayırlısısın. Doğrusu bu Nuh kıssasında nice ibretler vardır. Biz insanları elbette imtihan etmekteyiz. Sonra onların ardından diğer bir nesil olan Ad kavmini var ettik. Onların içinde de kendilerinden bir peygamber olan Hud'u gönderdik. Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun azabından sakınmaz mısınız, dedi. Kendilerine, dünya hayatında refah verdiğimiz halde, kafir olan ve ahirete kavuşmayı yalanlayan kavminden ileri gelenler şöyle dediler. Bu, sizin gibi bir insandan başkası değildir. Baksanıza, sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz kesinlikle ziyana uğrayan aciz kimselersiniz demektir. Siz öldüğünüz, toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman, gerçekten sizin kabirlerden çıkarılmış olacağınızı, diriltileceğinizi mi size vaat ediyor ve sizi bununla mı korkutuyor? O tehdit edildiğiniz, öldükten sonra dirilmenin gerçek olması ne kadar, hem de ne kadar uzak. Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz de yaşarız. Biz öldükten sonra diriltilecek de değiliz. O, Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdan başkası değildir. Biz ona inanan kimseler de değiliz. Peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Allah, onlar çok geçmeden elbette pişman olacaklar, buyurdu. Derken, onları hak ettikleri o korkunç çığlık yakalayıverdi. Böylece onları sel süprüntüsü haline getirdik. Artık defolup gitsin böylesi zalim kavim. Sonra onların ardından başka başka nesiller ve ümmetler yaratıp yetiştirdik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de onu erteleyebilir. Biz ümmetlere peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Hangi ümmete peygamber geldiyse onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardınca helak edip gönderdik ve onları ibretlik hikayeler yaptık. Artık iman etmeyen kavim uzak olsun, onların canı cehenneme. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelen yandaşlarına gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar, iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten kibirlenen ve dik başlı bir toplumdular. Kavimleri olan İsrail oğulları bize kölelik ederlerken, şimdi bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz, dediler. Onları yalanladılar ve helak edilenler güruhuna dahil oldular. Andolsun ki biz Musa'ya, belki kavmi doğru yolu bulur diye kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize işaret

işaret eden birer ibret vesilesi yaptık ve onları oturmaya uygun, akarsuyu olan bir tepede barındırdık. Ey Resuller! Temiz, helal şeylerden yiyin. Salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı hakkıyla bilenim. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, dininiz, bir tek ümmet, bir tek din İslam'dır. Ben de sizin Rabbinizim. O halde emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının. Ancak onlar saparak din işlerinde gruplar halinde aralarında parçalandılar. Her grup ellerinde bulunanla kendilerine pay çıkararak övünüp sevinmektedir. Sen onları bir vakte kadar cehalet ve sapıklıkları içinde bırak. Kendilerine mal ve evlat verirken onların iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Buna karşı Rablerinin sevgisini kaybetme korkusundan titreyenler, Rablerinin ayetlerine gerçek anlamda inananlar, Rablerine hiçbir ortak koşmayanlar ve kalpleri Rablerine döneceklerinden titreyerek, vereceklerini esirgemeden verenler, yapmaları gerekeni yapanlar var ya, işte onlar hayırlı işlerde koşuşurlar ve bu uğurda yarış ederler. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen ve kulların yaptıkları yazılı bulunan bir kitap vardır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Fakat o kafir olanların kalpleri bu hususta cehalet ve gaflet içindedir. Onların bundan, bu şirk ve küfürden başka bir takım kötü işleri daha vardır ki hep onlar için çalışırlar. En nihayet onların varlıklı ve şımarık olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman hemen feryat ederler. Bugün artık feryat edip sızlanmayın, çünkü siz bizim tarafımızdan yardıma mazhar olunmayacaksınız. Size ayetlerimiz okunuyordu da ona, Kur'an'a karşı büyüklük taslayarak gerisin geriye dönüyor, geceliğinde Kabe'nin etrafında toplanarak saçma sapan konuşuyordunuz. Peki onlar hala o sözü, Kur'an'ı düşünmediler mi? Yoksa kendilerine evvelki atalarına gelmeyen bir kitap veya azap görmeyeceklerine dair güvence gibi bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerini doğruluğu ve güzel ahlakıyla hala tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar etmektedirler? Yoksa onda bir delilik var mı diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Ne var ki onların çoğu haktan hoşlanmayanlardır. Eğer gerçekler onların batıl arzularına uysa, onlara göre olsaydı, gökler, yer ve onların içinde bulunan kimselerin düzeni mutlaka bozulup helaka giderdi. Hayır, biz onlara Kur'an'la şan ve şereflerini getirdik. Onlarsa o şan ve şerefleri olan Kur'an'dan yüz çevirmektedirler. Ey Resulüm! Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun da sanki onun için kabul etmiyorlar? Rabbinin vereceği karşılık çok daha değerlidir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları elbette doğru bir yol olan İslam'a çağırıyorsun. Ama ahirete inanmayanlar gerçekten ısrarla bu doğru yoldan sapmakta, küfrü, şirki, tağuti ve cahili hayatı istemektedirler. Şayet biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı giderseydik, yine şaşkın bir halde dolaşıp yaratıcıyı hiçe sayan azgınlıklarında, isyanlarında ısrar ederlerdi. Andolsun ki biz onları evvelce çeşitli azaplarla yakalamıştık. Yine de onlar uslanıp Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp yakarmadılar. Nihayet azabı çetin bir kapı açtığımız zaman birdenbire onlar bu durum karşısında ümitsiz ve şaşkın kalıverirler. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz

kadar az şükrediyorsunuz? Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Gecenin, gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayır, fakat onlar da yine evvelkilerin dediği gibisini dediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman gerçekten biz mi diriltilecekmişiz? Dediler. Andolsun ki biz ve daha önce de atalarımız bununla tehdit edildik. Bu, evvelkilerin masallarından başkası değildir, dediler. Resulüm, onlara de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bana, o yeryüzü ve içinde bulunanlar kimindir? Allah'ındır, diyecekler. O halde ona itaati düşünmüyor musunuz, de. Yine sor, yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir, de. Hepsi Allah'ındır, diyecekler. O halde ona karşı gelmekten korkup da emrine uymaz mısınız, de. Biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü ve idaresi elinde olan ve o daima koruyan, kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir, diye sor. Yine Allah'ındır, diyecekler. O halde nasıl büyülenip de yüz çeviriyorsunuz, de. Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka bir ilah da yoktur. Olsaydı o takdirde her ilah kendi yarattığını alıp götürür ve onlar birbirlerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah onların yakıştırdıklarından ve noksanlıklardan uzaktır. Görünmeyeni ve görüneni bilen Allah, onların ortak koştuklarından, ilahlaştırdıkları putlarından ve putlaştırıp bağlılık gösterdiklerinden yücedir. De ki, ey Rabbim, eğer onların tehdit edildikleri şeyi bana mutlaka göstereceksen, Rabbim, beni o zalimler güruhu içerisinde bırakma. Resulüm, biz onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette kadiriz. Fakat yine de sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. Biz onların uydurup yakıştıracakları şeyleri en iyi bileniz. Ve de ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden, telkinlerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanında bulunmalarından sana sığınırım. Nihayet o müşrik olanlardan birine ölüm geldiği, kötü ameli ve sonucu kendisine gösterildiği zaman diyecek ki, Rabbim, dünyaya beni geri döndürünüz, ta ki ben terk edip geldiğim o yerde artık iyi, sevaplı iş yapayım. Hayır, bu onun söylediği boş laftan ibarettir. Artık kıyamette, tekrar dirilecekleri güne kadar süren, onların gerisinde dönmeye bir engel vardır. Ruhen de, bedenen de, başka bir şekilde dünyaya geri dönemezler. Sûra, İsrafil tarafından üfürüldüğü zaman, artık o gün aralarındaki soy sop bağları kalmayacak ve birbirlerini de soramayacaklardır. Artık, kimlerin sevapça tartıları ağır gelirse, işte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, kendilerine yazık edenlerden olup cehennemde ebedi kalacaklardır. Cehennemde ateş yüzlerine çarpıp kavurur da orada dişleri sırıtır halde kalırlar. Ayetlerim size okunurdu da siz onları yalan sayardınız değil mi? Derler ki, ey Rabbimiz, bedbahtlığımız bizi yendi. Biz de yoldan sapan bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan ateşten çıkar. Eğer bir daha Kur'an'dan ayrılıp sapıklığa dönersek, işte o zaman kesinlikle zalimleriz demektir. Allah buyurur ki, kesin sesinizi, artık bana karşı konuşmayın. Çünkü kullarımdan bir zümre, ey Rabbimiz, iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın, dediklerinde onları alaya alırdınız. Öyle ki bu iş, beni yad etmeyi bile size unutturdu da,
işiniz inandığını yaşamak isteyenlerle uğraşmak oldu ve siz onlara gülüp durdunuz. Bugün ben o müminlere sabrettiklerinin karşılığını verdim. Şüphesiz ki onlar kurtulup murada erenlerin ta kendileridir. Allah cehennemliklere yine buyurdu: yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Onlar, bir gün yahut günün bir kısmı kadar kaldık. Tam olarak sayan meleklere sor, sayacak halimiz kalmadı derler. Bunun üzerine Allah buyurur: buraya nispetle elbette ancak pek az kaldınız. Keşke önceden bilseydiniz, dünyaya tapmaz, isyankâr yaşamazdınız. Sizi boş yere yarattığımızı ve bizi hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümran olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir. Kim Allah ile beraber kendisi hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha tapar, Allah yerine ona bağlanırsa, işte onun görülecek hesabı ancak Rabbinin yanındadır. İnkarcılar elbette umduklarına kavuşup kurtulamazlar. De ki: ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 64 ayettir. Sure adını Nur ayeti denilen 35. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz ve hükümlerinin tatbikini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye içinde apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı acıma hissi Allah'ın dinini tatbikte sizi etkisi altına almasın. Müminlerden bir grup da onların azabına, cezasına şahit olsunlar. Zinakar erkek, zinakar veya müşrik bir kadından başkasıyla evlenemez. Zinakar kadın da zinakar veya müşrik bir erkekten başkasıyla evlenemez. Çünkü bu evlenme şekli müminlere haram kılınmıştır. Namuslu ve hür kadına zina suçu isnadında bulunup da sonra bu hususta 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliğini ebedi olarak kabul etmeyin. İşte onlar yalancılıkları dolayısıyla fasıktırlar. Ancak hükmolunan bu cezaların infazından sonra tevbe edip düzelenler hariçtir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eşlerine zina suçu isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onlardan her birinin 4 şahit yerine kendi şahitliği, kendisinin hakikaten doğru sözlülerden olduğuna dair 4 defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmesidir. 5. de eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Kadının da o kocasının hakikaten yalancı olduğuna dair Allah'a yemin ederek 4 defa şahitlik etmesi azabı, cezayı kendisinden giderir. 5. de o kocasının söylediğinin doğru olması halinde Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesidir. Artık hakim bu karı kocayı boşar. Ya üzerinize Allah'ın lütfu, rahmeti olmasaydı ve hakikaten Allah tevbeleri çok kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı uydurup çıkaranlar, şüphesiz içinizden münafık olan küçük bir gruptur. Siz onu kendiniz için şer sanmayın. Bilakis o sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günah nispetinde ceza vardır. Onlardan elebaşılık yapıp o günahın büyüğünü yüklenen Abdullah bin Übey içinde büyük bir azap vardır. Erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarında
iyi bir zanda bulunup da

"Bu apaçık bir iftiradır" demeleri gerekmez miydi? Onlar iftiralarına 4 şahit getirmeli değil miydiler? Madem ki şahitleri getirmediler, o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinize olmasaydı, içine daldığınız dedikodu yüzünden size kesinlikle büyük bir azap dokunurdu. O zaman siz onu dilden dile aktarıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi ağzınızda geveleyip duruyor ve bunu basit bir şey sanıyordunuz. Halbuki o Allah'ın yanında çok büyük bir günahtır. Onu işittiğiniz zaman, "Bunu söylememiz bize yakışmaz, haşa, bu büyük bir iftiradır" deseydiniz ya. Eğer iman edenlerseniz, o iftiranın benzerine dönmenizi Allah size ebedi olarak yasak ediyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hayasızlığın serbest bırakılıp müminler içinde yayılmasını arzu edenler için gerçekten dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır. Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Eğer üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı ve Allah pek şefkatli ve merhametli bulunmasaydı, hemen cezanızı verirdi. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımları ardınca giderse, şüphesiz ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer sizin üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, asla hiçbiriniz temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından bir şey vermekte kusur etmesinler. Hatalarını affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Hiç şüphesiz namuslu, iffetli, fenalıktan habersiz mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. O gün, kıyamette dilleri, elleri ve ayakları dünyada yapmış olduklarına şahitlik edecektir. O gün Allah, onlara hak olan cezalarını tas tamam verecek ve onlar da Allah'ın hak ve adaletli olduğunu açıkça bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, temiz iyi kadınlar temiz iyi erkeklere, temiz iyi erkekler de temiz iyi kadınlara uygundur. Bu temiz olanlar Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe ve Hazreti Safvan, onların söyledikleri iftiradan uzaktır. Onlar için mağfiret ve cennette cömertçe bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere ve odalara girerken, tanışsanız da izin almadan ve sahiplerine seslenip selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız. Eğer orada bir kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar içeri girmeyin. Eğer size "geri dönün, müsait değiliz" denilirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir harekettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde oturulmayan fakat sizin için bir faydalanma bulunan evlere ve odalara girmenizde üzerinize bir günah yoktur. Allah açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama istekle bakmaktan sakınsınlar ve mahrem yerlerini, ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temiz bir harekettir. Hiç şüphesiz Allah, onların yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama istekle bakmaktan sakınsınlar, mahrem yerlerini korusunlar, ziynetlerini
zinet sayılan yerlerini meydana çıkarmasınlar, göstermesinler. Ancak kendiliğinden görünen el, yüz bu emrin dışındadır. Başörtülerini yakalarının üstüne kadar boyunlarını örtecek şekilde koysunlar. Zinet ve zinet sayılan yerlerini kendi kocalarından veya babalarından veya kocalarının babalarından veya kendi oğullarından veya kocalarının oğullarından veya kardeşlerinden veya kardeşlerinin oğullarından veya kız kardeşlerinin oğullarından veya kendi mümin kadınlarından veya ellerinin altındaki sahip oldukları cariyelerinden veya kadına ihtiyaç duymayan tamamen şehvetsiz erkek hizmetçilerinden veya kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayacak çocuklardan başkasına açıp göstermesinler. Gizledikleri ziynetlerinin bilinmesi için ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin ve emirlerini yerine getirin ki kurtuluşa eresiniz. İçinizdeki bekarları, köle ve cariyelerinizden salih, evlenmesi uygun olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah lütfuyla onları zengin eder. Allah lütfu ve ihsanı geniş olandır. O her şeyi bilendir. Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfundan zengin edip imkan verinceye kadar iffetli, namuslu kalsınlar. Haramdan sakınsınlar. Ellerinizin altındaki köle ve cariyelerden mükatebe, hür olmak için kazanıp bedel ödeme isteyenlerle eğer onlar için bir hayır görüyor, bunu yapabileceklerini düşünüyorsanız hemen yazılı olarak sözleşin. Allah'ın size verdiği maldan onlara da verin, yardımcı olun. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için hele de namuslu kalmak isterlerse cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa şüphesiz ki Allah zorlanmaları sebebiyle onları çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kuvvetli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı pırıl pırıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir. O lamba Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde ve mescitlerdedir ki onların içinde sabah akşam onu tesbih eder. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar dehşetinden kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnkar edenlerin, küfre sapanların iyi sandıkları amelleri ise düz arazide ufukta görülen bir serap gibidir. Uzaktan parıldar, susayan onu su zanneder. Nihayet onun yanına vardığı zaman hiçbir şey bulamaz ve tıpkı bunun gibi o kafirlerin ahirette eli boşa çıkar da yanında sadece Allah'ı bulur. O da onun hesabını eksiksiz görür. Allah hesabı çok çabuk görendir.
Yahut o inkarcıların amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir ki onu bir dalga kaplar, onun üstünden diğer bir dalga, onun üstünden de koyu bir bulut ve böylece karanlıklar üstünde karanlıklar. Orada bulunan kimse elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Allah kime niyet ve ameline göre bir nur, hidayet ve ışık vermemişse artık onun için bir nur, hidayet ve ışık olamaz. Görmez misin ki göklerde ve yerdekiler ve havada kanat çırparak uçan sıra sıra kuşlar bizzat Allah'ı tesbih ederler. Her biri duasını da tesbihini de kesin şekilde bilir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü ve idaresi Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yığar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir, dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Allah geceyle gündüzü peş peşe getirerek, uzatıp kısaltarak evirip çeviriyor. Hiç şüphesiz bunda hakikatleri gören basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. Allah türlerine göre her hayvanı önce kendi şekil ve özellikleriyle ana maddesi sudan, nutfeden yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünerek yürür, kimi iki ayağı üzerinde yürür, kimi de dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. Münafıklar Allah'a ve Resul'e inandık ve itaat ettik derler. Sonra içlerinden bir grup bunun arkasından yüz çevirir. İşte onlar inanmış değillerdir. Onlar aralarında hükmetmek için Allah'a ve Resul'ün hükümlerine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki onların bir kısmı hemen yüz çevirir. Şayet hak bu emir ve hükümler kendileri lehine gözükürse itaat ederek ona gelirler. Onların kalplerinde bir inkar hastalığı mı var? Yoksa şüphe mi ettiler? Yoksa Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır. Asıl onlar kendileri zalimdirler. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Münafıklara, eğer kendilerine emredersen, onlar da mutlaka savaşa çıkacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ederler. De ki, yemin etmeyin, sizden istenen güzel bir itaattir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz artık onun üzerine düşen, sadece kendisine yüklenen vahyi duyurma ve açıklama görevidir. Sizin üzerinize düşen de size yüklenen itaat görevidir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygamberin üzerine düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Resulüm, Allah sizden iman edip de salih amel işleyenlere vaat etti ki, kendilerinden öncekileri kafirlerin yerine hükümran kıldığı gibi, elbette onları da dinlerini ve kitaplarını tahrif edenlerin yerine yeryüzünde hükümran yapacak
devlet, hilafet verecek, onlar için beğendiği dinlerini, İslam'ı mutlaka kendileri için iktidar yapıp sağlam temellere oturtacak ve korkularının ardından onları kesinlikle tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar hiçbir şeyi bana ortak koşmadan kulluk ederler. Artık kim bundan sonra nankörlük ederse, işte onlar yoldan çıkan fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Sakın ha o inkar edenlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakan kimseler olduklarını zannetme. Onların varacağı yer ateştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey iman edenler! Köle ve hizmetçi olarak ellerinizin sahip olduğu kimseler ve sizden olup da henüz buluğa ermemiş küçükler, şu üç vakitte odanıza girmek isterlerse sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğleyin istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra. Çünkü bunlar sizin üstünüzün açılabileceği üç mahremiyet vaktidir. Bunlardan başka zamanlarda girmelerinde size de onlara da bir günah yoktur. Onlar hizmet için yanınızda dolaşabilir, birbirinizin yanında olabilirsiniz. Allah size ayetleri bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız buluğ çağına ulaştıkları zaman kendilerinden önceki büyüklerin izin istedikleri gibi onlar da yatak odasına girmek için izin istesinler. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hayızdan kesilmiş, doğurganlık vasfını kaybetmiş, evlilik ümit ve arzusu kalmamış ihtiyar kadınlara gelince, zinet ve zinet sayılan yerlerini göstermeyerek, süslenip bir çekiciliğe başvurmayarak, dışarıda giydikleri elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama sakınmaları ve örtünmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bekçi olarak bırakıldıkları evlere izinsiz girmede, ihtiyaçları olan yemeği yemede görme özürlüğe, topala ve hastaya bir günah olmadığı gibi, size de çocuklarınızın evleri ve kendi evlerinizden yahut babalarınızın evlerinden yahut annelerinizin evlerinden yahut erkek kardeşlerinizin evlerinden yahut kız kardeşlerinizin evlerinden yahut amcalarınızın evlerinden yahut halalarınızın evlerinden yahut dayılarınızın evlerinden yahut teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarlarına sahip olup çalıştığınız evlerden yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir günah yoktur. Güven ve meşru ölçüler dahilinde bir arada, toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de üzerinize bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından bereket ve güzel bir sağlık dileği olarak kendi ev halkınıza, kimse yoksa kendi kendinize selam verin. Allah size ayetleri böylece açıklıyor ki düşünüp anlayasınız. Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne tam inananlar ve o Resulle beraber topluca veya topluma ait bir iş için bulundukları zaman ondan izin alıncaya kadar ayrılıp gitmeyenlerdir. Resulüm, doğrusu senden izin isteyenler Allah'a ve Resulüne gerçek anlamda inanan kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Peygamberin sizi çağırmasını birinizin diğerini çağırması gibi tutmayın. Hemen koşun. Allah sizden birbirinin arkasına saklanarak sıvışıp gidenleri kesinlikle bilir. Peygamberin emrine aykırı davrananlar kendi başlarına bir bela gelmesinden veya
kendilerine acıklı bir azabın çarpmasıdır.

0: yapmasından sakınsınlar. İyi bilin ki göklerde ve yerde olanlar şüphesiz Allah'ındır. O sizin ne iş ve inanç üzerinde olduğunuzu bilir. Kendi huzuruna döndürülüp götürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Furkan Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 77 ayettir. 68 ila 70. ayetlerin Medine döneminde indiği rivayet edilir. İsmini 1. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Furkan, hakkı batıldan ayıran demektir ve aynı zamanda Kur'an'ın bir adıdır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Alemleri, insanlar ve cinleri uyarsın diye kulu Muhammed'e Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Hayır ve bereketi çoktur. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hakimiyeti O'nundur. O hiç çocuk edinmemiştir. Mülkünde ve hükümranlığında O'nun hiçbir ortağı yoktur. O her şeyi yaratmış, özelliklerini, miktarını ve mukadderatını bir ölçüye göre takdir etmiştir. Böyleyken küfre sapanlar, ondan başka bir takım ilahlar edindiler, onlara bağlılık gösterdiler. Oysa onlar hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmışlardır. Onlar ne kendilerine gelen bir zararı savuşturabilir, ne de kendilerine bir fayda sağlayabilirler. Onlar öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri ahiret hayatı için diriltip kaldırmaya muktedir değildirler. O kafirler, bu Kur'an onun uydurduğu bir yalandan başkası değildir. Başka bir topluluk olan Yahudi ve Hristiyanlar da ona yardım etti dediler. Böylece haksız ve asılsız bir söz, yalan uydurdular. Bu ayetler evvelkilerin masallarıdır. Onları peygamber bir başkasına yazdırmıştır. Sabah akşam onlar kendisine ezberlemesi için okunmaktadır dediler. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bir de dediler ki, bu nasıl peygamberdir ki bizim gibi hem yiyip içiyor hem de çarşı pazarlarda geziyor. Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilmeli değil miydi? Yahut ona gökten bir hazine verilmeli yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Hasılı o zalimler müminlere karşı da siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediler. Resulüm, bak senin için nasıl misaller getirdiler de böylelikle saptılar. Artık onlar hiçbir doğru yol bulamazlar. O Allah öyle yücedir ki dilerse sana bu söylediklerinden daha hayırlısını, alt tarafından ırmaklar akan cennetleri verir ve senin için köşkler yapar. Halbuki onlar kıyamet saatini de yalan saydılar. Biz de o saati yalan sayanlara alevli bir ateş hazırladık. O ateş, onları uzaktan gördüğünde, onun kendilerine öfkelenip kükreyişini ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak, onun dar bir yerine atıldıkları zaman, azabın şiddetinden dolayı yok olmayı, ölüp kurtulmayı dilerler. Bugün, yok olmayı bir kez değil, birçok defa dileyin. Çünkü durmadan diriltilip yakılacaksınız. De ki, bu mu daha iyi, yoksa muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen sonsuzluk cenneti mi? Ki bu, onlara bir mükafat ve varılacak yer olarak bahşedilecektir. Onlar için orada istedikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Rabbin onları ve Allah'tan başka bağlanıp taptıklarını topladığı gün, şu kullarımı emirlerimden siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yolu sapıttılar diye soracak. Derler ki, senin şanın yücedir. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onları ve babalarını öyle nimet içinde yaşattın ki onlar azıtıp zikri, Kur'an ve hükümlerini unuttular ve yok olacak bir kavim oldular. İşte söyledikleriniz de, kendilerine bağlanıp taptıklarınız da sizi yalancı çıkarmışlardır. Sizin kendi kendinize saptığınızı söylemektedirler. Artık ne azabı çevirmeye ne de kendiniz için bir yardım bulmaya güç yetirebilirsiniz. Sizden kim zulmeder, küfre, inkara saparsa ona büyük bir azap tattırırız. Ey Resulüm! Biz senden önceki peygamberleri başka türlü göndermedik. Onlar da mutlaka yiyip içer, çarşı pazarlarda dolaşırlardı. Siz insanları birbirinize durumlarınızın farklılığıyla bir imtihan konusu yaptık. Bakalım bu farklı durumlarınıza sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 18'i dinlediniz. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediye hedyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: لَاَنْ اَقْبُدَ اَذْكُرُ اللّٰهَ مِنْ طُلُوءِ الْفَجْرِ اِلَى طُلُوءِ الشَّمْسِ اُكَبِّرُهُ وَاَحْمَدُهُ وَاُهَلِّلُهُ وَاُسَبِّحُهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ رَكَبَةً مِنْ بُلْدِ اِسْمَائِيلِ وَلَاَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْأَصْرِ اِلَى اَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وِلْدِ اِسْمَائِيلِ صَلَكَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ Ahmed ibn Hanbel'in Müsned'inde, Taberani'de Ebu Ümame el-Bahili Hazretlerinden rivayet edilmiştir. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri bu hadisi şerifinde bize sabah ve akşam Allahu Teala Hazretlerine ibadet ve taat etme hakkında, onların fazileti hakkında bilgi veriyor. Buyuruyor ki لَاَنْ اَقْبُدَ اَذْكُرُ اللّٰهَ مِنْ طُلُوءِ الْفَجْرِ اِلَى طُلُوءِ الشَّمْسِ Benim oturup güneş, fecrin doğuşunda güneşin doğuşu zamanına kadar Allah'ı zikretmem. اُكَبِّرُهُ وَاَحْمَدُهُ وَاُهَلِّلُهُ Allahu Ekber demem, Elhamdülillah demem, La ilahe illallah demem, Subhanallah demem ve üsebbihuhu. Ehabbu ileyye benim için daha sevimlidir. Min en uhtika rakabeten min vürbi İsmail. Hazreti İsmail aleyhisselamın evladından, o asil aileden